0: Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Yekulullahu azze ve celle kulli ümmetike yekulune la havle ve la kuvvete illa billahi aşren indes subhi ve aşren indel mesai ve aşren inden nevmi yedfe'u anhum inden nevmi belved dünya ve indel mesai mekayide şeytan ve indes subhi esfe'e gadabi. Ebu Bekr Hazretlerinden Deylemi rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Yekulullahu azze ve celle. Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurur ki kul li ümmetike yekulune la havle ve la kuvvete illa billah. Ümmetine söyle inde subah yani sabahleyin 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ve aşren indel mesa akşamleyin de 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ve aşren inden nevmi ve gece uykuya yatacakları zamanda 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Demek ki Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimize vahyeylemiş. Buyurmuş ki ümmetine söyle ey Resulüm sabahleyin 10 la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Akşamleyin 10 la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Bir de gece yatacakları zaman 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ne olur? Onu da açıklıyor. Yedfa'u anhum inden nevmi belved dünya. Geceliğin okuduğu takdirde ne olur? Uyku esnasında bu okuması ondan dünyanın belalarını def eder. Dünyanın belalarını def eder bu esnada. Çünkü dünyanın çeşitli maddi manevi belaları geceliğin insanın üzerine gelir. Neler vardır neler. Ne gibi hallere uğrayacağı hiç belli olmaz. Hatta demişler ki geceler nice hadiselere gebedir demişler. Yani geceliğin ne olacağı belli olmaz. Yatıyorsun ışık yok, ortalık karanlık, düşman efendim kurt dumanlı havayı sever, geceliğin kötülük yapacaksa o vakitte gelir, haşerat o vakitte çıkar, yılanı, çıyanı, akrebi efendim vesairesi. Çeşit çeşit belalara insan maruz kalabilir. Gündüz olsa görürse kendisini savunur. Vurur yılanı, akrebi öldürür. Efendim daha başka düşmana karşı tedbirini alır filan. Ama gece uyuyor, mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir şeyden haberi yok. La havle ve la kuvvete illa billahı 10 defa derse Allah koruyor. Def ediyor. O dünyanın belalarını Allah ondan def ediyor. Onun için gece yatarken böyle demeyi alıştıralım kendimizi. Yatarken 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Manası nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin elindedir güçler, kuvvetler. Onun dışında güç, kuvvet yoktur demek. Yani Allah bir şey dilerse yapar, yaptırır. Bir şeyi dilemezse kimse onun dilemediği şeyi yapmaya muvaffak olamaz. Allah seni koruyacaksa kimse sana zarar veremez demek yani. Yerine göre, şimdi burada söylenişine göre o manaya geliyor. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahı yatarken söyleyeceğiz. Dünyanın belalarından kurtulalım diye. Ve indel mesa mekayide şeytan. Akşamleyin okunduğu zaman şeytanın hilelerine karşı korur Allah. Şeytanın hilesi tesir etmez. Çünkü akşam oldu mu henüz daha alacak karanlıktır. Akşam ezanı okununca da etraf görünür yani. Ondan sonra yatsı olacak da uyku vakti gelecek de karanlık iyice basacak da o zaman insanların işte çeşit çeşit şeylere uğraması muhtemeldir. Şeytanın hileleri, tuzakları vardır. O arada insan çeşitli günahlar işlemeye şeytan tarafından kandırılabilir. O bakımdan akşamleyin

10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desin. Ve inde subah esve'e gadabi, sabahleyin okunduğu zaman da Allah'ın gazabının en kötü tarzda gelmesi muhtemel ise bile onu engeller. Yani sabah Allah'ın gazabından kurtulur insan, emniyet içinde olur. Akşam şeytanın hilesinden kurtulur, emniyet içinde olur. Gece dünyanın belalarından emniyet içinde olur. Huzur içinde yatar, kalkar. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahı söyleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah arş-ı âlâ'nın hazinelerinden bir hazinedir deniliyor bir hadis-i şerifte. Bu bir hazinedir. Manevi bir hazinedir. Ya sevap çok kazandırdığı için bir hazinedir, ya Allah'ın böyle korumalarını celbettiği için bir hazinedir, ya da insana çok kıymetli bazı bilgiler vermesi yönünden bir hazinedir. Çünkü insan biliyor ki la havle ve la kuvvete illa billah, yani güç kuvvet Allah'ındır, Allah'tan gayrinin gücü kuvveti yoktur. Allah dilerse korur, ötekilerine bir şey yaptırtmaz. Allah korumazsa aldığı tedbirlerin faydası olmaz. 40 tane kapının arkasına saklansa gene ceza ve bela kendisine gelir diye imanı çok kuvvetlendiren çok önemli bir cümle olmuş oluyor. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billahı 10'ar kere söyleyelim de sabah akşam gece uyku esnasında. Fakat ayrıca manasının da derinliğini düşünerek ona nüfuz etmeye çalışalım. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet yok. O var. Ona dayanırım. Ona tevekkül ederim. Bu duyguyla insan hareket etti mi, Allah kendisine tevekkül eden kulları sever, korur. Çok hayırlara erdirir. Onun için manasına da lütfen dikkat ederek söyleyelim. Tabii bu yedfe'u anhum inden nevmi, yani bunu böyle söylemesi def eder manasına, malum sigasıyla okunabildiği gibi burada hareke yok. Yudfe'u anhum inden nevmi belved dünya, bu naib anil fail olarak ötekisi de meçhul sigasıyla okunması mümkündür. O zaman şöyle olur. Yudfa'u anhum inden nevmi belved dünya ve indel mesai mekayidüş şeytani ve inde subhi esfe'u gadabi diye harekesi böyle okunur. Dördüncü hadis-i şerif. Yekulullahu İbne Adem in zekerteni fi nefsike zekertüke fi nefsi ve in zekerteni fi mele'in zekertüke fi mele'in eftala minhum ve ekrem ve in denevte minni şibren denevtü minke zira'an ve in denevte minni zira'an denevtü minke ba'an ve in meşeyte ileyye herveltü ileyke. İbn-i Şahin rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Şimdi bu hadis-i şerifin başka hadis-i şeriflerde aynı mananın başka ibarelerle rivayeti zaten vardır. Bu hadis-i şerifte siga böyle gelmiş, manasını söyleyelim. Yekulullah, Allah der ki, Allah buyurur ki, İbne Adem, burada ya İbne Adem demektir, ya İbne Adem demektir. Onun için İbn kelimesi mansup okunacak. İbne Adem, ey Adem oğlu. Allah ne der, ne buyurur? Ey Adem oğlu buyurur. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatları olduğumuz için Beni Adem'iz. Beni ne demek, İbn ne demek? Beni çocuklar demek, İbn çocuk demek. Birisi tekil, birisi çoğul. İbni Adem, ey Adem'in oğlu, tek kişi. Ya Beni Adem, ey Adem'in çocukları, çoğul sigasıyla. Beni Adem kelimesini biliyoruz da İbni Adem sözünü bilmiyoruz. Yebni Adem demek yani burada. Ey Adem'in oğlu olan insan, kişi. Biz hepimiz Hazreti Adem atamız aleyhisselamın torunlarıyız. Ondan geldik. Onun için Adem'in oğulları, torunlarıyız. Onun için Beni Adem'iz. Zekerteni fi nefsike, zekertüke fi nefsi. Eğer sen beni kendi içinde, kendi nefsinde sessizce zikredersen, ben de seni kendi nefsimde sessiz zikrederim. Sen beni nefsinde zikredersen, ben de seni nefsimde zikrederim. Yani bir insan oturuyor, şöyle duruyor. Ne düşünüyor acaba şimdi? Ne bileyim ben? İnsanın aklından geçenleri kimse bilmez. Allah Allah diyordur belki. İçinden Allah Allah diyor, tamam. Kendi nefsine, kendi kendine, kimsenin duymayacağı, anlamayacağı şekilde Allah Allah diyor. Öyle Allah Allah derse Allah da onu kendi nefsinde anar, sessiz. Sessiz demek herhalde. İkincisi, ve in zekerteni fî mele'in, ey Ademoğlu sen beni kalabalığa karşı zikredersen, kalabalığın içinde zikredersen, zekertüke fî mele'in eftale minhum ve ekrem. Senin o aralarında zikrettiğin topluluktan daha faziletli, daha

kerametli, daha asaletli toplulukların içinde ben seni zikrederim. Şimdi biz mesela şu anda kalksak la ilahe illallah desek veyahut Allah Allah Allah desek, yani bir cami cemaati Allah diyoruz efendim, tamam. İçimizden birisi yani topluluk içinde zikrediyor Allah'ı, Allah diyor. Allah o zaman o kimseyi daha hayırlı, daha faziletli, daha asaletli bir zümre içinde zikreder. Yani melekler, kendisine yakın has melekleri arasında zikreder. Bak bu kulum beni anıyor. Gafil değil, cahil değil, şeytana uymuş değil, şaşırmış değil, imansız değil, beni zikrediyor diye metheder. Ve in denevte minni şibren denevtü minke ziraen. Ey Ademoğlu, sen bana bir karış gelirsen ben sana bir arşın gelirim. Sen şöyle gelirsen ben sana şöyle gelirim. Yani burada insanların bildiği mesafe ölçüleri verilmek suretiyle daha çok olduğunu gözleriyle tecessüm ettirebilsinler, anlayabilsinler diye böyle söylenmiş oluyor. Karış şu kadardır, arşın bu kadardır. Yani onun birkaç misli fazladır. Yani kul Allah'a şöyle bir yönelirse, biraz Allah'a yaraşır bir iş yaparsa Allah'ın lütfu keremi ona kat kat fazla gelir demek yani. O mecazen öyle anlatılmış oluyor. Sen ey kulum bana bir karış gelirsen ben sana bir arşın gelirim. Sözü Allahu alem bu manaya. Ve in denevte minni ziraen denevtu minke ba'en. Eğer sen bana bir arşın gelirsen ben sana bir kolan gelirim. Daha fazla gelirim. Ve imme şeyte ileyye herveltü ileyke. Eğer sen bana yürüyerek gelirsen ben sana koşarım. Sen bana yürürsen, bana doğru yürümeye başlarsan ben sana koşarım. Bunlar hep kullar anlasın diye Allahu Teala Hazretlerinin efendim kulların anlaması için söylemiş olduğu şeyler ki mekandan ve zamandan münezzeh olan, kulların fiilleri gibi olmayan, neyse kemislihi şeyün olan Allahu Teala Hazretleri, yani kulumdan küçücük bir gayret olursa ben onu kat kat mükafatlandırırım manasını anlayalım diye böyle buyurmuş oluyor. Onun için demişler ki kuldan işaret, haktan beşaret. Kuldan küçücük bir emare, bir işaret, bir pırıltı, bir hareket oldu mu Cenab-ı Hak'tan nice nice müjdeler, nice nice lütuflar gelir. Allah-u Teala Hazretleri kulun kendisine yapmış olduğu küçücük iyilikleri, küçücük taatleri, küçücük ibadetleri kat kat mükafatlandırır. Bir la ilahe illallah diyoruz, cennetlik olmanın sebebi oluyor. Efendim bir Sübhanallah diyoruz, yeri göğü dolduruyor. Yani yeri göğü dolduruyor, mizanı ağır getiriyor. Bir Allahu Ekber diyoruz, nice sevaplar kazanıyoruz. Bir la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz, nice nice dertler def olup gidiyor. İnsan nice nice hayırlara eriyor. E bunlar nedir? Kolay şeylerdir. Mükafatlar büyük şeylerdir. Yani kul kolay şeyler yapıyor, basit şeyler yapıyor, mükafatlar büyük büyük geliyor. Neden? Biz küçüğüz, kuluz, naçiziz ondan. Allah da azametlilerin azametlisi, büyüklerin büyüğü efendim olduğundan, cömertlerin cömerti olduğundan, o da lütfundan, kereminden öyle çok çok ihsan ediyor. O ona göre. Bizim yaptığımızda bize göre. Siz kulluğunuzu bilin, o Rablığını bilir demiş İbrahim-i Ethem Hazretleri. İbrahim İbni Ethem Hazretlerine demişler ki aman Bağdat'ta ahali susuzluktan kırılıyor, yağmur yağmıyor, topraklar çatladı, hayvanlar ölüyor. Hadi gelin yağmur duasına çıkalım demişler, toplanmışlar. İbrahim İbni Ethem'i de çağırıyorlar. Diyorlar ki sen de gel ya mübarek, sen de bir amin de, sen de hürmet ettikleri bir kimse. Onlara pek iltifat etmiyor. Siz diyor ekimu bi ubudiyetikum fe innehu alem bi rububiyeti. Siz kulluğunuzu güzel yapın, o Rablığını bilir. O sizi susuz bırakmaz. Günah işliyorsunuz, ondan kesiliyorsunuz demek yani. Siz Allah'ın istediği kul olsanız Allah sizi susuz mu bırakır? Bedevinin birisi geldi ya Resulallah, susuzluktan, kuraklıktan kırılıyoruz, topraklar çatladı, hayvanlar ölüyor, çocuklar efendim susuzluktan bağırıyor deyince ya Rabbi su ihsan eyle, yağmur yağdır dedi. Hadis kitaplarında yazıyor ki hava açıktı, masmaviydi. Medine'nin şu tarafında bir dağ adı söylüyor. O dağın üzerinden sanki bir efendim atın üzerinde süvariymiş gibi diyor. Acele bir bulut geldi diyor. Yani Resulullah Efendimiz öyle dua eder etmez o taraftaki o dağın üzerinden sanki atlı bir süvari dıgıdık dıgıdık geliyormuş gibi bir bulut geldi diyor. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır başladı rahmet yağma. Oraya da bir rahmet yağdı mı o sıcaklık bir güzel oluyor ki tadına

olmuyor. Böyle kumrular gibi üst üste orada kalabalıkta altın olduğunu altında ne yapacağını şaşırıyor millet. Veya Peygamber Efendimizin Türbe-i Saadet'inden gelen suların böyle avluya döküldüğü, efendim oluğun altında böyle artık karıncanın düğünü gibi herkes aman oradan gelen sular bizim üstümüze aksın diye şakır şakır ıslanmaktan korkmuyorlar yani. Pek tatlı oluyor. Gördün mü? Allah'ın sevgili kulu olunca nasıl yağdırıyor? Daha ortada bulut yokken, ortalık masmaviyken acele bir böyle süvari gelir gibi bulut gelmiş, şakır şakır yağmur yağdırmış. Ne kadar yağdırmış onu da yazıyor rivayetler. Ne kadar yağdırmış? Bir hafta. Bir hafta yağıyor da Bedevi ertesi hafta Peygamber Efendimiz minberdeyken gene diyor ki ya Resulallah çok yağdı bu sefer de felaket olacak gibi bir sözler söyleyince Peygamber Efendimiz demiş ki ya Rabbi çevrelere yağdır. Yani Resulullah'ın edebine bak ki yağdır ya Rabbi dedikten sonra kes ya Rabbi demiyor. Çevrelere yağdır ya Rabbi diyor. O zaman yağmur öbür taraflara şey yapmış. Havalina demiş. Havalimize etrafımıza yağdır ya Rabbi diye. O peygamber biz onunla bir olur muyuz? Bir olmayız. Ama Mekke-i Mükerreme'nin bir imamından bahsettiler. Efendim işte gene öyle bir kuraklık olmuş. Bir yağmur duasına çıkmışlar. İhtiyar, yaşlı, mübarek bir kimse. Elini açmış. Gene gök masmaviymiş. Bir dua etmiş. Yani o daha oradayken yağmur başlamış. Yani Allah peygamberine de verir, salih kullarına da verir. Sonra bir şehirde bir müftülük yapmış olan dostumuz vardı. O kendisi anlattı. Bir büyük kuraklık, pamuk tarlaları kurumaya başlamış efendim filan, bayağı bir sıkıntı, devam eden uzun bir kuraklık olmuş. Demişler ki müftü efendi, ya yağmur dağısına çıksak ya, çıkalım demiş. Yani yağmur dağısı var, salatul istisqa denir, yağmur dağısı var. İslam'da yağmur için duaya çıkmak var. Çıkalım demiş. Cumartesi çıkalım demişler. Çevre kasabalara filan haber salmışlar. Cumartesi günü yağmur dağısına çıkmak üzere. Cumartesi sabahı olmuş. Müftü efendinin yardımcılarından bir tanesi gelmiş. Hocam biz ahaliyi minibüslerle topladık. Koca meydana yağmur dağısı yapacağız diye davet ettik. Her kasabadan da yığınla insan geliyor ama örfi idareden izin almadık. Şimdi ne olacak demiş. Örfi idarenin devam ettiği zamanda binlerce insan oraya toplandı mı ne olacak durum? Eyvah! Ne yapacağız şimdi filan? Çare ne? Müftü efendi atlamış şeye, arabaya, dosdoğru bölgenin örfi idare komutanı paşasının yanına gitmiş. Tabii il müftüsü gelince paşa buyurun diye içeri almış. Paşam demiş, ahali toplandı, herkes sizi bekliyor, siz bizim valimizsiniz, bölgemizin şeyisiniz, hakimisiniz diye. Yağmur dağısına milleti çağırdık, herkes sizi bekliyor, buyurun hadi sizi almaya geldim demiş. Kurnaz müftü, yani izin almadım da kusura bakma da filan demiyor da şey yapıyor yani lafı böyle. Hatırınızda olsun, böyle bazı kurnazlıklar iyi olur. Efendim demiş, paşam hadi araba hazır aşağıda yağmur dağısına. Tabii paşanın demiş ki aman hocam çok işim var gücüm var hadi sen bana vekaleten oraya git tamam ben burada işlerimi yapayım randevularım var filan demiş. Zaten de onun maksadı o. Yürümüş gitmiş. Şimdi ikinci mesele gazeteler tenkit etmişler. Hafta boyu tenkit etmişler. Ya 20. yüzyılda yağmur duası mı olurmuş? Niye olmasın? Niye olmasın? İlim mi mani? Yok. Niye olmasın? 20. yüzyılda yağmur duası mı olur? Her zaman olur. Dünyanın yaratıldığı zamandan biteceğiz zamana kadar her zaman yağmur duası olur. Her zaman kul Rabbuna dua eder. Şaşkın adam. Niye olmasın? 20. yüzyılda olmaz. Peki buyur yağmuru sen yağdır o zaman. Gücün yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman Allah'a dua et. Hıkmık yani içinde bir şey var ama ne olduğunu söyleyemiyor. İnancı yok. Yağmur duasından bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz kanaati var işlerinde. Bütün hafta boyu yazmışlar, çizmişler, tenkit etmişler müftüye. Ver yansın etmişler falan. Olmaz böyle şey diye. Şimdi diyor neyse paşanın izin işini öylece hallettik diyor. Geldik dua edeceğiz diyor. Elimi açtım diyor. Kendisi anlatıyor bana müftü efendi. Demiş ki ya Rabbi ben senin kusurlu bir kulunum. Yüzü kara bir kulunum. Eksiğim kabahatim muhakkak ki çoktur. Ama sen duaları kabul edeceksin. Üstelik bir hafta boyunca bu edepsizler gazetelerde efendim yazdılar, çizdiler 20. yüzyılda yağmur duası olur muymuş filan diye. Beni bu dinsizlerin, imansızların karşısında mahcup etme ya Rabbi demiş, elini açmış. Gene ortalık berrakmış. Gene ortalık masmaviymiş. Bir bulut, bir yağmur,
Kalabalık oradan kaçamamış yani, zor kaçmış veya kaçamamış. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağmış. Onun için Allah duaları kabul eder. Allah vardır, vadi haktır. Efendim duaları kabul eder, kullarına lütfeder, günahkarın günahını affeder, yüzümüzün karasına bakmaz. Eğer bizim yüzümüzün karasına bakacak olsaydı Allah-u Teala Hazretleri başımıza taş yağardı. Taş yağardık, mahvolurduk biz, ama affediyor, mühlet veriyor. Tevbe etsinler diye fırsat veriyor. Onun için Rabbimiz bize akıl fikir de ihsan etsin de o fırsatları değerlendirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı becerelim. Onun tevfikini refik etmesiyle olursa olur bu iş. Sevdiği işleri yapalım, huzuruna sevdiği kul olarak varalım inşallah. Yekulullah İbni Adem اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب ولا امحقك في من امحق. Ey Adem oğlu diyor Allahu Teala Hazretleri, beni kızdığın zaman zikret. Sinirlendiğin, kızdığın, gazap ettiğin zaman beni zikret. Beni hatırla, beni yad et, beni zikreyle. اذكرك حين اغضب, ben de gazap zamanımda seni hatırlayayım, yad edeyim, zikredeyim. Ve seni mahvettiğim insanlarla helak ettiğim insanlar arasında o zaman helak etmeyeyim. Muhterem kardeşlerim, beni zikret buyurmuş Allahu Teala Hazretleri. Zikir bir, Allah Allah demek ve diğer Esma-i Hüsna'dan birisini söylemek suretiyle olan zikirdir. Bir de hatırlamak manasına gelir. Mesela hatıra olarak bir kimseye mendilini verirsin, tezkar derler buna. Tezkar, hatırlatıcı, zikrettirici bir şey. Hediye, eşya, hediyelik eşya filan manasına. Bir hatırlamak manasına, genel manası var. Bir de tekrar tekrar söylemek manasına, zikir etmek manası var. İkisi de buraya uygun düşüyor. Yani sinirlendin, asabın bozuldu, gazaplandın, kalktın. Şimdi dur bakalım, bir patlayacak ama bir şey olacak diye etraftakiler sana bakıyorlar. O zaman ne yapacaksın? Zikret. Nasıl zikredeyim? La ilahe illallah de, la havle ve la kuvvete illa billah de, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de, efendim Allah Allah de, ya latif de, efendim ya Rabbi de, ne diyeceksen. Şey, bizim böyle dikkat ederseniz dedelerimiz örf olarak bize bunu yerleştirmişler. Birisine kızdık mı ne deriz? La havle ve la kuvvete illa billah deriz. Yani zikrediyoruz aslında ama biz onu kızgınlıkla karşı tarafı yiyecek gibi söylüyoruz. Yani şimdi gelirsem kafanı patlatırım manasını söylüyoruz yani onu. Ama dikkat edilirse la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Demek ki dedelerimiz bize doğru öğretmişler. Sinirlendiğimiz zaman la havle ve la kuvvete illa billah demeyi öğretmişler netice itibariyle. Biz işin farkında değiliz. İpleri kaçırmışız biz. Ne olduğunu unutmuşuz. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını bilmiyor millet. İnşallah ne demek manasını bilmiyor. İnşallah Allah dilerse demek. Yarın öğleyin Eminönü'nde camide seninle buluşalım inşallah. Ya doğru söz ver diyor bana. E verdim ya işte. E inşallah diyorsun. E inşallah demeyeyim mi? İnşallah demeyi yani belki gelmem manasına sanıyor. İnşallah demek yani başıma taş yağmazsa, arabam arıza yapmazsa, ölmez sağ kalırsam, Allah müsaade ederse geleceğim demek. İnşallah'ın manasını bilmediği için sağlam söz ver diyor bana. Sağlam söz versem ne olacak? Sağlam söz veririm. Efendim yolda bir trafik hadisesi olur, polis alır götürür, akşama kadar çıkamam. O benim elimde olan bir şey değil ki. Benim ertesi gün Eminönü'ne gelmem için, gelmemi yapabilmem için her şeye gücümün yetmesi lazım. Benim her şeye gücüm yetmiyor ki, ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Nice nice manileri atlayarak Allah nasip ederse geleceğim. Onun için inşallah demem lazım. Millet onun farkında değil. İnşallah'ın manasını bilmiyor. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını bilmiyor. Efendim la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Bizim akrabalardan birisi vardı. Biraz kızdı mı la ilahe illallah derdi. Ne güzel. Alıştırmış kendisini. La ilahe illallah. Zikrediyor yani. Veyahut biraz şey yaptık mı Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah filan. Dur adam kalkacak tepeme atlayacak filan diye karşı taraf hemen çekinir. Ama zikrediyoruz. Aslında yani demek ki iyi şeyleri öğretmiş dedelerimiz. Onu anlatmak istiyorum. Örf ve adet olarak güzel şeyleri öğretmiş. Biz onların şuuruna erelim. Demek ki gazaplandığımız zaman Allah'ı zikredeceğiz. Bir böyle dille zikretmek, bir de hatırlayacağız. Hatırlayacağız yani. Allah insanları görüyor. Allah insanları
ahirette bu dünyada yaptıklarından dolayı cezalandıracak veya mükafatlandıracak. Ben şimdi

Mi kalkarsam, bu kızgınlıkla yerdeki koca kayayı alıp da karşıdaki adamın kafasına patlatırsam, onun kafasını delersem veya çatlatırsam veya öldürürsem ahirette katil olarak Allah'ın cezasına uğrarım filan gibi yani. Hatırlaması da lazım insanın. Veyahut şöyle hatırlaması lazım. Ya Rabbi, görüyorsun bu haksızlık yapıyor. İşte senin için ben burada taşkınlık göstermiyorum. Sana olan saygımdan, kulluk bağlarımdan dolayı işte böyle şey yapıyorum. Sen benim hukukumu koru filan gibi. Yani böyle de düşünebilir insan. Her ne ise sinirlendiğiniz zaman Allah'ı anın diye Allah bize emrediyor. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ey Ademoğlu, gazaplandığın, sinirlendiğin zaman beni zikret ki ben de gazaplandığım zaman seni zikredeyim ve seni helak ettiğim kimseler arasında helak etmeyin. Çünkü sen burada beni dinlersen, benim hatırım için aşırı iş yapmazsan, zulmetmezsen, haksızlık ve kadir yapmazsan ben de seni ahirette affederim. Helak ettiğim insanların arasına sokmam, onlardan ayrı muamele ederim, cennetime sokarım demek olmuş oluyor. Demek ki sinirlendiğimiz zaman pratik olarak hatırınıza yerleştirin, zikredeceksiniz. Ya la havle ve la kuvvete illa billah, ya la ilahe illallah veyahut Allah veya Subhanallah veya Hasbunallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Subhanallah. Bunların hepsi zikir. Yani böyle zikredeceksiniz ama bunu alışılmış bir adet olarak değil de manasını düşünerek yaparsanız o zaman Allah sizi ahirette gazabına uğratmayacak demektir. Gazabına uğratıp helak ettiği insanların arasında etmeyecek demektir. Lütfuna ereceksiniz demektir. Allah bize kızdığımız zaman, sevdiğimiz zaman, her zaman Rabbimizin rızasını gözetmeyi nasip eylesin. Güzel huylar nasip eylesin. Huzuruna vardığımız zaman bize rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: İsterim kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Akra.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Cüz 10'u dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin.

Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazma ile meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka

0: ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdika ve va'dika mastata't. A'udhu bika min şerri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda

0: Barat.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.

0: demektir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen mi'aten illa vâhide men ahsâhâ dehalel cennâh.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre

0: Hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimu'l-melikü'l-kuddûsü's-selâm. El-mü'minü'l-muheyminü'l-azîzü'l-cebbârü'l-mutekebbir. El-hâliku'l-bâri'ü'l-musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbaha'l mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي ف۪ي سَب۪يلِكِ
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatira semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'eluke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. Allahümme inni es'eluke l'afve vel-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allahüm, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik. Ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. أنا شهيد.

0: نشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
0: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
1: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
0: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
1: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
0: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
1: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: Ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden diliyorum.

Ez, gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçluluğa çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görülmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler,

0: diyelim beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten içgörüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta

bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان صلى الله عليه وسلم جناب البيغمبر صلى الله عليه وسلم تربي الله Ümmetim üzerine korktuğum şeylerden, en çok korktuğum, birçok şeylerden korkarım ümmetimden de, daha en çok ziyade korktuğum şey, dil lisanına vakıf. Lisan alemi. Dil alemi. Söz sahibi. Söz alemi. Söz alemi olmakla beraber kalbi cahil. İki cahil, kalbi, dilinde güzel sözleri var. Güzel konuşuyor. İkna ediyor insanı, kandırıyor, aldatıyor, inandırıyor yani davasına. Bu adam ki bu ilmi ittehazel ilme hırfeten. İlmi sanat ittehaz etmiş. İlmi güzel söz söylemek istediğine halkı celbediyor. Güzel dinlettiriyor. Fakat içinde bir şey yok. Kendi boş. Sözü güzel. Herkes dinliyor. Takdir ediyor. Aferin maşallah diyor. Fakat içi boş. Bunu maişetine de bir şey yapmış. Vesile etmiş. Güzel ses söylemek suretine herkes meclisine toplanıyor.

0: ve bu sırada da dünyalığını temin ediyor. Bunlardan çok korkarım demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En çok korktuğum insan bu insanlardır. Yine buyuruyor. İnne ahzuhu ma akhafu ala ümmeti selâsın. Yine çok korktuklarım var ya, bu korktuklarından ümmetimizine üç kişi var ki, bunlardan çok korkarım. Birisi, zellet-i alim. Alimlerden bir hatanın suduru. Çünkü alimin hatası cemaate örnek oluyor. Bunu örnek ediyorlar ve ilmi bu sefer gözden düşürüyorlar. Bak şu adamın yaptığına bak. Bildiği halde bak neler yapıyor diyerekten. Bundan. Ve cidal-ı münafık. Bir Kur'an. Münafık adam. İman içerisinde yok. Münafık. Böyleyken Kur'an'la mücadele ediyor. Cidal ediyor. Şöyledir, böyledir diyerekten. Bir üçüncüsü de ve dünya tüftehu aleyh. Birisi de dünyanın size dünya kapılarının açılması, rahatlığa, servete kavuşmanız. Dünya rahatlığına kavuşmanızdan da korkarım. Çünkü dünya rahatlığına kavuştuktan sonra mücadeleyi terk edersiniz. Ne nefsinizle mücadele edersiniz, ne de düşmanlarınızla mücadele edersiniz. Çünkü rahatı bırakmak istemezsiniz. Yine buyuruyorlar efendim. İnne ahlafu ma akhafu ala ümmeti. Ümmetinden korktuğum şeylerin en korkulusundan birisi de tehirun salat an vaktiha. O namaz vakti gelir. Ha biraz daha, ha biraz daha diyerekten ikindiye kadar vakti var ya. Tehir eder ikindiye doğru. İkindi vaktine yakın bir zamanda kılar. Bundan da korkarım. İnne edne riya şirk. Riya gösteriş. Bunun en ednası, en edna gösteriş olan yani. En ufak şirkte mağdur durdur işte. Hatta Muaz radıyallahu anh ağlıyormuş bir günde. Ne ağlıyorsun diye etrafımız basılmış. Efendimiz işaret ederken bu kabrin sahibi böyle buyurdu. Biz bundan nasıl kurtulacağız, kendimizi kurtarırız diyerekten ona müteessiren ağlıyormuş. Bu böyle olunca ve ahabbu l-abidi ilallahi azze ve celle ilallahi teala. Kulların içerisinde Allah-u Teala'yı en seviyorlar. Kulların içerisinde Allah-u Teala'yı en seviyorlar. Kul el-etkiya'l-ehkiya müttaki fakat gizli. Kimse onun halini bilmiyor. Saklıyor kendini. Hacıya gitmek kolay. Hele bu devirde. Parayı cebine koydu muydu 5-10 bin lirayı? Rahat istediğin gibi tayyara 2,5 saatte götürüyor şimdi. Çok kolay. Bir nimet bu. Fakat hiç biliyor musunuz ki bir adam mektepte derste çalışmadan sınıfı geçsin? Mutlaka bir çalışmak lazım. Çalışmanın arkasında geçme. Hiçbir pahlivanı gördünüz mü ki ispan yapmadan kendini karşısındaki pahlivanı hazırlamadan meydana çıksın? Yok, herkes kendini bir hazırlar. İtmanla şikayet filan der. Liyakat kesbedince, ben seninle görüşürüm der. Şimdi biz de o Allah'ın evine gideceğiz. Oraya karşı bir istidat lazım değil mi? Resulullah'ın karşısına gideceğiz. Salatu ve selamu aleyke ya Resulullah. İşte senin ümmetinden ben geldim sana. Nasıl ümmetsin sen derse. Ne demesi lazım sana? Çünkü sünnet senin değil. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardım dört. Ubeyd muazzamdır. Allah cümlemizi affetsin yani. Orada kabahat görmem gidiyoruz, kusur görmem gidiyoruz, ondan bundan ilişkilerim gidiyoruz, kavgaya mı gidiyoruz, az aldı parayı, çok aldı parayı diye didişmeye mi gidiyoruz? Bunların hepsi büyük zayiatlardan. Allah cümlemizi affetsin de oraya kabiliyet, istidat istiyoruz biz evvela. O kabiliyetle, istidatla beraber oraya gittiğimiz hepsi oradan bir istifade eder. Kabiliyet ve istidadı hazırlamadan oraya gitmek, kabiliyet ve istidadı hazırlamadan oraya gitmek abestir. Borcumuzu yapacağız. Borcumuzu, vazifemiz. Mesela namaza nasıl gelmek borcumuzsa Allah kabul eder bunu başka. Fakat istifade cihet. İstifade cihet için insan kabiliyet hazırlaması lazım. Burada en çok rolü oynayan nefis. Şeytan da var ama şeytanın rolü ikinci dereceye kalıyor. Nefsini yenemeyen insan, nefsinin esiri ve kölesi olan insan burada yine nefis onunla beraber oldu. Çünkü Mekke'ye gitmekten nefis bundan ayrılmıyor ki. Nefis ondan ayrılmıyor. Nefis onunla da. Onun için nefsin ıslahına burada insan kendisini hazırlamak lazım. Bu da laflarla olmuyor. Şimdi kurs açmışlar hacılara. Hacılara kurs veriyoruz. İşte İslam'a böyle gelsin. Oraya gidersin de söyleye var. Bunu herkes biliyor zaten. Onlara bu kurslara hacet yok. Burada herkes birbirine öğretiyor işleri. Asıl kabiliyet, kötü ahlakı terk edip iyi ahlakın sahibi olmak. Şimdi ders oraya geliyor. Bu etkiyatı. اِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا Yoklarken kimse aramıyor onları. Lillâ şeyhidû lem yûrafû. Kimisi olursa da kimse ona kıymet vermiyor, sanmıyor, anlamak istemiyor. Ülâike ama onlar ve immetül hüdâ. Hidayet ışıkları onlar şimdi. Onlar kimseye tebrik vermiyor ama asıl kaynak, hidayet kaynakları oluyor. Ve mesâbihul ilm. İlmin ışığı onlar oluyor. İnne ahdufu mâ ahâfu alâ ümmeti el hevâ ve tûlul emel. Sonra ittiba-ül hava, tûlül emel. İnsan mesela tûlül emel. Bugün dünyayı gözünün önüne getirirsen, tabi bu dünyanın gözümüzün önüne geldiği zaman bizim çalışmamız solda sıfır kalıyor. Çünkü alem dev adımından gidiyor. Dev adımıyla kalmadı şimdi. Elektriklerdi. Onlara yetişmek gayesiyle böyle her çeşit şeyi kendimize hoş görürsek biz de onların bir eşi oluruz sana yani. Aradaki fark kalkar. Allah muhafaza. Bunun için Efendimiz demiş ki, tuğlu emelle ittiba havadan çok korkarız. Niçin? Emmel hava, arzulara tabii. Feyesuddu sahibehu anil hak. Sahibini haktan uzaklaştırır, haktan ayırır. Hakta uydurmaz. Ve emma tuğlu emel, tuğlu emelde feyintil ahireh. O da adama ahireti olur. Çünkü çok çalışacak. Bu çok çalışmak, dolayısıyla ibadetlerini yapamayacaksın. Sonra yaparım dediksin, ne olur? Ve hâzî dünya mürtehale. Bu dünya gidiyor işte, bak ecdat. Bir aktarma oluyor, bunu hepimiz biliyor. Bu aktarmanın içerisinde herkes ne yapacaksa yapacak. Bu dünya şimdi amel dünyası. Ahiret, hesap alemi, amel alemi değil. Amel bitti orada. Burada hesap yeri var zaten. Burada amel yeri var, bu amelini yaparsın, ahirette ise hesap yeri var. Ona göre ayağını denk. İnne ebna ehlil cennet menzileten, bu dünya güzel ama ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar iftihar edilecek devletlere insan nail olursa olsun, sorun yok. Şimdi cennetteki en ebna menzile, yani en ufak adamın hali. Leyanzuru fi mülkihi el feysele. Mülkünde böyle 2000 sene yalnız okuyor böyle mülkünü, seyrini, seyrini. Akşam Mir'atül Haremin diye bir tarih var, tarihi okuyoruz. Bu tarihte Sebe denilen bir kavmin hikayesini anlatıyor. Bunlar işte Yemen kıtasında gayet güzel bir arazi bulunmuş. Bu arazinin böyle 70 küsur da deresi varmış bu arazide. Suyu bol yani. Gayet bağlık, bahçelik bir şeyler yetiştirmişler. Fakat zenginlik, innel insane leyatka var ya, insanları tuğyana sevk ediyor. Zengin olmuşlar. O kadar şey olmuşlar ki artık mala mülke karz olmuşlar ki, haddi yok. Ne bak bunları 13 tane peygamber göndermiş. Yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahdır, Allah'tan ayrılmayın. Hepsi enva çeşit masallarla peygamberleri atlatmışlar. Demişler ki bizim babalarımız deli adam mı, deli adamlar mıydı? Onların gittiği yoldan biz ayrılmayız demişler elhasıl. Demiş ki Allah'ın azabı gelir. O azaptan kendinizi sana kurtaramazsınız. Şimdi bu dünyadaki ferahlık ne kadar bol olursa olsun. Bir sonu var yani. İşte 60, 70, 80, bilemediğim 100 sene. Onun 100 senesinin de hayır olmaz. 80'den sonrasının bunaklık devridir, ihtiyarlık devridir. Ahirette bu öyle değil. Gayet güzel selamet. 2000 sene böyle adam seyrediyor memleketini. Yara asra kema yara ibna. En uzak yeri yakınını nasıl görüyorsa en uzağını da öyle görüyor. Bunlar orayı 4000 küsur kasaba yapmışlar bu seferle. 4000 küsur kasaba. Her kasabanın arasında 6 saat yapmışlar. Gayet düz bir araziymiş. Böyle biri diğerini seyredermiş yani.
1: Yemen
0: tarafı. Cenab-ı Hak da şimdi oradaki saltanatında, mümine verecek saltanatı bahsederken, işte en uzak yerine adam en yakındakini gördüğü gibi görüyor. يَنْزُرُ اَزْوَاجِهُ وَخَدَمُهُ وَسُّرَهُ Hizmetkarlar, koltuklar, radyolarlar, enva çeşit. Bunlara böyle bakıyor adam, hayat olmayacak şeyler hepsi tabii. Ha, bu ednasının, ve inne afdaluhum menzileten. Bir de afdalı var bunların içinde. Bunların afdalı olanı menzile edin. Denen yanzurun fi vecillahi tebareke ve teala kulle yevun merrati. O devlete mahsur olmuştur ki her gün sabahta ve akşamda Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ediyor. Bu devlete vurur kulak. Bu dünya servetleri, nimetleri iyi ama arkası boş. Nihayet ölümle bitiyor. Ölümle bittikten sonra ahiret alemi açılıyor. ahiret alemi açıldıktan sonra bu nimetlerden mahrum olan insana hüsran

0: kafirdir yani. Bu pişmanlık ne devam et? Bitmez.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat, madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kestiren kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Allah senin ne kadar güzel, hikmetli usullerle seni yarattı. Hiçbir şeyden haberin yokken seni büyüttü, geliştirdi. Aklın eksik olsa aklını tamamlama imkanın yok. Duyguların, hislerin, duyu organların hatalı olsa düzeltmeye imkanı yok. Doğuştan kör olsan seni kim görücü insan yapacak? Sağır yaratılsaydın seni kim işiten insan yapacak? Topal olsaydın, sakat doğsaydın seni kim düzeltecek? Yani hiçbir şeye imkanın ve kuvvetin, gücün ve takatin yoktu ki seni Allah yarattı böyle. En güzel surette yarattı, en mükemmel meziyetlerle donattı, cihana hakim oldu. Akıl verdi bir kere. Sana verdiği nimetlerin en büyüğü şu kafanın içindeki akıl. Başka yaratıklarda yok. Bütün bunlara rağmen istikbale ait bilmediği bir alemin efendim şeyini kabul edemiyor. Olabilir diyemiyor.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziyne çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım, sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran.
3: Akran. Seyran.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, o peygamberdi denilince kadın, peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

Akrem Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akrem Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmaz.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, kalet ya Resulallah evsini. Ey Allah'ın Resulü, bana nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye Peygamber Efendimiz'den nasihat istemiş Ümmü Enes radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz bu sahabiye hanıma nasihat eylemiş. Nasihatleri kısa fakat efendim önemli nasihatler. Onun için bu hadis-i şeriften başlamak istiyorum. Ona buyurmuş ki Peygamber Efendimiz nasihat isteyen bu Ümmü Enes radıyallahu anhaya, "Ühcuri el maasi fe innaha eftalul hicre ve hafızı alel faraiz fe innaha eftalul cihad ve ekseri min zikrillah fe inneki la te'dinallaha bi şeyin ehabbe ileyhi min kesreti zikrihi." Sadaka Resulullah. Üç tavsiyesi var. Peygamber Efendimiz kendisine efendim gelip bir şey soran kimseye onun durumuna göre bir isteğine uygun nasihatte bulunurdu. Tabii kişinin kişiliğine göre de nasihat değişebilirdi. Aynı şeyi soranlar, aynı şekilde efendim bir şey soranlar başka cevaplar alabilirlerdi. Bu başkalığın sebebi onun kendisinin kişiliğinin ötekisinden başka farklı olması idi. Peygamber Efendimiz bu soru ve nasihat isteyen kimseye efendim buyuruyor ki "Ühcurul maasiye fe innaha eftalul hicre." İsyanların, günahların hepsinden uzak dur. Hicret et. Efendim yaklaşma onlara. Onlardan uzaklaş. Çünkü bu hicretin en sevaplısıdır, en faziletlisidir buyuruyor. Biliyorsunuz biz şimdi rahat Müslümanlarız elhamdülillah. Allah bizi yaptığımız az ibadetlerle çok mükafatlandırsın, büyük imtihanlara maruz bırakmasın. O zamanın Müslümanları çok sıkıntılar çekiyorlardı. Fevkalade efendim hayat memat meselesiydi o zaman Müslüman olmak. Hatta etraftaki insanlar o kadar baskı yapabiliyorlardı ki terk-i diyar etmek, hicret etmek, başka yerlere göçmek, yerini yurdunu bırakmak mecburiyeti bile oluyordu. Hatta Peygamber Efendimiz dahi biliyorsunuz hicret eylemişti. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye. Bu da İslam tarihinin başlangıcı olmuştu biliyorsunuz. Şimdi erkeklere hicret, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman tavsiye buyurulmuştu, emredilmişti. Bütün Müslümanların Efendimizin çünkü etrafında toplanması, ona hale olması, halkı olması, destek olması, yardımcı olması gerekiyordu. O olayın gelişmesinin gereği buydu. Onun için hicret etmeyenler büyük vebal altında kalıyorlardı, tehlike altında kalıyorlardı, sevap alamıyorlardı. Hicret edenler de çok büyük sevaplara sahip ve nail oluyorlardı. Tabii bu sıkıntılı durum, Mekke'nin fethedilmesi, artık üstünlüğün Müslümanlara geçmesiyle, zaferlerin kazanılmasıyla değişti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra artık hicret mecburiyeti yoktur. Yani o zaman asıl gelseydiniz sevaplı olacaktı. Artık asıl o kıymetli zaman geçmiştir. Bundan sonra hicret manevi bir hicrettir. Yani maddeten bir kasabayı, köyü terk edip başka bir yere göçmek değildir. Manevi bir hicrettir. O da günahlardan, efendim, haramlardan uzak durmaktır, hicret etmektir diye buyurmuştu ashabına. Burada da aynı şekilde tavsiye buyurmuş oluyor kendisine soru soran hanım sahabiye. Buyuruyor ki maasinin hepsinden hicret et. Maasiden. Maasi, masiyet, isyan demek. Yani aynı kökten. Asaya asi kökünden geliyor. Allah'ın emrini dinlemeyip günah işlemek isyan oluyor Allah'a. Ya emrini tutmazsa isyan oluyor ya da yapma dediği şeyi, yasağına riayet etmezse isyan oluyor. Yap dediğini yapmazsa isyan olur. Yapma dediğini yaparsa o da isyan olur. Bu tek şekil olarak masiyet deniliyor, isyan etmek. Çoğul olarak masiyetin çoğulu maasi geliyor. Günahlar, isyanlar demek. Yani Allah'ın emrini tutmayıp ona asi gelmeler. Yani bu çeşitten sayılabilecek her hareketten, davranıştan kaçın. İsyanların her çeşidinden uzak dur. Hicret eyle ki bu hicretin en faziletlisidir. Hani Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ondan önce ashab-ı kiram hicret ettiler. Ondan sonra da fırsat bulan hicret etti. Daha önceleri Habeşistan'a hicret olmuştu. Efendim Yemen'e hicret olmuştu. Efendim tabii onlar çok sevap alıyorlardı. Yerlerini, yurtlarını terk ettikleri, büyük fedakarlıklara katlandıkları, büyük zahmetler çektikleri için. Çünkü ibadetin kıymeti sevabının çokluğu, zahmetinin çokluğuyla oranlı. Ne kadar çok zahmet çekerse bir ibadette, ne kadar çok meşakkat, zorluk olur da onlara tahammül eder de ibadet ederse insan, sevabı o kadar çok oluyor tabii. Ondan büyük sevap alıyorlardı. Ama günahlardan da şey yapmak, efendim uzak durmak, çekinmek, sakınmak, onlardan adeta hicret etmek, günahların olduğu yerlere yaklaşmamak, o da çok sevap tabii. Bu hanıma tabii böyle tavsiye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hepimize nasihattir. Efendim hicretin en faziletlisi manevi olan bu hicret. Günahlardan, haramlardan, efendim Allah'ın sevmediği işlerden uzak durmak. Varsa yakınındaysa oradan uzaklaşmak. Tabii maddi hicret de gerekebilir. Efendim düşmanların baskı yaptığı, İslam'ı yaşamasına insana fırsat vermediği yerlerden İslam'ın yaşanabileceği, imanın korunabileceği, çoluk çocuğunun korunabileceği yerlere hicret etmek de yani her devirde gerekebiliyor. Maalesef çünkü efendim vicdan hürriyetine, inanç hürriyetine saygısız, efendim mütecaviz, gaddar insanlar olabiliyor. Demek ki esas olan insanın dinini, imanını koruması, efendim günahlardan uzak durması. Allah sizi de sevsin, siz de sevdiği kulları cümlesiyle haşr eylesin, onlardan ayırmasın, onlarla dost eylesin. Efendim hem dünyada hem ahirette sevgi dolu efendim insanlar eylesin, sevgiye mazhar eylesin, iki canda aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hud Suresi. Peygamber Efendimizin saçlarını ağırtan sure Hud. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'deki 11. sure olan Hud, adını 50 ile 60. ayetler arasında anlatılan Hud peygamber ve gönderildiği Ad kavminin kıssasından alır. Hud suresinde Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa olmak üzere 5 peygamber ve kavimlerin kıssaları anlatılmakta. Surede geçen sana emredildiği gibi istikamet üzere, dosdoğru ol hitabı üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi

0: saçımı ağarttı buyurmuşlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimizin saçlarını ağırtan sure olarak anılmakta.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Süleymler'den Medine'ye gelip Müslüman olanlar. Beni Süleymler'den Kays bin Nusaybe Medine'ye gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konuşmasını dinledi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bazı şeyler sordu. Aldığı cevapları ezberliydi. Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından İslamiyet'e davet edilince de Müslüman oldu. Kays bin Nusaybe kavmi olan Beni Süleymler'in yanına döndüğü zaman ben Rumların tercemelerini, Farsların fısıltı ve mırıltılarını, Arapların şiirlerini, kahinlerin kehanetlerini, himyar dilbazlarının sözlerini dinlemişimdir. Onların sözlerinden Muhammed'in söylediklerine hiçbir uyanı benzeri yoktur. Siz beni dinleyiniz de ondan nasibinizi payınızı alınız diyerek onları İslamiyet'e davet ve teşvik etti. Raşid bin Abdirrabbih de Süleymler'in putlarının bakıcısıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ismin nedir diye sordu. Gavi bin Abdülüzzadır dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam senin ismin Raşid bin Abdirrabbih'tir buyurdu. Raşid Müslüman oldu. Müslümanlığını İslam amelleriyle güzelleştirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onun hakkında Raşid Beni Süleymler'in hayırlısıdır buyurdu ve onu Beni Süleymler'in sancaktarı yaptı. Süleymler'in şerid oğullarından Kıdr bin Ammar da Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip Müslüman oldu. Kavminden 1000 atlı getirmek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'a söz verdi. Kavminin yanına dönünce durumu onlara anlattı. Kavminden 100 kişi geri kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmek maksadıyla 900 kişiyi yanına alarak yola çıktı. Yolda ölüm döşeğine düştü. Kavminden 300 kişiye vasiyette bulundu. Abbas bin Mirdas'ı 300 kişinin başına geçirdi. Cebbar bin Hakem'i 300 kişinin başına geçirdi. Ahnez bin Yezid'i 300 kişinin başına geçirdi ve boynumdaki vaadi yerine getirmek üzere şu zatın Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gidiniz dedikten sonra öldü. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'nin fethine gittiği ve Kudeyt'te bulunduğu sırada Süleymoğulları aralarında Abbas bin Mirdas, Enes bin İyaz ve Raşid bin Abdirrabbih de olduğu halde 900 kişilik bir kafile halinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler ve Müslüman oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, güzel yüzlü, tatlı dilli, doğru yeminli, imanlı zat nerede diye sordu. Beni Süleymler, ya Resulallah, Allah onu katına davet, o da Allah'ın davetine icabet etti dediler ve onun hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'a bilgi verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, beni tamamlayacak olan ve hakkında bana söz vermiş bulunan o kişi nerede diye sordu. Kabileden 100 kişi Kinanilerle aramızda çıkacak savaştan korkarak geri kaldılar dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu yılınızda size Kinanilerden hoşlanmayacağınız hiçbir şey, hiçbir zarar gelmeyecektir diye onlara haber salınız buyurdu. Münakka bin Malik'in kumandası altında 100 kişi olarak onlar da Hedde'ye geldiler. Atların kişnemelerini işitince Süleymoğulları, ya Resulallah bize mi geldiler dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, hayır gelenler lehinizedir, aleyhinize değil. Süleym bin Mansur geldi buyurdu. Süleymoğulları Abbas bin Mirdas'ın kumandası altında Mekke'nin fethinde ve Huneyn Savaşı'nda bulundular. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstikamet üzere olun. Bunun sevabını siz sayamazsınız. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Zahiri ve batini temizliği koruyarak abdestli olmaya ancak mümin riayet eder.

塔赫坦在拉塞心神萨达 Jesus ein dein Herr auf Kev

0: sesleri cıvıl cıvıl. Dut ağacının yeşil yaprakları arasında güzel güzel saklambaç oynuyorlar. Ya ninem? Yumuşacık bir dokunuşla yanaklarımı okşarken nasırlı elleri ne de güzel kokuyor. Kuşlar ninemin başına konuyor. Beyaz başörtüsü kuşlara bürünüyor birden. Elimde Elif Bağım, ninemin önüne diz çökmüş okuyorum.
1: Kur'an okumayı öğrenmeli ve bunu herkese öğretmeliyiz,
0: diyor ninem. Gülümsüyorum ve bak diyorum. Hemen nasıl okuyacağım bir solukta? Elif, B, T, F, Cim. Kuşlar tam burada cik cik diye ötüşüyorlar. Ninem kuşlara kaşlarını çatıyor.
1: Hayır, doğru okudu. Cik değil, cimdir o.
0: Ha, hı, dal, zel, rı, ze, sin, şın, sat, tat.
1: Aferin torunuma,
0: deyip bana sarılarak yanaklarımdan öpüyor ninem. Aman nine, işte şaşırttın beni. Şimdi tekrar baştan almalıyım. Soluklanarak başlıyorum. Elif, B, T, F, Cim, Ha, Hı, Dal, Zel, Rı, Sin, Şın, Sat, Dat, Tı, Zı, Ayın, Gayın, F, Kaf, Kef, Nun.
1: Olmadı işte. İki harfi atladın,
0: diyor ninem. Kaşlarını çatsa da yüzü yine gülüyor. Tekrar geri dönüyorum. Ayın, gayın, fe, kaf, kef, lam, mim, nun, fav. Hemen araya giriyor ninem.
1: Evet. Heh, şimdi oldu işte.
0: He, lam, elif, ye. Kuşlar cik cik beni alkışlıyor. Ninem yine kocaman bir öpücük konduruyor yanağıma.
1: İkinci derse geçelim şimdi de.
0: Bugünlük yetmez mi?
1: Oyuna geç kaldın değil mi? Hadi biraz daha oku bakalım.
0: Elif üstün E, Elif esre Ü, Elif ötre İ.
1: Senin aklın oyunda,
0: diyor ninem.
1: Üstün ne okutur bakayım?
0: A, E.
1: Peki, esre?
0: I, I.
1: Ötre?
0: U, Ü.
1: Öyleyse şimdi tekrar oku Elif'i.
0: Elif üstün E, Elif esre İ, Elif ötre Ü. Oldu mu şimdi nineciğim?
1: Oldu, oldu,
0: diye başını sallıyor ninem. Başındaki kuşlar dut ağacına uçuşuyorlar.
1: Bak şimdi sana bir tekerleme öğreteyim.
0: El çırpıyorum. Ninem elini Elif Bağım'ın üzerinde dolaştırarak başlıyor tekerlemeye.
1: Elif değnek gibi, B börek gibi, T de ona benzer, S de. Cim'in karnı yarık, A da ona benzer, Hı da.
0: Ninemin doğalı tekerlemesi sürüp gidiyor. Kuşlar nineme ne de güzel eşlik ediyor. Söylediklerinin hepsini bir solukta ezberliyorum.
1: Hadi kızım, şimdi oyuna gidebilirsin,
0: diyor sonra. Acelesi yok Gül nineciğim, biraz daha bu oyundan oynayalım. Kuşlar katılıyor oyunumuza. Ninem kocaman kocaman elleriyle okşuyor saçlarımı. Onun nasırlı ellerini seviyorum. Elleri ne de güzel cennet kokuyor.
1: Çok yakında amme cüzüne de geçersin sen. Sonra da cici cici hanım hanım Kur'an-ı Kerim okursun.
0: Okurum, diyorum gururla Elif Bağım'ı kucaklayarak. Elif Bağım da ninem gibi güzel kokuyor. Ben oyuna giderken ninem ardından dualar okuyor. Dut ağacından ötüşerek inen kuşlar ninemin başına konuyor yine. Ninemin beyaz başörtüsü kuşların kanatlarına karışıyor. Sonra kendi kendime Elif Bağ tekerlemesinin hepsini okuyorum sesli sesli. Elif değil.

gibi. B börek gibi. T de ona benzer, F de. Cim'in karnı yarık. H da ona benzer, H da ona benzer. Dal esmer kaşlı. Vel de ona benzer. R ay gibi. Z de ona benzer. Sin üç dişli. Şın da ona benzer. Sat deve kulaklı. Dat da ona benzer. T tavşan kulaklı. L da ona benzer. Ayın ağzı açık. Gayın da ona benzer. F kuzu başlı. Kaf da ona benzer. Kef eğri büğrü. Lam çengel gibi. Mim topuz gibi. Nun çanak gibi. Vav bir gözlü. H iki gözlü. Lam elif ye yatar orak gibi.

De ki, Allah şöyle buyuruyor. Ey nefislerine karşı günah işleyip aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah, şirk koşan ve inkar edenler dışında dilediği kimseler için bütün günahlarını bağışlar. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Yüce Allah doğru söyledi.

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kirama en büyük derdin günah derdi, ilacının da gece karanlığında istiğfar olduğunu buyurmuştur. Kullarına tevbe kapılarını açan, tevbeye sevk edecek sebepler yaratan Rabbimizin Et-Tevvab ismine sığınıyoruz.

Sen günahları affetmeyi seversin ya Rabbi. El afüsün, senden umut kesmiyoruz. Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahları hiç kaydedilmemiş gibi, hiç yapılmamış gibi pak eyle.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

okudukça eser Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, yeni kitabımızın ikinci bölümündeyiz ve peygamberimizin soyunu anlatan bölümleri okuduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Abdülmuttalib'in adağı ve Zemzem kuyusu. Olursa on oğlum dedi Abdülmuttalib bir zaman, birisini Beytullah'a eğleyeyim kendim kurban. Eriştirdi muradını Allah onu dünyasında. Bir gün Zemzem kuyusunu görmüş idi rüyasında. Mevkiini tasarladı, başladı hem kazdırmaya. Bu suretle ulu önder Zemzem'i de kıldı ihya. Mukadderat bir gün ona adağını hatırlattı. Oğulları arasında o da tuttu, kura attı. Umulmayan bir iş oldu. Kura çıktı Abdullah'a. Annesiyle kardeşleri başladılar ahavaha. Kureyş'ten bazıları yo dediler bu iş çetin, Abdullah'ı 10 deveye bedel tutup kura çekin. Burayı uygun geldi fakat çıktı kura Abdullah'a. İlk önceki develere eklendi 10 deve daha. Kura 2, 3, 5 derken 9'a dek aynı oldu. Develerin sayıları arta arta 100'e doldu. 10'uncuda hele şükür kura kaldı develerde. Herkes buna sevinmişti. Bayram oldu gökte yerde. Peygamberimizin babası Abdullah. Abdullah'ı duymuşsunuz. Uslu cesur, güzel huylu. Çehresinde nur balkırdı. Akbenizli, orta boylu. Yakışıklı bir genç idi. Yoktu dengi hemen hemen. Bütün Mekke kızlarından azdı ona meyletmeyen. Güpegündüz biri ona aşkını arz eylemişti. Abdullah o hayasıza bakınız ne söylemişti. Haram öyle acıdır ki ölüm ondan hafiftir çok. Bu dünyada helal şeyden daha tatlı bir nesne yok. Ey kadın sen defol hadi. Helalinden iste ara. İzzet şeref sahipleri namusuna çalmaz kara. Nice nice faziletle süslemişti Hak bu eri. Olacaktı evlat ona ahir zaman peygamberi. Abdullah'ın Amine ile evlenmesi ve ölümü. Beni Zühre oymağından Amine, çok ince hisli, bir kızdı ki iffetiyle, zekasıyla yoktu misli. Baba veya amcasından Abdullah'a istenildi, Allah için bu tazeler birbirine denk denildi. Abdullah da Amine de bu denkliğe sevindiler. Kuruldu bir mutlu yuva ki her anı cihan değer. Ne yazık ki bu yuvanın mutluluğu çabuk söndü. Amine'nin ilk baharı birdenbire güze döndü. Abdullah bir müddet sonra Suriye'ye gitmiş idi. Gitmekteki maksadı da biraz alışveriş idi. Suriye'den dönüyorken Medine'de yatıp kaldı. Babası da büyük oğlu Haris'i tez ona saldı. Gitti Haris Medine'ye, ölmüş buldu kardeşini. Mezarına yaslanarak akıttı hep gözyaşını. Döndü geldi babasına, bitkin, harap, iki büklüm. Söze hacet kalmıyordu. Ah bu ölüm, ah bu ölüm. Pek genç ölen Abdullah'a, Amine hep hazin hazin, gözyaşları döküyordu dilinden şu düşmeksizin. Onu ölüm davetçisi apansızın davet etti. Hiç tereddüt göstermeden o da hemen çekti gitti.

üstünde taşınarak girdi akşam bir mezara. Bugün bana ondan kalan güzel fakat tek hatıra. Kabri uzak bir vadide bulutlara sise daldı. Bugün Mekke o emsalsiz gençten artık mahrum kaldı. Bir vadi ki ne gelen var ne de vardır geçen biri. Abdullah'ım o vadinin garip uysal mücaviri. Ağlasınlar herkes ona. O çok cömert bir genç idi. Yoksullara, düşmüşlere keremli bir güvenç idi. Fil vakası. Yemen'de bir Ebrehetül Eşrem adlı kimse vardı. Kendisi çok uslu, kurnaz, Habeşli bir hükümdardı. Yaptırmıştı Sana'da o pek muhteşem bir kilise, istiyordu Kabe gibi kutlu olsun bu herkese. Umduğuna ermeyince topladı bir büyük ordu, Beytullah'ı yıkmak için karşısına geldi durdu. İmkansızdı karşı koymak, dolmuş idi her yan asker. Halk Mekke'yi bırakarak tepelere çekildiler. Bir gün Abdülmuttalib'in develeri sürülmüştü, gitti hemen Ebrehe'ye, ricası hoş görülmüştü. Ebrehe, çok şaştım dedi, yalvardım da deve için. Bahsetmedin Kabe'den hiç, değersiz mi yoksa, niçin? Abdülmuttalip çarçabuk dedi ona, ey hükümdar, ben devenin sahibiyim, Kabe'nin de bir sahibi var. Mallarını kurtarınca geri döndü izi sıra. Fakat birden sızlamıştı kalbindeki derin yara. Teessürle Beytullah'ın halkasına el atarak, Tanrım dedi, ben acizim, bütün kudret senin ancak. Beytullah'a hücum için davranırken fil ordusu, Yüce Allah kurmuş idi onlara bir müthiş pusu. Mahmut adlı bir fil vardı, devler gibi korkunç iri. Püskürttükçe Beytullah'a dönerdi o hızla geri. Tanıyordu hayvancağız mabedini, mabudunu. Nice kamçı kırbaç yedi, aşmadı hak hududunu. Mekkeliler için için eylediler Hakk'a feryat. Yok idi hiç gözlerinde ne mal ne can ne de evlat. Her zerre bir yürek gibi çırpınıyor, inliyordu. Gök bu niyaz tufanını sükunetle dinliyordu. Birdenbire gökyüzünü sürü sürü kuşlar sardı. Her birinde küçük fakat öldürücü taşlar vardı. Yeryüzüne yağmur gibi taş atmaya başladılar. Ebrehe'nin ordusunu kırdılar hep, haşladılar. Güve yemiş otlar gibi olmuşlardı delik deşik. Bırakmadı Yüce Allah düşmanlardan bir kimsecik. İkinci bölüm. Peygamberimizin doğumu. Fani dünya zaman zaman gördü pek çok hadiseler ki onların her birisi veriyordu cihana fer. Süslemişti vakalarla mukadderat dönen yeri, doğmamıştı beklenen gün milyonlarca yıldan beri. Mukadderat ve her şeyler, güneşlerden fışkıran nur, pırıldayan yıldız, kamer, esen rüzgar, yağan yağmur. Bekliyordu her şey onu, aylar bitti, gün yanaştı, az kalmıştı doğmasına, Amine pek ağırlaştı. İki cihan güneşinin yüzü suyu hürmetine Mekke'deki kıtlık geçti. O yıl oldu bolluk sene. Umulmadık bereketler birbirini sürükledi. Ashab-ı fil vakasından tam 50 gün sonra idi. 571 senesi pazartesi 20 Nisan. Sabah yakın Amine'nin yanında var birkaç insan. Sinmiş yeri ılık mahcup yaprak toprak bir kulübe. Pırıldıyor üzerinde bir taç gibi mavi kubbe. Uçuşuyor gökyüzünde inci elmas kelebekler. Fakat bu gök derin geniş huşu ile bir gün bekler. Yerin göğün beklediği o sermediği güneş ancak belliydi ki Amine'nin evciğinden parlayacak. Muhammed'in doğduğu ev Amine'nin sessiz evi budur işte arşu ferşi tutuşturan bir pertevi. Ümmü Eymen telaşlıdır. Heyecanda şifa ebe, gece mühim bir vakaya bir devre besbelli gebe. Gözlerinde Amine'nin doğuyor bir gizli alem, taşırken o bir alemi duymuyor hiç ağrı elem. Dolaşıyor çevresinde onun bütün felek, melek, savruluyor geceye nur harmanından kürek kürek. Mekkeliler nur içinde yıkanıyor, yanıyorlar, yıldızları üstlerine düşecekmiş sanıyorlar. Yıldızların arasında başlar dönüp dolaşıyor, her zerrenin kulağına büyük haber ulaşıyor. Sular derin bir göz gibi için için kımıldıyor.

fısıldıyor. Yaprakları eğilerek rüzgar bir şey fısıldıyor. Kainatta çıt yok. Her şey nefes kesmiş, yakın şafak. Güne haber yetişecek, dinliyor ay, tutmuş kulak. Semavi bir tül içinde sevgi kadar güzel çehre, pırıl pırıl nazlı Amine'ye bakar Zühre. Hilkatin en cazibeli, en güneşli bir gecesi, bu gecede doğacaktır doğanların en yücesi. Sevinerek can atıyor semaviler yeryüzüne, değişilir gece mi bu alemlerin gündüzüne? Kabe kıyam etmiş durur Amine'nin başucunda, yer beşiği ürünüyor Rabbin kudret avucunda. Yayıldı bir güzel koku, beklenilen saat geldi. Her zerreyi kainata, sermayeyi hayat geldi. Dağlar, taşlar, ağaçlar hep dikildiler selam için. Salat, selam getirmeye koyuldular için için. Yorulmuş mu dakikalar, saniyeler geçmez neden? İşte bakın eğildi gök, doğdu nuru Amine'den. Bir nur ki gök beşiğinde dolduracak yok yerini. Kundaklayıp sarmış değil hilkat eli benzerini. Yerde gökte beklenilen, doğmayan hiç dengi eşi, doğdu böyle bir gecede Yaradan'ın tek güneşi. Bir güneş ki zuhur etti ezeldeki nur içinden, sezmiş seher bülbülleri çıldırıyor sevincinden. Çağaldıyor durgun sular, tutuşuyor tüten ocak. Ötüşüyor yuva, ova sesleniyor köşe bucak. Ötüşerek bütün seher ona sevgi arz ediyor. Cıvıldayıp kımıldayıp Resulullah doğdu diyor. Doğdu diyor bak Muhammed, doğdu diyor Ahmet doğdu. Göze ışık, öze kuvvet, alemlere rahmet doğdu. Budur o ki doğmasıyla battı yere Sava Gölü. Budur o ki doğmasıyla yeşerdi hep dünya çölü. Budur o ki doğmasıyla saltanatlar altüst oldu. Budur o ki doğmasıyla itikatlar dürüst oldu. Budur o ki doğmasıyla söndü şirkin ateşleri. Budur bir tek kıvılcımı kamaştıran güneşleri. Budur o ki fezalara çevirseydi gün yüzünü, getirirdi yerin göğün ebediyen gündüzünü. Abdülmuttalip duyunca koşa koşa geldi eve. Aldı ciğer paresini, çıktı evden ive ive. Beytullah'a götürerek Hakk'a pek çok dua etti. Övsün dedi yer gök halkı, adı onun Muhammed'di. Peygamberimizin süt anneye verilişi. Muhammed'i validesi emzirmişti 3 gün kadar. Sonra sütü çekilince Süveybe'ye başvurdular. O da erdi 1-2 gün süt annelik şerefine. O sırada gelmişlerdi Mekke'ye birçok süt anne. Zenginler de koşarlardı, bol para var, bol hediye. Muhammed'e bakmadılar, yoksuldur hem yetim diye. Ne söylüyor süt annesi? Halime'yi dinleyiniz. Beni Sa'd obasından gelmiş idik Mekke'ye biz. Bir gün Abdülmuttalib'e rastlamıştım. Hemen durdu. Ne ararsın? Adın nedir? Ne dilersin? Diye sordu. Ben Sa'd oymağından süt annesi Halime'yim. Deyince, ooo ne hoş dedi. Saadete erişirsen gel emzir şu yetimi sen. Ona sabret hele dedim. Kocama bir sorayım ben. Ne yaptımsa yaptım o gün. Efendimi ikna ettim. Dedesini alıp hemen Muhammed'e varıp yettim. Sarılmış bir ak kumaşa uyuyordu mışıl mışıl. O pembe bir gonca idi, altındaki sergi yeşil. Bu canlarda açan gülün kundağını okşarken ben, pek tatlı bir tebessümle gözlerini açtı hemen. Öptüm onu, öptüm, sevdim. Hürriyetim elden gitti. Görseydiniz o gün beni, bir yavrucuk teshir etti. Alıp gittim obamıza. Kuraklıktan, kıtlıklardan dertlerimiz pek büyüktü. Birdenbire yurdumuza bir genişlik, bolluk çöktü. Hele bizim davarların sütü gayet çoğalmıştı. Obadaki konu komşu buna hep şaşa kalmıştı. Herkes bize imreniyor, hatta garip görüyordu. Muhammed 10 ay içinde konuşuyor, yürüyordu. Yurdumuzda bu suretle tam 2 yıl geçmiş idi. Bir gün artık karar verip sütten kestim Muhammed'i. Alıp geldim Amine'ye. Dedim ona bak bu yazın Mekke'nizde hastalık var. Bizde 1 yıl daha kalsın. Teklifin çok güçtür dedi. Ne çare ki kabul gerek. Dünyaların almış gibi döndüm ben de sevinerek.
Muhammed bin Esad'ın o tertemiz sinesinde bir gül gibi büyüyordu. Halime'nin hanesinde.

Peygamberimizin şaşılacak halleri. Mini mini Muhammed'in yaşı 4'ü 5'i aştı. Beni Sa'd yurdunda o büyüdükçe başkalaştı. Halime der, Abdullah'ım geldi bir gün öğle vakti. Soluyordu tıkınarak. Sağa baktı, sola baktı. Söyle çocuk ne var dedik. Koşun aman koşun dedi. Koşun sonra öldürürler, yatırdılar Muhammed'i. Fırlamıştık dışarıya, bulduk onu sağ selamet. Rengi uçmuş, titriyordu. Dedik, nen var, ne oldun evlat? Demin dedi, oynuyorken çıkıverdi iki kişi. Bilmediğim o zatların beyazlardı giyinişi. Beni yere yatırarak yüreğimi tez yardılar. İçinden bir pıhtılaşmış kan parçası çıkardılar. Biri dedi, işte senin en birinci düşmanın bu. Zail oldu yavaş yavaş içimdeki büyük korku. Zemzemle yıkadılar yüreğimi altın tasta. O ne acı duydu bundan ne de sonra oldu hasta. Halime'nin efendisi Haris bundan çekinerek Muhammed'i hemen dedi annesine vermek gerek. Amine çok sevinmişti. Gördü ciğer paresini Halime'yi memnun etti bularak bir çaresini. Hazreti Amine'nin ölümü. Muhammed'in validesi yıllarca gözyaşı döktü. 6. yıl bütün bütün gönlüne bir tasa çöktü. Başkalaştı birdenbire. İlk baharı güzleşmişti. Abdullah'ın durağına can atmayı özlemişti. Bir gün kayın atasına Amine çok rica etti. Müsaade alır almaz Medine'ye kalktı gitti. Gözlerinden yaşlar döktü Abdullah'ın mezarında. Hayatı hep böyle geçti. Gülmedi hiç baharında. Medine'nin havuzundan Muhammed hiç çıkmıyordu. Orada yüzme öğrenmişti. Yüzmekten hiç bıkmıyordu. Misafirler Medine'de kalmışlardı bir ay kadar. Mezuniyet sona erdi. Bir gün oradan ayrıldılar. Dertli anne hastalandı. Kaldı Ebva denen yerde. Amine'de ümit yoktu. Çattılar bir zalim derdi. Düştü ölüm döşeğine, dalıp dalıp gidiyordu. Başındaki yavrusuna şöyle hitap ediyordu. Ey büyük bir güvercinin yadigarı olan bana, ömrüm vefa eylemedi, doyamadım yavrum sana. Ey nimeti inayeti lütfiyle o Allah'ın, kurtardığı zatın oğlu, tek andacı Abdullah'ın. Rüyalarda gördüklerim çıkar ise doğru eğer, cinlerle insanlarla olacaksın sen peygamber. Ulu atan İbrahim'in hak dinini öğretmek için gönderecek Allah seni doğru yola sevk etmek için. Milletleri asırlarca oyaladı puta tapmak. Fakat seni böyle şeyden korur elbet Cenab-ı Hak. Ölür yavrum er geç diri, eskir çürür bir gün yeni. Her yaşlanan göçer geçer, sanma sende kalır beni. Ne mutlu kıl ki senin gibi bir oğul terk ediyorum. Adım sanım anılacak, gerçi ölüp gidiyorum.

0: Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilen bir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir babaysa aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek

0: olursak eğer sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı, uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz gerçi, delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da Evlilik Okulu programında Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda yerimizi aldık. Mikrofon başındayız. Önümüzde sizlerden gelen ailevi bazı sorunlar var. Onlardan bir tanesini hocama aktaracağım ve üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Hocam müsaadenizle bugünkü konuya bakalım. Bugün ne konuşacağız? 38 yaşında bir hanımefendi yazmış hocam. Annemin babamı karalamasından, hayat memnuniyetsizliğinden, şikayetlerinden çok sıkıldım. Asla memnun olmuyor. Hep hataları başkaları yapıyor ama kendisi sütten çıkmış ak kaşık. 38 yaşındayım. Bekarım ve tek kızım. Çok yorulduğumu hissediyorum. Anneye babaya öftememek için sabrediyorum. Kendi sorunlarımla ilgilenemiyorum annemin şikayetlerinden dolayı. Annemin derdi yok, işi gücü şikayet ve dedikodu, ne yapabilirim diye bir soru gelmiş hocam. Geçtiğimiz haftalarda benzer bir konu, yine bir çocuğun anne babasıyla, kök ailesiyle ilgili sorunlarını konuşmuştuk. Burada da böyle bir yine benzer bir konu. Eşler arasındaki problemlerin çocuklara yansımasını biliyoruz hocam. Peki kök aile ile ilgili şikayetlerde çocuklar etkili olabilir mi? Yardımcı olabilir mi? Çünkü öyle çok kişi de seanslarda da denk geliyor hocam. Yani annem babamın böyle bir sıkıntısı var, ben ne yapabilirim diye çocuğun bir yardım edebilir miyim çabası oluyor. Ne dersiniz hocam, böyle bir şey mümkün mü, olur mu, ne yapmak lazım?
3: Tabii şimdi burada tabii anne şikayet ediyor devamlı babayı. Hep de babayı, yani annenin genel kişiliği hep yakınmacı bir kişilik mi, yoksa sadece babayla ilgili mi şikayet diye bunu ayırt etmek lazım. Ama yakınmacıysa, hani bazı kimseler var, cennete koysa niye burası güzel diye şikayet eder. Yani böyle bir kişilikse farklı, sadece babayla ilgiliyse farklı. Bir de şikayet ettiği konuları net bilmek lazım. Haklı konular mı, haksız konular mı, yani onu bilmek lazım. Ama burada eğer anne diyelim haksız, o zaman genel onun yakınmacı, şikayet eden tarzı vardır. Aslında şikayetçi kişilerde gizli kibir vardır. Devamlı şikayet eder. Böyle her şeyden şikayet eder kişiler. Görünüşte mütevazidirler. Görünüşte böyle beyefendi, hanımefendidirler. Fakat ne zaman ağzından bir laf çıksa hep iğneler, eleştirir. Hiç olumlu tarafı görmez. Bu kişilerde aslında gizli kibir vardır. Bu gizli kibir şöyle, ego, ben iyi bir insanım, mükemmelim, herkes eksik deyip başkalarının eksikliğini söyleyerek kendilerini rahatlatırlar. Karşı tarafı eleştirip devalüe ederler. Küçülürler, kontrol sağlarlar onun üzerine. Böyle kişiler vardır yani. Onların da egosu yüksek kişilerdir aynı zamanda. Gizli kibir oluyor tabii. Yani bu kişilerde de bu özellik dolayısıyla

0: Yakınmacılık aynı zamanda bu kişilerde bir ego tatmin yolu da olmuştur.
1: Hı.
0: Ego tatmin yolu. Yani öyle olduğu zaman kendini değerli hissediyor ancak. Şikayet ettiği zaman. Şikayet etmediği zaman kendini değerli hissetmiyorsa o kimse şikayet edecek bir şey bulur. Bu kişiler genellikle böyle durumlarda bunlarla böyle şikayet ettiği zaman o şikayetini de yüzleştirmek çoğu zaman gerekir. Şikayetle yüzleştirmek. Yani burada anneye babayı öf deme diye güzel bir şey yapmış o. Ayet-i Kerime'ye şey yapmış. Gerçekten anneye babayı öf demeden hakkı doğruyu savunmak gerekiyor. Anne işte seni bak sen iyi bir insansın, iyi niyetlisin ama objektif olarak bakalım babama. Olumlu taraflarını bir kefeye, olumsuz taraflarını bir kefeye koyalım. Sen hep olumsuz taraflarını acaba görüyor musun? Yargılayıcı, suçlayıcı bir şekilde anneye yaklaşmasın. Yani ne biçim annesin ya, ne biçim eşsin, kocana böyle davranıyorsun demek onu savunmaya iter. O da böyle durumlarda belki beni sevmiyorsun deyip hemen savunmaya geçer. Halbuki böyle durumlarda acaba babamın iyi taraflarında görmüyor olabilir misin? Mesela böyle denebilir. Yani yüklü sorular değil de böyle yargılayıcı, suçlayıcı. Mesela böyle durumları görmüyor olabilir misin demek soru işareti uyandıran sorular. Ama ona böyle soru işareti uyandırmak yerine yani ona böyle ona farklı bakış açısı getirme sorusu yerine yani sen de çok haksızlık yapıyorsun babama dediği an çatışma olur. O zaman işte öf dedim diye kendini suçlu hisseder.
1: Evet.
0: Burada uyarı vazifesi var anneye karşı. Uyarı vazifesini yapmıyor şu anda söyleyeyim. Anneye karşı uyarı vazifesi. Babam bak şu hareketi var ama her akşam eve geliyor. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor. Sen bu yönlerini babama söyle bak nasıl değişiyor babam. Öyle desin. Yöntem göstersin ona. Bak söyle. Adam belki bu yüzden eve gelirken ayakları terse gidiyordur. Belki de. Çok birçok böyle yakınmacı eşlerin çok böyle şikayet halinden her şeyin şikayetinden eşleri dışarıda kahveye var gelmeyen var. Yani eşini uzaklaştırırken de sırf bunu da yaparken çoğu zaman iyi niyetle yapar ha. Yani onu kazanmak için onu düzeltmek için yapar ama kullandığı yöntem tam tersi onu uzaklaştırır. Böyle durumlarda şimdi aile içerisinde bu yakınmacı kişiler de eleştiriye tahammülsüzdürler. Mesela, yani kişinin kibirin en büyük belirtisi nedir? Bu kişi alçak gönüllü görülebilir ama gizli kibirde ne var? Ben mükemmelim, herkes mükemmel olmalı. Ne olur? Onun için bazıları da herkes mükemmel olmalı derken yakınmacı bir şekilde eleştirerek yapmaz onu. Gider çok başarılı birisini örnek gösterir. Şöyle yapmalısın, böyle olmaz. Yüksek motivasyon diyoruz ona. Yüksek motivasyon yapar. Onu çizgiyi çıtayıp yüksek tutar. Mesela çocuk 97 aldıysa niye 100 almadın der. 100 alsan daha iyi olurdu der. Yani onun için burada bizim yakınmacı kişilere yaklaşım tarzı çok önemli. Evet. Öyle birisi ise. Eğer genel kişilikse dediğim bu. Ama sadece babayla ilgili ise burada objektif olarak değerlendirmesi lazım. Babasıyla ilgili ise diğer önleri yoksa yapacağı en önemli şey burada babasının artılarını, babasının eksilerini çıkarıp anne ya sen bak babamı böyle düzeltmeye çalışıyorsun ama babam bu dilden anlamıyor ya. Başka bir dil bulmamız lazım.
1: Bu arada hocam babayla ilgili de hiçbir şey söylememiş hanımefendi. Yani hep annem babama şöyle yapıyor ama babayla ilgili hiçbir bilgi yok.
0: Tabii. Öf dememek için kendini atıyor, sabrediyor. 38 evet. yaşına gelmiş, evlenememiş.
1: Evet.
0: Ve böyle durumlarda bu ne oldu işte demek ki yani bazı durumlarda var ya bak dikkat etsek bir hanımefendi bu soru sorana ya annesinden şikayet ettiği şeyler kendi yapar. Çoğu. Ya ben diyor annemi kızdım, nefret ettim. Aynı şeyi ben yapıyorum ya derler. Mesela bize böyle terapiye geldiği zaman görürüz onları. O da fark etmek zaten %50 çözüm demektir. O zaman daha kolay oluyor çözüm. Ya onun için burada fark etsin. Kendi de acaba aynı şekilde yakınmacı mı? Kendisi de devamlı böyle hep kusurları arayıp bulan mı? Mesela bunu Hazreti Musa'nın başına da gelmiş. Bu ayette geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ayette. Şey diyor, buzağa tapıyorlar ya. O zaman bütün kavmi diyor ki, sen diyor, sen ve Rabbin diyor, gidin kurtarın bizi diyor. Biz bir şey yapamayız diyorlar. Sen ve Rabbin bizi kurtarın buradan diyor şeyden sonra. Yani Kudüs'e girecekler, engelleniyor, birçok zorluklar çıkıyor, buzağı kutsallaştırıyorlar falan. Böyle, o dönemi böyle diyorlar. Onun üzerine onların tembellikleri aslında ya da korkuları buna sebep oluyor. Ben de şu anda bakıyorum mesela, mücadele etmesi gerekirken birçok kimse niye mücadele etmiyor? Allah'a havale ediyor her şeyi.

0: Hani bir üç tane derviş bir mağaraya girmiş. Allah rızık Allah verir demiş. Allah verir. Doğru. Rızık Allah verir. Biz rızık peşinde koşmayalım demiş. Mağaraya girmişler. Bir gün geçiyor. İki gün geçiyor. Üç gün geçiyor. Şey yok. Aç kalıyorlar. Ya niye gelmiyor rızkımız diye düşünüyorlar. Sonra dışarıda bir sesler duyuyorlar. Orada bir sofra kuruyor birkaç kişi. Fakat baktı adamla sofra kurmuş. İçeride bu dervişler var. Rahatsız etmeyelim diye oturmuş. Yiyorlar. Hı-hı. Ondan sonra bunlara gene bir ses yok. Oysa biri öksürmüş. O zaman farkına varıyor, geliyorlar, siz ihtiyacınız var mı diyor, oturup yiyorlar o zaman. Hmm. Ondan sonra dervişlerin o akıllı olanı diyor ki, ya diyor, ya öksürmek kadar da olsa sebeplere teşebbüs etmemiz lazım bizim hmm. diyor demek ki diyor. Allah bu dünyada Hakim ismi tecelli ediyor bak. Kadir ismi ahirette, Rahim ismi ahirette, Rahmet ismi bu dünyada ama Hakim ismi de var. Hakim ismi hikmetle yapıyor. Her olayın arkasında bir hikmet arayacaksın.
1: Evet.
0: Hikmet demek sebeplere uygun davranmak gerekiyor. Hiç çalışmadan Allah bizi zengin etsin demek. Böyle bir akıl dışı. Yani onun için şu anda Müslümanların bu tembelliği meskenetle tevekkülü karıştırıyoruz biz. Tevekkül elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah'a havale etmek. Sonuçta havale etmek. Ama Cebriye de baştan havale ediyor. Cebriye tam tembellik var. O güney kuşağı bazı hepsinde değil ama İslam'da cebriyecilik çok fazla. Her şeyi Allah'a sadece ibadete indirgiyor. Halbuki eğer niyetini ilahi rıza ise senin niyeti. Evet. Yani yaptığın mübah dünyevi ameller bile ibadet hükmüne geçiyor. Yani kaçınma niyetiyle hayatta bulunduğu zaman halk içinde hakla beraber olmak. Encümen.
1: Evet.
0: Yani şey olarak. Yani böyle durumda bu şeydir işte. Yani insanın böyle bunu yapabilmek kolay değil tabii. Söylemek kolay da. Yani nereden geldik? Bu şikayet yakıtmacı kültürden geldik. Evliliğe inancım şurada diyordu evet. buna. Yani kişi 38 yaşına gelmiş evlenmiyor.
1: Evet. Yani o da hocam evlilik fıtri bir ihtiyaç. Yani anne babanın anneden hep şikayetçi. Siz de söylediniz. Yani belki kendisi de aynı şeyi yapacak. Öyle bir şey de olabilir falan ama acaba evlenmemiş olması yorgunluk. O yorgunluğu üzerine getirir mi?
0: İşte, yorgunluk varsa böyle durumlarda bir şeyden tat zevk alamıyor. Dünyaya niye geldim, yaşamasam daha iyi falan demeye başladıysa artık uzun süreli stres beyinde serotonin, dopamin gibi noradrenalin gibi monoaminler var. Hı. Onları azaltıyor. Hı. Uzun süreli stres. Biz beyin haritalarıyla ölçtüğümüz zaman beyinde eğer başlangıç dönemimizde beta dalgalarını görüyoruz. Uzun sürdüyse yavaş dalgalar var. Teta, delta. Onları görüyoruz. Onlar aslında beynin yorulduğunu gösteriyor. Beynin özellikle bu karar verme bölgesi, frontal alanların yavaşladığını görüyoruz. Bu yavaşlama artık bu kişinin ilaca ihtiyacı var çıkıyor ortaya. Yani daha önceleri bunu sadece tahminle yapıyorduk. Ama şimdi daha çok böyle biyolojik marker dediğimiz yani biomarker dediğimiz biyolojik göstergelerle çıkmaya başladı son yıllarda. Öyle yapıp o kişinin ilaca ihtiyacı var diye yapıyoruz ve beyin haritasını gösterdiğimiz zaman kişilere kişi başlıyor, eşi de yanında oluyor çoğu zaman. Kişi başlıyor ağlamaya. Niye ağlıyorsun deyince benim bu çektiğim, hatta beyninde savaş var diyoruz. İçinde bir senin ya şey var, acı çekiyorsun sen diyoruz bu şu durumda. Yani şu an böyle saatim duruyor ama savaş var beyninde diyoruz. Bazıları da böyle durumlarda güçlü gözükmek için hep güçlü rolü oynarlar. Gülerler. Bunun da şey yok, sıkıntısı yok nasılsa der. Gülüyor der. Eşi de onu anlayamaz bir türlü. Anlayamadığı için de yani bu da erkek belki burada da adam böyle gamsız birisi belki de.
1: Evet.
0: Onun için onun hakkında bilgimiz yok, yazmam. Evet. Adam gamsız biri ise hiç böyle o kahroluyorsa çatlıyorsa kadın ona rağmen hani böyle durumlarda niye üzgün deyince kadın üzerine alır. Eşim niye üzgün? İşte bir ağa beni sevmiyor mu demek ki? Acaba başlar şikayeti. Hmm. Ondan sonra eşini biraz araştırsan niye üzgün? Fenerbahçe gol yedi de ondan üzgünüm der. Adam dünyası başka. Ya yani aynı gol pozisyonunu 10 defa seyreder ama oturup eşiyle konuşmaz. Böyle bir adamsa tabii adam kadın şikayet etmeye hakkı oluyor ama bu şikayeti yaparken eşin o tarafa daha çok itmeyeceğini etmeden yapacak. Onun için burada eşiyle ilgiliyse bu buradaki hanımefendinin yapması gereken burada ikisinin arasında böyle kurtarıcı rolüne girmesin, yapamaz. Ama farkındalık oluşturma rolüne girebilir. Annesine bak babamın şu önleri öyle böyle önleri fakat sen farkında olmadan babamı oraya itiyorsun. Şikayet ettikçe o gamsızlaşıyor.
1: Evet.
0: Vurdum duymaz oluyor. Sen daha çok şikayet ediyorsun, daha çok artıyor. Onun yerine sen mesela suçlayıcı, yargılayıcı yaklaşım.

0: şöyle dese, ya evde ortalık berbat ya da evin elektriği kesildi, sen gene gamsızsın. Mesela dese, demek yerine şöyle dese, ya ben şu anda mesela parasız kalmaktan korkuyorum. Yani evdeki işlerin ters gitmesinden korkuyorum dese, suçlayıcı, yargılayıcı değil. Sen dili yerine ben dili kullansın. Mesela burada şikayetçi olan hep sen dili kullan. Sen niye böyle yapıyorsun, öyle yapıyorsun. Ben dili kullansa, ben kendimi çok kötü hissediyorum böyle olduğu zaman dese.
1: Aslında aynı dil kızda da var değil mi hocam? Yani evet. O da aslında annesine karşı.
0: Anne yani, o da anneyi suçluyor. Da şikayet ettiği şeyi anneye karşı yapıyor.
1: Evet.
0: Babayla ilgili hiç yorum yok.
1: Evet, orası
0: baba belki hiç hakikaten çatlatan bir tip, bilemiyoruz ki. Onun için onu da babayı da...
1: Ya da değil, belki de baba hatalı. Belki, anne
0: belki de hatası gerçektir. Belki de. Onun için onu bizim böyle durumlarda muhakkak kuş bakışı bakmamız lazım, evet. Şeye, olaya. Yani bu, sadece anlattıklarıyla bakarsak hakikati bulamayız. Hakikati bulabilmek için burada baba ne diyor bu şikayete karşı? Ne diyor? Kızım ne yapayım, annen böyle... Ben kaç çıkışı şeyde buluyorum. Değiştiremeyiz anneni mi diyor. Evet. Yoksa belki de diyor gamsız mı? Şey bir adam mı? Hı-hı. Böyle. Şikayeti farkı bazı insanlar var mesela, bundan beslenir.
1: Belki de baba diyor ki ya bunlar ana kız birbirlerini yiyip duruyorlar.
0: Yiyorlar. Belki de öyle yapıyordur.
1: Yani o kendini adam belki de kendini
0: bundan beslenir bunu. Böyle durumlarda kenara çekilir.
1: İşine geliyordur.
0: İşine geliyordur. Belki. Televizyonu seyreder. Ana kız didişirken evet. Mesela yapar. Yahut da o öyle dediği zaman, yani ben hiç unutmam yine bir ailede eve gelince adam televizyon sonuna kadar açıyor. Kadın da şikayet ediyor. Şikayet ettikçe açıyor. Eve gelir gelmez. Sonra işte geldiler bir şekilde. Evlilik bitmek üzereydi neredeyse. Niye böyle açmanın bir özel bir sebebi var mı sana dedim. Ya dedim ben ev açmasam dedim. Evde açmasam hanım susmuyor dedi. Tek çıkış onu buldum dedi mesela. Böyle durumlarda eşine bak sen şikayet ettiğin şeye sen sebebiyet veriyorsun. Farkında mısın? Bunu çalıştık mesela. Yine böyle bir eşte ya eşim hiç yüzü gülmüyor eşimin. Böyle diyor. Ondan sonra araştırınca çocuğun üçüncü bir kişiyle bu aile değerlendirme ölçekleri var. Burada aile içindeki diğer kişilerden de şey alıyoruz. Orada tespit ettik ki yani ebeveynlik ölçekleri de var çocuklar için. Tespit ettik ki dışarıda gayet neşeli, canlı şey bir adam. Fakat eve gelince böyle, meğer eve gelince adam neşeli olursa kadın devamlı gagalıyormuş onu. Neşeli olduğu zaman. Neşeli olduğunda devamlı şikayet ediyor. Devamlı şunu böyle iste, bunu böyle yap, bunu yap. Adam eve gelince surat asmakta bulmuş çareyi. Çünkü surat asınca kadın susuyormuş. Görüyor musun? Yani basit bir şey. Ufak bir davranış ama arkasında...
1: Bir noktadan sonra bilinç
0: otomatik yapıyor.
1: Olarak otomatik hale geliyor.
0: Otomatik bu şey oluyor. Otomatik stereotipi deniyor.
1: Yapan
0: otomatik
1: kişi de
0: düşünce.
1: Farkında değil.
0: Yapan farkında değil. Eve gelince surat asıyor. Çocuk diyor ya babam böyle böyle yapıyor da onunla yüzleştirince şey çıktı ortaya. Yani akıllıydı kadın. Akıllı birisiydi. Hemen tarzını değiştirdi. Erkek de başladı gülmeye, konuşmaya, rahat davranmaya. Kadın, akıllı kadın tabii böyle durumda. Yöntem değiştirdi hemen. Yöntem değiştirince farkına vardı.
1: Peki hocam burada mesela hanımefendinin 38 yaşında bekar olması tabii bu bir tercih de olabilir. Karşısına güvenceye biri çıkmamış da olabilir ama böyle bir senaryoda yani enteresan bir şey var. Annenin sürekli babayı karaladığı bir senaryo çiziyor karşımıza. Böyle bir noktada anne babanın ilişkisinden dolayı evliliğe uzaklaşma mümkün mü?
0: Çok var ya. Evet. Çok doğru.
1: Yani böyle olacağıma evlenmeyeyim.
0: Böyle evlenmeyeyim. Yani birçok böyle kötü aile örneği nedeniyle Batı'da mesela şu anda Batı'da en çok şey evlilik dışı birlikte yaşam var. Nikahsız beraberlikler var. Var. Mesela İsveç'te filan artık hane kırılganlığı çalışmalarında İsveç'te artık tek kişilik haneler en çok ev. Beş kişilik haneler kalmamış. Bizde şu anda halen beş kişilik haneler yüksek ama gittikçe azalıyor. Son 15-20 sene içinde azalıyor. Hane kırılganlığı deniyor ona. Azalıyor. Bizde de bir kişilik haneler artmaya başladı son yıllarda. Bu ne demek? Artık insanlar evde tek yaşıyor demek. Şu anda. Hatta bir psikiyatrist orada 5-6 tane hasta bakıyor. Başka bakmıyor. Bizde 30 kişi, 60 kişi hastanede. Çünkü bu hekim sayısı çok.
1: Ha.
0: Muayenehane gibi hasta bakıyor devlet artık. Yani bizde ancak bir hastaya 45 dakika, 1 saat muayenehanede de ayrılır. Ya da bazı özel hastanede, hepsi de değil. Ayrılır. Yani şu anda özel hastanede bile 15-20 dakikadan fazla bir hastaya zaman ayrılmıyor. Yani bu muayenehanelerde ayrılıyor. Ya da muayenehaneler gibi çalışan konsepti öyle olan hastanın şey saatleri belli. Erken olursa hekime şey yapılıyor. Hemen mesaj

0: diyor şeyden. Erken çıktı. Hasta zaten itiraz ediyor. Bize gelenler şey var, bize hasta memnuniyet ölçeği var. Oraya yansıtıyorlar zaten. Onun için yani orada bunu devlet yapmış ya. Düşün. Stresle ilgili. Onun için bu şeydir. Yani dünyadaki krizin git geldiği noktayı gösteriyor. Çözüm bulamayacaklar. Yani şu anda şey, pozitif psikoloji bir çözüm ama hatta Zizek var, bu meşhur filozof. Slovenyalı. O diyor ki kapitalizmin son sığınağı mindfulness diyor. Mindfulness nedir? Bu işte pozitif psikoloji ve Anadolu irfanının, bu tasavvuf kültürünün şey olması şu anda orada. Tevhidsiz ve Allah inancı olmayan bir nevi şey.
1: Bir içsel yolculuk.
0: İçsel yolculuk gibi. Yani üçüncü kuşak psikoterapiler şu anda, psikiyatri diye geçiyor bunlar. Buna metakognitif tedavi diye geçiyor. Bak, zihin üstü tedavi diye geçiyor. Yani insanın, o insan, her işlemi kutsal olmalı. O kutsalı neyse o kişinin, ona göre tedavi yapıyorsun. Kutsalın olmasını kabul eden bir tedavi yöntemi. Burada psikoloji devrimdir aslında. Zizek haklı. Ama burada tevhid olmadan kutsal olmuyor ki.
1: Evet.
0: Yani onu bulacak. Yani bence onun da işe yaramadığını görecek. Oradan ancak böyle bir, bu sefer Allah inancını sorguluyor. Mesela benim kutsalım ineğe tapmak diyor. İneğin böyle bir gücü yok ki diyor. Akıl kabul etmiyor bu çağa. Akla en uygun inanç tevhid inancı. Onun için bunu bulacaklar inşallah.
1: Eyvallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Bu soruyu yönlendiren dinleyicimize de sizin tavsiyelerinizi aktarmış olduk radyomuz aracılığıyla. Evet sevgili dostlar, Evlilik Okulu'nda bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. WhatsApp hattımızı son olarak hatırlatmış olalım. 0501-630-3030. Eğer sizler de sorularınızı yönlendirmek isterseniz buraya mesajlarınızı yönlendirebilirsiniz. Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akradaşım, yoldaşım.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Efendim merhaba. Uzun yola çıkanların en büyük ihtiyacı rahatça dinlenebileceği bir yer bulabilmektir. Şimdi bu görevi dinlenme ve konaklama tesisleri üstlense de eskiden bu iş için bir su kenarı, bir ağaç gölgesi aranırdı. Gerçi hala yol boyu alışveriş merkezi benzeri şehirli yerlerden ziyade bir ağaç altında su kenarında soluklanmayı isteyenler de az değildir. Bu ihtiyaca binaen Anadolu'nun neresine gitseniz çağıl çağıl çeşmelerle karşılaşırsınız. Bazen bu çeşmelerin musluğu bulunmaz. Bir pınar önüne kuruludur zira musluk tutmaz. O yüzden çeşmenin önüne bir de yalak yapılır ki etrafta dolaşan hayvancıklar da biriken sudan istifade etsin. Resulullah Efendimizin en faziletli sadaka susamışlara su içirmektir hadisi kültürümüzü ve geleneğimizi bir su medeniyetine tebdil etmiştir. Gerçi su her zaman her toplumda kutsal sayılmıştır. Medeniyetler su kenarlarında vücut bulmuştur. Ancak hiçbiri o özel su medeniyeti adını sahiplenememiştir. Su medeniyeti denilince akla Anadolu gelir. Anadolu'ya kulak verdiğimizde duyduğumuz ilk ses suyun sesi olur. Duymayı arzu ettiğimiz ilk ses de bu su sesi olur. Biz su ile hayır işler, su ile temizlenir, su ile rahatlar, su ile tedavi olur, su ile ibadet ederiz, su ile yaşarız. Su kıymettir bizde, bir o kadar tevazu demektir. Su gökten rahmet olarak indirilmesine rağmen yerin en aşağısında durur, ona nüfuz eder. Börtü böceğe hayat olur, can katar. Ona rağmen mahfiyetin de timsalidir. Su deyince yıkıcılık değil, bereket ve can hatırımıza gelir. Onun bu nitelikleri kendisini medeniyetinin yapıcı unsurları arasına alan Anadolu halkının da ahlakına sinmiştir. Anadolu insanı su gibi aziz olmayı diler. En makbul dua olarak ikram eder bir bardak su karşılığı. Ne demektir su gibi aziz olmak? Halk arasında insanın bu dört unsurda kemale ereceği düşünülerek su gibi aziz, hava gibi latif, toprak gibi mütevazı ve ateş gibi sıcak olunması tavsiye olunmuştur. Halk kültürümüzde su bulanmayınca durulmaz, su içine yılan bile dokunmaz, suyun çağlamazından, insanın söylemezinden kork sözleri hep suyun öğrettiklerindendir. Su dinamiktir, bıkmaz, usanmaz, geriye doğru akmaz, gideceği hep ileri bir nokta vardır, tersini asla çevrilemez. Her toplumda su kıymetlidir ancak bizde akan su kıymetlidir. Duran su makbul değildir. Bu sebeple dereler, çağlayanlar, kaynak suları sevilir en çok. Hareketlidir akan su, devinim halindedir. Canlı gibidir hem de canlandırıcıdır. Anadolu insanını da zapt etmek zordur. Tarih boyunca olduğu yerde durmamış. Hatta Osmanlı kendi ülkesinin içindeki insanları dahi sürekli hareketli olmaya mecbur etmiş çoğu zaman. Göçebelik günlerinden kalan aktif hayat ahlakı unutturulmamış hiçbir zaman. Kendine mahsus bir ahengi vardır akan suyun. Dinleyenleri mest eder. Keyiflendirici ve yatıştırıcı bir özelliği vardır. Ecdat suyun bu özelliğini çok eskiden keşfetmiş, su musikisini akıl hastalıklarının tedavisinde kullanmıştır. Konaklarda, saraylarda, meydanlarda, süslü havuzlarla suyun rahatlatıcı ve canlandırıcı etkisinden faydalanılmış. Ama sokaklar, köy meydanları musluksuz çeşmelerle şenlendirilmiş, herkes suyun onarıcı etkisinden faydalanmış. Su izzetlidir bizde. Kontrol altına alınır belki ama boyun eğdirilemez. Suyun belki Anadolu halkının iliklerine işlemiş bir özelliği, niteliği, kararlı ve istikrarlı olmasıdır. Bu ahlaktır ki uzun yıllar süren Anadolu'nun İslamlaşması işini sekteye uğratmadan ve yılgınlığa kapılmadan devam ettirmişlerdir. Nice sert kayalar damlaya damlaya delinmiş, nihayet

olduğu zamanda imanının sınanmasının aracı haline gelir Anadolu halkının dilinde. Buna şeytanın ölüm esnasında susuzluk hisseden kişiye imanı karşılığında su vereceğini söyleyerek kandırmaya çalıştığına inanılır. O yüzden sekerat safhasında bulunan hastanın ağzına su damlatılmasının bu aldanmayı önleyeceğine inanılır. Çeşme sözlük anlamı olarak Farsça'da göz anlamına gelen çeşm sözünden türetilmiştir. Su çıkan kaynak, pınar ve gözlere çeşm denilmesi, bunların akıtıldığı küçük yapılara çeşme denilmesine sebep olmuştur. Çeşmeler, su mimarisinin en yaygın örnekleri olmalarının ötesinde, her dönemde Türk şehirlerinin en önemli öğeleri arasındadırlar. Selçuklular döneminden itibaren dini yapılarla bütünleşik ya da bağımsız birer yapı olarak çeşmelerin inşa edildiğini görüyoruz. Susuza su vermenin, yolcunun ihtiyacını gidermenin dinimizdeki ehemmiyetine binaen, halkımız geçmişlerinin ruhuna hediye olsun diye yol kenarlarını çeşmelerle donatmıştır. Bugün şişe şişe su satılan bir çağda bulunduğumuzdan bu işin kıymetini pek takdir edemez durumda isek de, bu imkanın bir an ortadan kalktığını düşündüğümüzde nasıl mübarek bir hayır olduğunu anlamak zor olmasa gerekir. İşte ecdadımız ecdadına sadaka-i cariye olarak böyle ikramlarda bulunmuştur. Sadakanın en faziletlisi su teminidir hadisi, halkın varlıklılarının kuyular vakfetmesini de sağlamıştır. Bu sebepledir ki çeşme yaptırmak, su kuyusu açtırmak, halka suyu ulaştırmak kültürümüzde en önemli hayırlardan sayılmıştır. Hayır için yol kenarlarına çeşme, yalak yaptırmak, mezarlıklara bile sevabı orada yatana bağışlanmış su oyukları açmak, yolların münasip yerlerine özenli küçük çukurlar açarak rahmetin birikmesiyle sokak hayvanları için sulaklar oluşturmak, Anadolu irfanının eşi benzeri olmayan inceliğinin ürünleridir. Çeşmelere ek olarak büyük şehirlerimizde ihdas edilen bir de sebillerimiz vardır ki, nerede arasak benzerini, eli boş döneceğimiz birer ikram evi, birer nezaket ve hayır köşeleri olarak karşımıza çıkar. Bugün yavaştan canlandırılmaya çalışılan sebillerimiz, eskiden bol bol, bardak bardak, su, şerbet ikram eden mekanlardı. Su o denli makbul ve o derece mümtaz bir rahmetti ki, onun tiryakileri vardı. Su tiryakileri denen bu grup, su kültürümüzün en renkli öğelerindendir. 1900'lü yıllarda İstanbul'da cadde ve köşe başlarındaki sucu dükkanlarında bardakla kaynak suları satılırdı. Atlı sakalar aracılığıyla menbaalardan taşınan çeşit çeşit tatlı sular müşterilere sunulur, uzak memleketlerden kervanlar, gemilerle getirilen suların tiryakileri vardır. Tattıkları suyun hangi kaynağa, memlekete ait olduğunu hemen anlayan bu su gurmeleri en gözde müşterilerdir. Tadındaki farklılıktan dolayı kaynak sularının fiyatı farklılıklar arz eder. Mesela Kırkçeşme, Halkalı, Taksim sularının bardağı 5, Kayışdağ, Çamlıca, Taşdelen, Karakulak sularının bardağı ise 10 liradan satılmıştır. İstanbul suları sadece tiryakileri cezbetmez, şehre yolu düşen yabancıların da dikkatini çeker. Ünlü bir Fransız seyyah 1843'te İstanbul'a geldiğinde su tiryakilerine dair şöyle bilgiler verir. Bu memlekette alkollü içkiler açıkça satılmadığı için tuhaf bir endüstri oluşmuş. Ölçüyle bardak su satanların endüstrisi. Bu tuhaf su evlerinde uzun uzun tezgahlar var ve bu tezgahların üzerinde çeşit çeşit şişeler bulunur. Her şişede az çok aranan bir su vardır. İstanbul'a içme suyu Valens, yani Bozdoğan kemerinden geçen su yoluyla gelir. Tatlı suyun kıymetli oluşu yüzünden İstanbul'da bir su içiciler ekolü meydana gelmiştir. Bunlar seçip içtikleri suyun tiryakisi olmuşlardır. Su içim evlerinde muhtelif memleketlerden gelmiş ve muhtelif yıllara ait sular bulunur. Sucu dükkanlarındaki suyun en makbulü Nil suyudur. Fırat suyu biraz yeşil ve sarımtıraktır. Zayıf ve gevşek tabiatlılar için tavsiye edilir. Tuna suyunuysa daha çok

0: Enerjik kimseler tercih ederler. Suları yıllara göre de ayırırlar. Kirli su yoktur, kirletilmiş su vardır diyen atalarımızın, derin su yavaş akar, dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kötüyü el bilir. Suyun yavaş akanından, adamın yere bakanından kork. Su aka aka yolunu bulur. Ayağı suya değmek, havanda su dövmek, düğününde kalburla su taşımak, su akarken testiyi doldurmak, su testisi su yolunda kırılır. Deyimleri suyun geleneğimizdeki etkilerinin dilimize yansımalarıdır. Şiirde ve edebiyatımızın diğer türlerinde de yeri çoktur. Ama biz Kanuni'nin bir beytini nakletmekle yetinelim. Der ki Büyük Sultan, minnetle koklama gülü, al eline su seni. Geçme namert köprüsünden, ko aparsun su seni.
1: Anadolu İrfanı.
2: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na çıkması, kavmini uyarması.
1: Musa ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu onların ikisi de mümin kullarımızdandı. Hani Musa'ya 40 gece Tur'da vahyetmek için söz vermiştik. Sonra o Tur'a gidince onun arkasından siz kendinize yazık ederek buzağıyı bir tanrı edinmiştiniz. İsrailoğullarını o denizden geçirdik de çölde kendilerine mahsus putlara tapan bir kavme rastladılar. Ey Musa, onların ilahları gibi bize de bir put ilah yap dediler. Musa dedi ki, hakikaten siz cahillik eden bir kavimsiniz. Musa dedi ki, şüphesiz bunların içinde bulundukları din yıkılmıştır. İbadet diye yaptıkları şey de boşunadır. O Allah sizi alemlere üstün kılmışken ben size ilah olarak Allah'tan başkasını mı arayayım dedi. Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa ayrılırken kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim yerime geç ve vekilim ol. Onlara tebliğ et ve yumuşaklıkla ıslaha çalış. Bozgunculardan yana olup onların yoluna gitme demişti. Musa ibadet için tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi ona hatiften ilahi kelam ile konuşunca Musa, Rabbim bana kendini göster. Sana bakayım dedi. Allah, sen dayanıp da dünya gözüyle beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde kalırsa sen de beni göreceksin buyurdu. Rabbinin cemali o dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi ve Musa baygın olarak yere düştü. Ayılınca, seni tenzih ederim, sen yücesin. Bu sözümden dolayı sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, verdiğim elçilik görevimle ve seninle konuşmamla seni zamanındaki insanların üzerine seçkin kıldım. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Biz ona Tevrat'a ait levhalarda zamanıyla ilgili her şeyin bir açıklamasını yazdık. Bunları kuvvetle, sımsıkı önem vererek tut. Kavmine de emret, onları en güzel şekilde tutsunlar. Size fasık, Allah'ın emrinden sapanların yurdunu nasıl harap ettiğimi de ibret almanız için göstereceğim dedik. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları

0: ayetlerimi anlamaktan uzaklaştıracağım. Onlar her türlü mucizeyi görseler de ona inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Fakat azgınlık yolu görürlerse yol olarak onu edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamalarından ve onları anlamaktan gafil olmalarındandır. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanlar var ya, onların bütün işledikleri boşa gitmiştir. Onlar yapmakta olduklarının karşılığından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Hayır, ancak onunla. Musa'nın Tur'a gidişi 30 günü geçince ardından kavmi zinet takımlarından eriterek tapınmak için canlıymış gibi böğüren bir buzağı heykeli edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara yol gösteremeyeceğini görmediler mi? Böyleyken Samiri'nin başkanlığında onu ilah edindiler ve zalimlerden oldular. Buzağıya tapmaktan çok pişmanlık duyup da kendilerinin hakikaten saptıklarını görünce, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz dediler. Musa kavminin bu haline kızgın ve üzgün olarak dönünce Harun'a, ben gittikten sonra benim arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emrini beklemeye tahammül göstermeyip dininizi değiştirmekte acele ettiniz ha dedi. Tevrat levhalarını öfkesinden yere bıraktı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekmeye başladı. Kardeşi Harun, ey anam oğlu, bu kavim beni zayıf görüp küçümsedi. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Böyle yaparak düşmanları bana güldürme ve beni bu zalimlerle beraber tutma dedi. Musa üzülerek, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine bizi dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Buzağı ilah edinenlere gelince, hiç şüphesiz onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz yalan uyduranları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe eden ve iman edenlere karşı muhakkak ki Rabbin bundan sonra elbette çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi geçip sakinleşince yerden levhaları aldı. Onların bir nüshasında şu vardı: hidayet ve rahmet Rablerine karşı gelmekten korkan kimseler içindir. Bize hem bu dünyada hem ahirette iyilik nasip et. Şüphesiz biz tövbe edip sana yöneldik dedi. Allah buyurdu ki, ben amellerine göre dilediğim kimseyi azabıma uğratırım. Rahmetim her şeyi kuşatır. Onu muttaki olan, Allah'ın emrine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara nasip edeceğim.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.

0: Destan gibi anlatmaya dayalı eserlerde ana olaydan bağımsız ama kendi içinde bir bütün oluşturan kısa bölümler. Bazen de geçmişte yaşamış insanların hayatlarından alınmış küçük, gerçek, ibretli olayları anlatan kısa sözler anlamında kullanılır. Bu yönüyle hem nükte hem de hatıra niteliği taşır. Eskiden anekdot sözcüğü gizli kalmış, yayınlanmamış bilgi ya da bir yazarın ilk kez yayımlanan metni anlamına da gelirmiş. Kökeni Fransızca anekdot, yani bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü. Bu da eski Yunanca anekdotos kelimesinden geliyor ve anlamı yine yayımlanmamış hikaye. Kısacası anekdot, gerçeğe dayanan kısa ama anlamlı bir olay anlatısı. Dinleyeni hem düşündürür hem tebessüm ettirir.
1: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum, Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis-i şerif. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Rum suresini dinleyeceksiniz.

Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17 ila 18. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta, Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle, sureye bu

ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar, Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç, 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz, fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Kıyamet kopacağı gün suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eş değer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır.
size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması, onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zaman da hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil, kitap indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden
karada ve denizde,

fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı. Çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel, Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette o inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi. İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. Sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve o hakkıyla bilendir, kadir mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler.

0: Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Rum suresini dinlediniz.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Akra. Akra.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: ömür boyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yine yeni bir programla birlikte.

0: Bugünkü konuğumuz iç hastalıkları uzmanı doçent doktor Ekmel Burak Özşenel. Kendisinin de iç hastalıkları uzmanı olması hasebiyle yaşlılarda görülen kronik hastalıkları konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hocam, yaşlanmayla beraber kronik hastalıklar artar mı? Artıyorsa vücuttaki hangi biyolojik değişiklikler buna neden olmakta acaba?
1: Burada şunu söyleyerek başlamakta fayda var. Kıymetli hocalarımız bize söylerlerdi. Hiçbir hastalık yaşlılıktan değildir diye. Dolayısıyla sağlıklı yaşlanmak, yaşlılıkta sağlıkla kalmak kesinlikle mümkün. Ancak şu tabii göz ardı edilemez bir gerçek ki, tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kolesterol, birçok dahilinin de müdahil olduğu kronik hastalık, süreyen hastalık kişinin yaşıyla beraber kendisinde kalıyor. Yaşlılığında da ona arkadaşlık ediyor ne yazık ki. Bütün bunların yanında ileri yaşla beraber ortaya çıkan tansiyon ya da şeker hastalıkları tabii ki olabiliyor hocam. Burada yaşlanmayla olan değişikliklerden bahsederken şunu belki göze dikkate almak gerekir. Yaşla beraber vücut bir takım fonksiyonlarında zayıflık göstermeye başlıyor. İşte damar sertliği diyoruz. Damarlar elastikiyetini yitirdiği için tabii ki bu beslenme, bir takım hareketin sürdürülmesi gibi faktörlere bağlı olmakla beraber genetik yatkınlıktan da oluşabiliyor. Tansiyon ortaya çıkabiliyor. Bizim kan şekerimizin kontrolü pankreas ve insülin salgısı üzerine kurulu. Pankreas yaşla beraber fonksiyonunu tam yerine getiremediği için bir şeker hastalığı ortaya çıkması söz konusu olabiliyor ileri yaşlarda. Ya da daha basit şeylerden de bahsedebiliriz. Tat almakla alakalı yeteneğimiz azaldığı için, ağız tadımız bozulduğu için yemeklere karşı ilgimiz değişebiliyor. Bu kilo kaybı olarak da ortaya çıkabiliyor. Bütün bunlar hepsi birlikte yaşla beraber kronik değişiklikler ve getirdiği hastalıklar olarak sayılabilir işin doğrusu.
0: Anladım hocam. Peki en çok tabii her yaş grubunun kendine ait kronik hastalıkları var. Çocuk yaş grubunda da görebiliyoruz ama yaşlılıkta en çok görülen kronik hastalıklar neler hocam?
1: Yani bizim pratiğimiz için konuşacak olsak iç hastalıkları pratiğinde en çok tansiyon hastalarını görüyoruz, şeker hastalarını görüyoruz. Kalp hastaları oldukça fazla, kolesterol yüksek olan hastalarımız oldukça fazla. Burada bunlar birbiriyle ilintili zaten. Yani bir şeker hastalığı varlığının hani net bir şekilde kalp hastalığını da kolaylaştırdığını biliyoruz. Dolayısıyla yaş ilerledikçe bu hastalığı olan kişilerin daha fazla görülmesi otomatik bir sonuç olarak karşımıza geliyor.
0: Evet, teşekkür ederiz hocam. Peki o zaman yaşlı bir hipertansiyon ya da kalp hastası, koroner arter hastası nelere dikkat etmeli? Bu hastalıkları hem hastalar nelere dikkat etmeli hem de sağlıklı bir yaşlı bu hastalıklara yakalanmamak için nasıl bir yaşam stili benimsemeli?
1: Şu bizim için aslında en mühim nokta diye düşünüyorum. Gençken, orta yaşlıyken ne geçerliyse aslında yaşlılıkta da aynısı geçerli. Bugün dünyamızda sadece ülkemiz için değil en büyük sıkıntı aslında beslenme problemleri, fazla kilo, obezite. Açıkçası sadece bugün için kilomuzu kontrol etsek genç yaşlarda bizi hem orta yaş hem ileri yaşta ortaya çıkabilecek hipertansiyondan, kalp hastalığından, kolesterolden, kilonun getirdiği bir takım eklem işte kireçlenme problemlerini korumak için tek başına yeter. Dolayısıyla biz hiçbir zaman yaşa bakmaksızın insanların hareketsiz kalmasını istemiyoruz. Gerçekten hareket berekettir diye bir laf vardır eskilerin kullandığı. Tartışmasız bir gerçek. Kişinin yürümeye mani bir durumu yoksa ki kalp hastalığı varlığı bile aslında kontrol altında, tedavi altında olduğunda asla yürümeye mani değildir. Mutlaka yürüyüşü sürdürmek gerekiyor. Bugün için klasik tavsiye haftada en az 3 gün ve 150 dakika olacak şekilde bir minimum yürüyüş önerisi vardır. Bu bize ne sağlıyor? Biz yürüyüş yaptığımız zaman eklemlerimiz kuvvetini koruyor, kaslarımız kuvvetini koruyor ve bu yürüyüşün getirdiği ruhsal iyilik hali bizi zihnen iyi tutuyor ve sonuçta siz kilo vermeseniz dahi yürüyüş yapmak tansiyonunuzun daha iyi gitmesini sağlıyor. Veya tansiyona yatkın bir bireyseniz, belki 70'li yaşlarınızda tansiyon çıkacakken rutin hayatınızın bir parçası olarak yürüyüşü sadece devam ettirdiğiniz için siz tansiyondan kendinizi korumuş oluyorsunuz. Bu ikili, yani kilo kontrolü ve egzersizi birbirinden ayırmıyoruz. İkinci kısmı da yürüyüş dışında kilo kontrolüdür. Bugün dünyada, Türkiye'de başımıza ne geliyorsa

0: aslında fazla kilodan geliyor. Her yerde bunu söylüyoruz. Bütün uzmanlar söylüyorlar. Ama tabii söylemesi kolay, yapması zor gerçekten. Bütün çeşitteki gıdalar önümüzdeyken. Dolayısıyla kilomuzu biz kontrol ettiğimiz zaman bu orta yaşta daha kolay. Çünkü siz yemeği daha kısarak kolay kilo verirken yaş ilerledikçe metabolizma yavaşladığı için daha zor kilo vermeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla 65'li yaşların üzerine yani yaşlı gruba geçtiğinizde ideal kiloda ne kadar yakınsanız ideal kilonuza o kadar sizin için hayat daha kolay. Hem yaşlanmış halinizde bir takım hareketleri yapmak, çorap giymek, işte kendi işlerinizi görmek kilo fazlası varken daha zor. Siz kiloyu ideal tuttuğunuzda bunlar daha kolay. Hem de o kilonun getirdiği ek hastalıklar, işte demin bahsettik, tansiyon, şeker, kolesterol, kalp hastalığı gibi hadiseden kendinizi korumak varsa da daha az ilaçla daha kolay bir şekilde kontrolünü sağlamak mümkün. Yani aslında biz sağlıklı olmak anlamında gençlerde, orta yaşta ne söylüyorsak, özellikle kilo ve egzersiz anlamında yaşlılıkta da aynısı geçerli. Ve hareketi sürdürmek kadar hayati bir şey yok. Çünkü bizim sistemimiz hareket etmek üzere yaratılmış. Bu hareket aksadığında her şey aksıyor.
1: Evet hocam, teşekkür ederiz. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz obezite, fiziksel aktivite zaten kronik hastalıkların, pek çok kronik hastalığın önlenebilir sebeplerinden biri. Çünkü kronik hastalıkların bazı önlenemez sebepleri oluyor. Onları değiştiremiyoruz ama önlenebilir nedenleri oluyor. Bunlardan başka bir sebep de, kronik hastalık sebeplerinden birisi de maalesef sigara tüketimi. Bu nedenle ben solunum sistemi hastalıklarında ve bu tarz kronik solunum sistemi hastalıklarından korunmada neler tavsiye ettiğinizi merak etmekteyim.
0: Şuradan başlamakta fayda var. Yani sigara tartışmasız, yaştan bağımsız, bu kadar zararı ortadayken konuşmuyor olmak lazım. Gençken bir miktar vücudun hani sigaranın etkilerini tolere etmesi belki mümkün oluyor ama kalıcı hasarlar zaten var. Ama ileri yaşta sigaraya devam ettiriyor olmak bu zararları daha da hızlandırıyor. Daha da kişiyi kolay kötüleştiriyor. İşte bir sigara içen kişi çok daha kolay bir soğuk algınlığından sonra zatürreye hastalığı çevirebiliyor. Daha kolay kötüleşebiliyor. Yani burada hani sigaranın içilmemesi gerektiği, olmaması gerektiğini tartışmamıza gerek yok. Genç, orta yaş veya ileri yaş fark etmez. Ha, solunum sistemi hastalıkları açısından bakarsak bugün günlük pratikte bizim kışın en büyük sıkıntımız şu oluyor. Acillerimizi, yoğun bakımlarımızı sıkıntıya sokan yaşlı hastalar, özellikle de demin bahsettiğimiz tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi kronik hastalıklı olan kişiler daha hastalık açısından naif oluyorlar. Daha bir soğuk algınlığının zatürreye dönmesi açısından riskli hastalar oluyorlar. Ve özellikle kış döneminde hastalar kolaylıkla zatürre olup yoğun bakımlık oluyorlar, kaybedebiliyorlar. Kişinin eğer diyabeti, kalp hastalığı varsa biraz daha genç yaşlarda bile, 45-50 yaşlardan sonra bile zatürre aşısının yapılması kritik önemi haiz diye düşünüyorum.
1: Gerçekten öyle hocam. Yani hem bir yaşlı özelinde konuşacak olursak, yaşlının yoğun bakıma yatışı aynı zamanda tüm yakınları için büyük bir tahribat oluyor. Hem yaşlının sağlığı hem ailenin durumu açısından bunlar çok önemli. Tabii ki hani hayat belli, yaşayacağımız ömür belli ama yine de hayatı kaliteli olarak son gününe, son dakikasına kadar geçirmek için sağlığı korumak ve bunun bir nimet olarak bize emanet edildiği farkındalığını taşımak gerekiyor.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Peki hocam, bu bağlamda bir iç hastalıkları uzmanı olarak yaşlılar böbrek sağlıklarını korumak için nelere dikkat etmeliler?
0: Bu hakikaten kritik bir konu diye düşünüyorum. Böbrek yetmezliği, böbrekle ilgili problemler, işte idrar azlığı yaşla beraber aslında daha sık gördüğümüz durumlar. Çünkü pratikte yaşanan şu oluyor. Böbreğin belli bir süzme kapasitesi var ve sizin hiçbir hastalığınız olmasa dahi yıllar içerisinde bu peyderpey azalıyor bir miktar. Dolayısıyla bir 40 yaşındaki kişinin böbreği ne kıyasla 70 yaşındaki bir kişinin böbreği dışarıdan alınan gıdalara, ilaçlara karşı daha hassas oluyor. Ve bunun üzerine kişide bir tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı varlığı da yavaş yavaş bu iki hastalık da damarları etkileme sebebiyle böbrek

0: damarları etkilendiği için daha da hassas hale geliyor dışarıdan alınan, demin bahsettiğim ilaç veya gıdalar gibi farklı şeylere. Sonuç olarak su tüketimi zaten tartışmasız. Hayatın her dönemi için mühim. İşte vücudumuzun dörtte üçü, dünyanın dörtte üçü su. Hani su hayattır, gerçekten tartışmasız bir söz. Dolayısıyla biz özellikle yaş 65'in üzerindeyse kişinin susuz kalmaması, günde en az 1,5 litre sıvı tüketmek, ki hani bu 1,5 litre de yani tamamı su olsun istiyoruz açıkçası. Diğer sıvılar, evet, günlük alışkanlıklarımızda çay içiyoruz, kahve içiyoruz, başka sıvılar tüketiyoruz ama hani su her zaman daha kıymetli ve daha önde olmalı. Bunun sağlanmasını çok önemsiyoruz. Bunların dışında yaşla beraber gelen eklem problemleri, ağrılar tabii ki insanları ağrı kesici ilaçlar kullanmaya itiyor. Ama bunda da gerçekten çok mecbursak böyle ilaçlar kullanılsın, gerçekten kişinin şikayetleri dayanılmaz seviyedesi alınsın istiyoruz. Ki burada da hekiminize danışmak mühim diye düşünüyorum. Çünkü bazı ilaçlar karaciğerden temizlendiği için, ağrı kesici anlamında söylüyorum, daha masumken bazı ilaçlar böbrekten atılıyor. Çok daha vücuda ağır etkili olabiliyor. Dolayısıyla hekimimize sormadan özellikle ağrı kesici birkaç adet farklı kullanmak çok büyük sıkıntı oluşturabilir. Ve mecburiyet yoksa kullanmamaya çalışmak çok önemli bir gayret diye düşünüyorum. Onun dışında alışkanlık olarak tabii ki çok faydaları var bitkilerin. Çeşitli yerlerde, aktarlarda bir takım sağlığa faydası olduğu için bir takım bitkisel ürünler kullanılıyor. Bunlar tartışılamaz faydası olan belki ürünler. Ancak bazıları gerçekten böbreğe de önemli ölçüde etkisi olabilen ilaçlar. Böyle bir ilaç veya böyle bir bitki kullanmaya başlandığında tedbiren işte birkaç gün sonrasında bir tetkik yapmak, en azından böbreğe ziyan olmadığını bilmek gerekiyor. Çünkü evet, yani bitkiler bizim faydamız için varlar ama hepsi bize uygun değil. Hani bazen bilemediğimiz, fark edemediğimiz şekilde bundan bir zarar görmemek için bir tedbirli kullanım bu konuda da akıldan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç olarak yaş ileriyse ve kişinin özellikle tansiyonu, şekeri gibi böbreği etkileyen bir kronik hastalığı varsa hem sıvı alımını mutlaka iyi tutmak gerekiyor hem de ilaç kullanımı, özellikle ağrı kesici kullanımında çok temkinli olmak gerekiyor diyebilirim.
1: Gerçekten de öyle. Özellikle ağrı kesicilerin bilinçsiz ve uzun süre kullanımı hem karaciğer sağlığı hem böbrek sağlığı açısından, ayrıca bu ilaçların uzun süre kullanımı hastalarımızın beslenmesini de etkilediği için mutlaka düzenlenmeli, azaltılmalı. Alternatif yöntemler, işte mesela bir hap yerine işte onun jel formülasyonu vesaire ile karaciğer ve böbreğin uzun süre o etkene maruz kalması önlenmeli. Gerçekten hocam. Çok teşekkür ediyoruz bunları hatırlattığınız için.
2: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Son olarak hocam, tabii yine kanser hastalıkları da önemli ölüm sebeplerinden. Her yaş grubunda görülüyor ama yine bazı, özellikle bazı kanserler yaşlılarda daha fazla görülebiliyor. Öncelikle sizden kanserden korunmak için, tabii ki her yaş grubunda korunmak için yapılacaklar var ama yaşlılarımıza nasıl bir yaşam stili öneririz?
0: Yani burada açıkçası yani çok rutinde önerilen dışında yaşlılara özel bir öneriden bahsetmek, evet, çok mümkün değil belki ama bir takım oturumlar, sempozyumlar, toplantılar hepsi benzer şeyleri söylüyor. Beslenmek hani bizim değiştirebileceğimiz faktörlerden, hani solduğumuz havayı değiştiremiyoruz, belki içtiğimiz suyu çok değiştiremiyoruz ama paketli gıdalar, bir takım katkılı ürünler, bunlar bizim en azından tercihen tüketmeme şansımız olan ürünler. Dolayısıyla kişinin mümkün olduğunca bunlardan uzak kalarak daha katkısız, paketlenmemiş ürünleri tüketmesi her yaş için geçerli bir aslında yöntem. Bizim en azından değiştirebileceğimiz kısmı. Bunların dışında kanserden korunmak anlamında işin tıbbi tarafına bakarsak taramalar var. İşte hem kalın bağırsak kanseriyle, prostat kanseriyle, meme kanseriyle alakalı işte yaşla beraber bunların planları var. İşte 50 yaşından sonra bir kez kolonoskopi yaptırmak öneriliyor. Erken tanı gerçekten bunlarda kolaylıkla ilerlemeden hastalığı ortadan kaldırmayı sağladığı için tetkikleri sürdürmek işin tıbbi tarafında. Yaşam tarzı tarafında da her zaman sağlıklı yaşam için söylediğimiz, bunu hareket ve kilo kontrolünü de ilave edebiliriz. Sağlıklı beslenme tamamen ayrı.

0: bir bahis belki ama kısaca burada bahsetmiş oldum. Yeterli diye söyleyebilirim.
1: Beslenme gerçekten önemli. Kalp sağlığı açısından da aynı zamanda biraz önce bahsettiğiniz gibi kolon kanseri açısından da lifli beslenmek gerçekten önemli. Hani genelde Akdeniz tipi diyet
0: Evet,
1: öneriliyor.
0: evet.
1: Hani lif içeriğini artırmak ve biraz önce söylediğiniz gibi endüstriyel içerikleri elimizden geldiğince azaltmak çok kıymetli. Bunun dışında hocam genel olarak söylemek istediğiniz, katkı yapmak istediğiniz başka bir şey varsa onları da alarak programı sonlandırayım.
0: Yani üzerine en çok durduğumuz hani şeyi söyleyeyim. Hareketi korumak gerçekten kritik öneme haiz. Kişilerin yaşından bağımsız mümkün olduğunca bir ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Sadece yürüyüş tek başına bizim sağlığımızı korumak adına gerçekten önemli diye düşünüyorum. Hani buradan tek bir nokta akılda kalsın isteseydim bunu söylerdim.
1: Çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Güzel bir program oldu. Umarım ki büyüklerimiz için de katkısı olacaktır. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Size de katkınız için teşekkürlerimi sunuyorum hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra zayıflığın ardından size kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır ve O hakkıyla bilendir, kadiri mutlaktır. Rum 54. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin.
1: Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esrede Yunus'un canı. Yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımısı.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: O müttakiler büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

0: اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de, sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfirallahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulihi vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca

0: yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
0: داود dedi ki, kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
1: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
0: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
1: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
0: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.
1: فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ.
0: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
1: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
0: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
0: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
1: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
0: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
1: وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ

0: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
1: Ya eyyuhen nebiyyü izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke alâ en lâ yüşrikne billâhi şey'en ve lâ yessariqne ve lâ yeznîne ve lâ yektulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bibuhtân. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namaz kılın, zekat verin ve Allah'a

Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız, Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

0: ayetlerle cumartesi günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Akra, sağduyunun sesi.
1: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evdeki Huzur programından bir kez daha selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün her zaman olduğu gibi hayatın neşesi çocuklarımızı değerlendireceğiz programımızda. Ve stüdyoda misafirimiz psikolojik danışman Sayın Elif Yılmaz bizimle birlikte çocuğun hayatında oyunun yerini konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Bir önceki programımız da çok keyifli olmuştu. Eminim ki dinleyicilerimiz için de öyle olacak ve çok verimli geçeceğine inanıyorum. Zira çok önemli bir konu. Oyunu konuşacağız. Oyun alanından çocuklarımızı değerlendireceğiz. İlk olarak isterseniz başlayalım. Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
1: Direkt şöyle başlamak istiyorum. Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
0: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
1: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in burada ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler. Oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: Çocuğun gelişim alanlarına katkılarından bahsettiniz oyunun. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim.
1: Biraz önce bahsettiğimiz gibi oyun sadece çocuğu eğlendiren, zevk veren bir faaliyet değildir. Aynı zamanda çocuğun bedensel, fiziksel, dil, sosyal, bilişsel gelişimine, duygusal gelişimine katkı sağlar. Böyle tek tek hani bu alanlara değinmek gerekirse, öncelikli olarak bir kere bu yaş grubunda çocukların duygularını ifade etmesi için henüz bilişsel gelişimlerini ve dil gelişimlerini henüz tamamlamamış oluyorlar ve bu oyunlarda bu çocukların duygularını dışa vurmaları noktasında çocuklara en büyük destek sağlayan yerler oluyor. Çocuklar özellikle bu dönemlerde, mesela diyelim çocuğunuz işte bir şeyden korkuyor ya da bir şeye karşı bir öfke duyuyor ama mesela bu duygusunu söz olarak ifade etmekte zorlanıyor. Oyun aslında çocuğunuzun bu noktada gözlemleyebileceğiniz en iyi alanlar bir tanesidir. Mesela şöyle bir örnekle de bunu açıklayalım. Diyelim çocuğunuz çok yüksek bir ses duydu ve bundan korkuyor veya evinizin yakınında yeni bir inşaat başladı ve bu inşaat çocuğunuzu bir şekilde

0: şekilde ürkütüyor. Çocuğunuzun o an ne yaşadığını, duygu dünyasının, iç dünyasında neler yaşadığını gözlemleyebilmeniz için, anlamlandırabilmeniz için mesela çocuğunuza bir oyun kurmaya başladınız. İşte böyle hayvanları dizdiniz. İşte bir ormandasınız ve başladınız işte ormanda bir inşaat başladı. Ama bu inşaat o kadar fazla ses çıkarıyordu ki bir aslan yuvasında, bir aslan ailesinde minik bir aslan çok korkmaya başladı bu sesten. Burada aynı zamanda çocuğun yaşadığı durumu somutlaştırmış oluyorsunuz. Ve bunu yaparken mesela çocuğun tepkisine de bakabilirsiniz. Ne tepki veriyor çocuk? Tabii burada bu tepkiyi verirken aynı zamanda bunu anlatırken çocuğun yaşadığı durumu çok fazla abartmamak gerekiyor. İşte örnek veriyorum ne? Çocuk çok korktu. O kadar korktu ki çocuk işte annesinin yanına gidip yattı. Onunla beraber uyumak istedi. Peki sence şimdi bu minik aslan bu korkusunu yenebilmek için ya da minik aslanı sakinleştirmemiz için ne yapmamız gerekir? Gibi bir soru yöneltebilirsiniz çocuğa. Ve bu oyun sırasında çocuk aynı zamanda hem duygularını dışa vurmuş hem de bir problemle bir sorunla karşılaştığı zaman bunlara çözüm de öğretmiş oluyor.
1: Peki biraz önceki söylediğiniz gidip çok korktu, aslan yavrusu annesinin yanında yattı derseniz bu çocuğa olumlu bir katkı sağlar mı? Yoksa her durumda yine annesine sığınmasını, onunla baş etmesi gerektiğini mi düşünür?
0: Burada dediğim gibi yani çocuğun yaşadığı durumu tekrar aynı şekilde objektif bir şekilde canlandırabilmek. Yani abartmadan çocuk orada her ne yaşıyorsa mesela çok korktuğunu ağlıyorsa örnek veriyorum. Mesela işte minik aslan çok ses duyduğunda çok korkuyordu. İşte çok ses onu çok rahatsız ediyordu ve bu yüzden ağlamaya başladı deyip o durumu aslında oyunlaştırmak ve somutlaştırmak ve bunun üzerinden konuşmak.
1: Çok özür dilerim. Bu da biraz daha netleşmesi açısından. Biz tam olarak kaç yaş grubundan bahsediyoruz şu anda?
0: Aslında oyun dediğimiz şey bizim doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Evet. Çocuklar ilk ellerini kollarını hareket ettirmeye başladıkları anda aslında oyun oynamaya başlıyorlar bizimle. Ve baktığınız zaman şu an biz yetişkinler bile hayatımızda oyunlar oynuyoruz. Yani oyun dediğimiz şey her ne kadar şu an çocuklar diye bahsetsek bile aslında hayatımızın her alanında olan evet. Şeyler.
1: Hayat eğlence ve oyundur diye uyarı da var aslında.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Çocuklar sadece gelişimsel dönemlerinde, her gelişimsel dönemde farklı oyun türleri oynarlar. Ve hani dediğim gibi duygusal gelişimlerine baktığımız zaman özellikle bu okul öncesi yaş dönemi çocukların duygularını ifade etmesi için oyun çok güzel bir araç oluyor. Hı hı. Aynı zamanda çocuğun kendini güvende hissetmesi, kendini mutlu hissetmesi, sevildiğini hissetmesi için de çok büyük bir araçtır oyun. Çünkü sizin çocukla beraber 15 dakikanızı ayırıp ya da yarım saatinizi ayırıp tüm dikkatinizi çocuğa vererek oynadığınız oyunda çocuk şunu fark ediyor. Benimle birlikte. Bizim alanımızda güvendeyiz. İşte örnek veriyorum çünkü oyun şöyle, oyun çocuk için gerçek bir dünya. Onun gerçek evet. Bir dünyası. Mesela benim öğrencilerim bana geliyor, öğretmenim size kahvaltı yaptık ya da öğretmenim size yemek hazırladık, size çay, kahve yaptık, işte size çilekli kek yaptık öğretmenim diyorlar. Mesela getiriyorlar böyle yemek. Şimdi ben o yemekleri alıyorum, ne kadar tatlı olmuş ya da ay dilim yandı çok sıcak olmuş ya da işte ay bu çok acı bunun içine ne koydun böyle deyip mesela bir tepki veriyorum. Onun gerçekten yaptığı, uğraş verdiği bir emek verdiği bir oyuna ben de eşlik etmeye başlıyorum.
1: Evet, çocukların korkuları varsa, endişeleri varsa bunu oyun vesilesiyle öğrenebiliriz. Peki başka diğer duygularda da aynı şey geçerli midir hocam?
0: Tabii ki öyle. Mesela öfke duygusunu ele alalım. Özellikle bu yaş grubuna yani okul öncesi yaş grubunda çocuklar duygularını regüle etmekte zorlanırlar ve bu noktada bir destek beklerler. Duygularını düzenleyebilmeleri açısından. Şimdi bir öfke problemi yaşayan bir çocuğa sakinleş, dur, yapma, sana oraya vurma demedim mi? Gibi bir söylemde bulunursanız çocuğu sakinleştiriyor olmazsınız. O yüzden mesela böyle bir durumda bir çocuk mesela bir öfke krizi yaşıyor ya da işte bir öfkelendi, bir şeye çok sinirlendi. Şu an seni çok öfkeli görüyorum. Sakinleşmek istersen çok güzel bir oyun oynayabiliriz. Ben de katılmak istersen sakinleşmek için dediniz mesela çocuğa ve çocukla beraber bir oyuna başladınız. Diyelim mesela ne olabilir? Bir alüminyum folyo aldınız elinize. Hadi bu alüminyum folyolara bir şekil verelim. Ve bunlardan bir şeyler yapalım. Bedensel hareketler öfkeyi ifade etmeyi, birlikte bağ kurmayı ve regüle olmaya yardımcı olurlar. Orada aslında çocukla beraber öfkesini nasıl kontrol edebileceğini de çocuğa gösteriyor oluyorsunuz. Regüle etmesine yardımcı oluyorsunuz. Doğal olarak yani aslında çocuğun zor ve onun için korkutucu gelen duygularını ve deneyimlerini de oyunlarla birlikte işliyor oluyorsunuz.
1: Bedensel ve fiziksel gelişimlerine de katkı sağlar dedi. kesinlikle. Bir anda bunları aşmanızı rica edeceğim.
0: Şöyle ki çocuklar zaten oyun oynadıkları zaman hareket ediyorlar malum. Evet. Ve hareket ettikleri zaman da çocukların kas gelişimlerine katkı sağlıyor. Biz her ne kadar böyle anneler aman koşma terlersin, yok oradan atlama zıplama, aman başına bir şey gelir vesaire gibi böyle müdahalelerde bulunuyor oluyoruz. Ama aslında çocuk bedeninin, ellerinin, ayaklarının işlevini oyun oynayarak kazanır. Dengesini, el becerilerini oyunla geliştirir. Oyun sırasında kalp atışı

0: ışığı, kan dolaşımı, solunumu hızlanmaya başlar ve normalin üzerine çıkar. Doğal olarak bunun sonucunda çocuk daha fazla, daha derin nefes almaya başlar. O hani nefes nefese kalma dediğimiz olay evet. var ya, aslında orada bol oksijen içine çekmeye başlar. Böyle olduğu zaman da çocuğun aslında kan dolaşımının normalden hızlı olması dokuların da daha fazla besin taşımasına yardımcı olur. Yani çocuğun her anlamda motor gelişimine, fiziksel gelişimine katkıda bulunuyor olur. Ya da mesela ince motor becerileri için bir evet. hamur yoğurmak, bir puzzle yapmak, parmak ucundaki becerileri. İşte örnek veriyorum, mesela benim çocuğum ödevini yaparken çok zorlanıyor. Yazı yazmak istemiyor. Bunu bazen biz böyle çok psikolojik kökenli acaba neden istemiyor zannediyoruz ama belki de gerçekten kolu yoruluyor. İnce motor becerisi, kas becerisi o kadar gelişmediği için çok fazla yazmak onu yoruyor. Bu yüzden aslında bu gelişimlerini bu küçük oyunlarla, puzzle'larla, hamurlarla, killerle, bunlarla destekleyerek sağlayabiliriz.
1: Evet.
0: Aynı zamanda sadece fiziksel gelişim de değil, çocuğun hani okul hayatından bahsettiğimiz için bilişsel gelişime de katkı sağlar oyunlar. Çünkü her oyun aslında bir bilimsel deneydir. Çünkü çocuk oynuyor, tutuyor, atıyor, yapıyor, bozuyor, tekrar tekrar deniyor. Doğal olarak aslında çocuğun sinir hücreleri her yeni öğrenme ve deneyimle yeni bağlantılar kuruyor. Ve bu bağlantılar kullanıldıkça da gelişiyor ve kullanılmadığı zaman da kayboluyor. Doğal olarak aslında oyun beyinde bu yeni bağlantıların oluşmasını katkı sağlıyor. Aslında çocuğun baktığınız zaman tekrar tekrar sürekli aynı oyunu oynaması demesi aslında bu öğrenmenin gerçekleşiyor olması demektir. İşte çocuk neyi öğreniyor? Az, çok, büyük, küçük, uzun, kısa veya renkleri, kavramları, şekilleri öğreniyor. Doğal olarak bilişsel gelişimine de katkı sağlıyor aynı zamanda çocuğun.
1: Evet. Dışarıdaki oyunlar da dahil midir buna?
0: Çocuğun yapmaktan keyif aldığı her şey onun için bir oyundur. Sadece oyuncaklar değildir aslında. Çocuğun mesela bizim zamanımızda ben işte minderlerle evler yapmak, oyuncaklar, evet çadırlar yapılırdı. Yani hayatın içine oyunu bir şekilde dahil ediyorsunuz. Aslında hayatı oyunun içine dahil ediyorsunuz. Evet. Aslında keyif aldıkları, yapmaktan keyif aldıkları her şey onlar için bir oyundur. Ve bu şu noktaya da değinmek istiyorum. Bence bu yaş grubu için bu da çok önemli. Aynı zamanda bu oyun dediğimiz şey çocuğun sosyal becerisini de geliştiren bir şey. İnsanlarla kurduğu iletişimi de geliştiren bir durum. Çünkü çocuk oyun kurarken belli bir kurala uyması gerekiyor. İşbirliği yapması gerekiyor. Yardımlaşmayı öğreniyor, paylaşmayı öğreniyor, sırasını beklemeyi öğreniyor, başkalarının haklarına saygı duyması gerektiğini öğreniyor. Doğal olarak insanlarla kurduğu iletişim şekline bile aslında oyun katkı sağlıyor.
1: Sosyal hayata da ciddi katkıları var.
0: Bak birlikte yaptığımızda ne kadar hızlı bitirdik. Harika oldu işbirliği içerisinde bunu bitirmemiz dediniz mesela çocuğa. Çocuk ha şunu fark ediyor. İşbirliği. Becerisinin aslında alt zeminini oluşturmaya başlıyorsunuz çocukta.
1: Peki bütün bunlar, bu oyunlar kültürel hayatına da destek sağlar mı? Kavramasını, anlamasını, hangi kültürün içerisinde var olduğunu anlamasına imkan sağlar mı oyunlar?
0: Çocuklar kendi kültürlerini aslında oyunlarla beraber oluşturuyorlar ve öğrenmeye başlıyorlar. İşte bizim zamanımızda oynadığımız işte sokak oyunlarını hatırlarsanız aslında evet. çok böyle kendi kültürümüze ait oyunlar ve bize bir şeyler katan, paylaşmayı, bazı manevi değerleri besleyen oyunlardı. Veya seçtiğimiz oyuncaklar bile öyle. Özellikle son dönemlerde anne babaların belki de en çok tedirgin olduğu noktalardan bir tanesidir bu oyuncak.
1: Evet.
0: Çocuklarım hani doğru bir oyuncak mı alıyorum, sağlıklı bir oyuncak mı, nasıl doğru bir şekilde çocuğumu bu anlamda yönlendirebilirim diye. Mesela bir araştırma, yapılan bir araştırma gösteriyor ki, yurt dışına yapılan bir araştırma. Sürekli beyaz bebeklerle, beyaz tenli bebeklerle oynayan zenci çocukların büyüdükleri zaman kendi görünümlerini kabul etmekte zorlandıkları ortaya çıkıyor. Veya işte mesela şu anki oyuncak bebeklere baktığımız zaman işte belli bir dış görünüme sahipler.
1: Evet.
0: Doğal olarak çocuk şimdi onları görüp aslında ben de bu kıyafetten istiyorum, ben de bu elbiseden istiyorum, benim de saçlarım böyle olsun.
1: Ya da o çok zayıf ince kalmayı takıntı haline getirebiliyor.
0: Evet. Bunu bir sosyal, yani sosyal bir norm olarak görünüyor ve çocuk bu şekilde olmaya çalışıyor. Doğal olarak aslında oyunlar, oyuncaklar da çocuğun kültürel olarak gelişimine katkı sağlayan şeylerdir.
1: O yüzden aldığımız oyuncaklara dikkat edeceğiz. Peki nelere dikkat edeceğiz?
0: Evet, oyuncak seçimi aslında oyunun en önemli noktalarından bir tanesidir. Çünkü çocuğun gözüyle baktığımız zaman oyun çocuğun en önemli işi ise oyuncaklar da en önemli aracıdır. Doğal olarak çocuğa oyuncak alırken aslında en önemli şey onun gelişim düzeyini, ilgisini, yeteneklerini değerlendirmek gerekir. Çocuğun seçtiği oyuncak gelişimini ve sorunları hakkında aslında bize bilgi verir. Ve ben her zaman şunu savunuyorum. Aslında en iyi oyuncak çocuğun tekrar tekrar oynamak isteyeceği ve her defasında yeni oyunlar kurduğu oyuncaktır. Biz böyle bazen anne babalar şeyler, hani bu oyuncağı hiç işte sürekli bu oyunu oynuyor, sürekli aynı oyunu oynuyor. Aslında oynadığı oyundan bir şeyler öğreniyor. Ona aslında bir şeyler katıyor o oyun. Ve bazen böyle çok fazla oyuncak

0: Alındığı zaman da çocuk işte o kadar oyuncak aldık. Bak hiç bununla oynamıyorsun. Ya da bak bana araba aldırdın ama hiç arabanın yüzüne bile bakmıyorsun. Kaldırdın bir kere oynadın, kaldırdın oyuncağı, daha oynamıyorsun. Bu noktada şöyle söyleyebilirim ki çok oyuncak çocuğun seçim yapmasını zorlaştırır. Çok fazla oyuncak çocuk için aslında çok fazla oyun demek değildir. Yine son zamanlarda yapılan bir araştırma var. 18-36 ay arasındaki çocuklarla bir araştırma yapılıyor. Bir grup çocuğa sadece 4 tane oyuncak veriliyor. Bir grup çocuğa 16 tane oyuncak veriliyor. Ve bunun sonucuna baktığınız zaman 16 tane oyuncak olan çocuk grubunun herhangi bir keşif yapmadığını, sürekli bir oyuncaktan diğerine geçtiğini, yani hızlı tükettiği görülüyor. Ama 4 oyuncakla oyun oynayan çocukların o oyuncaklarla beraber keşifler yaptıklarını, oyuncaklarla beraber eğlendikleri, onları farklı formlara soktuklarını, böylelikle çeşitli oyunlar oynadıklarını ve daha fazla keyif aldıkları ortaya çıkıyor.
1: Tabii çok önemli bir cümle söylemiştiniz biraz önce. Aynı oyuncakla yeni oyunlar üretebilmeli. Bu onun zihin dünyasını, hayal dünyasını da geliştirecek bir şey.
0: Evet ve aynı zamanda maalesef şu an günümüzdeki en büyük şey bu. Çok fazla tüketici olmamız. Çocuklar veya işte çocuklar mesela çok sabırsız. Hemen bir şey bittiğinde hemen diğerine geçmek istiyor. Veya çocuğun aslında sabretme becerisini de pekiştiriyor oluyor bu durum. Yani bir çocuğun bir oyuncakla sıkılmadan oynayabilmesi, o oyuncağı farklı şekillere hayal gücünü kullanarak, değiştirerek oynamasıyla farklı oyuncakları tüketip diğerine geçmesi, sonra onu bitirip diğerine geçmesi aynı zamanda çocukta bir şekilde işte o tahammülsüzlüğü, o doğruyu oluyor.
1: Evet. Genellikle yetişkinlikte de kararsızlık hayatı zorlaştıran bir şey.
0: Yani şöyle düşünün, ileride hayatta bir sorunla karşılaştığınızda bu sorunla başa çıkabilmeniz için aslında şartları değerlendiriyor olacaksınız. Şimdi oradaki çocuk o bir elinde tuttuğu oyuncakla neler yapabileceği, ya yani bunu maksimum nasıl kullanabilirim? İşte onunla uçak yapıyor, onunla araba yapıyor, onunla işte farklı oyuncaklar kuruyor. Yani bir şeyi maksimum ne kadar farklı çeşitte kullanabilirim? Bu ileride sizin hayatta karşılaştığınız problem çözme becerilerinize de katkı sağlayacak bir şey. Bir sorun
1: olmayı.
0: Kesinlikle bir sorunla karşılaştığınız ya da bir durumla karşılaştığınız durumu farklı bakış açılarıyla ele alıyor olacaksınız.
1: Peki seçerken nelere dikkat edeceğiz? Biraz daha buna vurgu yaparsanız sevinirim hocam.
0: Burada en önemli şey tabii ki başta da söylediğim gibi çocuğun gelişim düzeyine uygun oyuncaklar almak. Ve aynı zamanda mesela kimyasal olarak da mesela bazı oyuncaklar çocuklar için zararlı olabiliyor. O yüzden çocuk sağlığı için de yararlı, faydalı olabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şeyle, plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçeceğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
1: Evet, parmak uçlarındaki sinirlerin beyin gelişimiyle olan ilişkisinden bahsettiniz. Dolayısıyla çocukların parmak uçlarının özellikle telefona maruz kalmasının ne gibi sonuçları olabilir? Buna da vurgu yapmanızı özellikle rica edeceğim.
0: Çok güzel bir yere değindiniz Elma Hanım. Gerçekten böyle baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey, hani küçükken bile hani annelerimiz babalarımız hep söylerdi, ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak, temas
1: etmek.
0: Peki eşyalar
1: da doğaldı her şey. Şimdiki gibi plastik
0: yapay
1: değildi.
0: Şimdi her şey yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltma olmanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
1: Evet. Çocukların oyun dünyalarına anne babalar nasıl dahil olmalı hocam?
0: Çocukların oyun dünyasında çocuklar bir yönetmendir. Bizler ise figüranlarız. Yani çocuk istediği zaman onun oyununa dahil olabiliriz.
1: Çok doğru.
0: Ve hani başta da söylediğimiz gibi aslında çocuk oyun oynarken kendi iç dünyasını, kendi duygusal dünyasını yansıtıyor oluyor. Doğal olarak oyun oynarken çocuğu gözlemlemek çok kıymetli ve çok değerli. Çocuğun yaptığı davranışları iyi gözlemlemek gerekiyor. Yani müdahale etmeden önce veya

0: çocuğa bir şekilde yargılayıcı olmadan önce, bir şekilde onun alanına dahil olmadan önce bir gözlemleyelim. Nasıl bir oyun kuruyor? Ne oynuyor? Hangi oyuncakları seçiyor? Çünkü baktığınız zaman çocuğun oynadığı oyun köşeleri, aldığı roller, kullandığı materyaller hepsi aslında bize çocuğa dair bir ipucu veriyor. Çocuğun benlik algısı, kendini nasıl gördüğüne dair bize bir ipucu veriyor. İşte örnek veriyorum, belki çocuk bir arabayı bozuyor, hemen anne müdahale ediyor. Diyor ki dur, ne yaptın, oyuncağını kırıyorsun ya da öyle yaparsan pahalı, kırılır vesaire gibi. Ama belki orada çocuk şu yüzden kırıyor arabayı, içinde ne olduğunu merak ediyor.
1: Genellikle de öyle olur.
0: Ya da bir şey bozuyor, tekrar yapmak için belki bozuyor. Yani çocuk belki öyle bir şey keşfetmek istiyor ama biz bu keşfin önüne geçiyor oluyoruz. Doğal olarak, öncelikli olarak anne ve babalar gözlemlesin çocuklarını. Yani
1: peki kırmasına izin mi versin, ne yapsın?
0: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Oyun dediğimiz şey, biraz önce bahsettiğimiz gibi, oyun sırasında birçok öğrenme gerçekleşiyor. Doğal olarak bizim yapacağımız müdahale onun öğrenmesine aslında ket vuruyor oluyor. Burada şunu düşünmeliyiz aslında. Yaptığımız müdahale bizle alakalı bir şey mi, yoksa gerçekten çocukla alakalı bir şey mi? Örnek veriyorum, mesela bir minder savaşı yapıyorsunuz çocukla ya da çocuk bir minder savaşı yapıyor. Arkasında masa var çocuğun. Şimdi normalde anne içgüdüsel olarak oğlum orada oynamayın, bak masaya çarpacaksın, gel burada şu açık yerde oyna deyip bir müdahalede bulunuyor mesela, evet, çocuğun oyununa. Ama şöyle düşünmeliyiz. Çocuk belki de orada minderle oyun oynarken masaya vurduğunda çocuk şunu öğrenecek. Demek ki ben el kol koordinatlarıma dikkat etmem gerekiyor. Bu demek ki arkamda bir şey olabilir. Böyle bir hareket ettiğinde, yani onun kontrolünü öğreniyor çocuk. Ya da ben masaya çarptığımda canım acıyacak benim. O zaman daha dikkatli olmam gerekiyor. Çocuk bunu deneyimliyor. Hani bu klasik şey vardır ya, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Yani orada bir tecrübe kazanıyor çocuk. Doğal olarak hani müdahale etmeden önce şunu sorgulamamız gerekiyor öncelikle kendimize. Gerçekten burada müdahale etmem gerekiyor mu? Müdahale etmem gereken bir durumu var. Çocuğum yoksa oradan bir şeyler öğreniyor mu? Çocuğum o davranışı neden yapıyor? Neden tekrarlıyor? Bir de bizim müdahalemiz, anne babaların müdahaleleri çocukları ister istemez kendi doğal ortamlarında rahat hissetmemelerine neden oluyor. Çünkü biz onların alanına müdahale ediyoruz.
1: Peki bir çocuğa sürekli müdahale edilmesi onun dünyasını nasıl etkiler?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir çocuğun sürekli oyununa müdahale ederseniz ya da bir çocuğa sürekli ne yapması gerektiğini yargılayıcı bir üslupla ya da öğretici bir üslupla tekrar ederseniz, çocukta bir en önemli şey özbenlik, özgüven anlayışı çocuğun zedeleniyor oluyor. Çünkü onun kendi kurduğu alanına müdahale ediyorsunuz. Onun kendi oluşturduğu dünyasına müdahale ediyorsunuz.
1: Belki zamanla daha hırçın olmasına bile vesile oluyor.
0: Kendine güvenmemeye başlıyor. Demek ki bende bir şeyler... Yani çünkü düşünsene, sürekli dışarıdan bir uyaran geliyor. Sürekli onu bir uyarıyor.
1: Ve yanlış
0: yaptığını. İster istemez sürekli bende yanlış giden bir şeyler var. Yani bir şeyleri sürekli yanlış yapıyorum. O zaman ben hiçbir şeyi doğru yapmıyorum. Bu sefer sürekli dışarıdan bir uyarıcı bekleme ihtiyacı oluyor çocuğun. Sürekli davranışlarını o zaman kontrol etmeye başlıyor ve işte özgüveni eksik çocuklar dediğimiz, özgüven noktasında destek bekleyen çocuklar oluşmaya başlıyor.
1: Kararında, ayarında bir müdahale gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. En önemli şeylerden bir tanesi kesinlikle çocukların oyun alanlarına saygılı olmamız gerekiyor. Yani bir oyun alanı çocuk kendini oluşturuyorsa, örnek veriyorum işte minderlerle salonda bir oyun alanı oluşturuyorsa, işte mesela geçtiğinizde ya da bozduğunuz şeyde anne geçme buradan oyun oynuyorum ya da evet, anne girme buraya oyun oynuyorum. Çünkü orada kendi alanına bir saygı bekliyor. Sizin nasıl kendi özel alanınız varsa ve kimsenin buraya girmesini istemiyorsunuz, onun da oyun alanına kimsenin girmesini istemiyor. Doğal olarak onun o alanına saygı duymamız gerekiyor. Aynı zamanda şöyle, şunu da değinmek istiyorum. Tabii ki hani müdahale etmeyelim diyoruz, onlar istediği sürece dahil olalım diyoruz. Ama bu demek değildir ki kendi fikirlerimizi ve önerilerimizi sunmayacağız. Kendi fikirlerimizi ve önerilerimizi de sunabiliriz. İşte örnek veriyorum, işte şu Legolardan araba yapmaya ne dersin deyip mesela. Siz bir öneride sunabilirsiniz, fikirde bulunabilirsiniz, ona sorabilirsiniz. Ama şunu gerçekten dediğim gibi unutmamak gerekiyor. Yönetmen olan onlar, figüran olan bizleriz. Sizi nasıl yönlendiriyorsa, size hangi rol veriyorsa, anne sen şunu al, sen şimdi polis ol. Ya da anne sen bu arabayı al, şuraya geçir. Ya da hadi şimdi yarışalım. Bırakın o size yönlendirsin.
1: Peki buradan yola çıkarak hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
0: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor, bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa, mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler, ben çok güçlüyüm, bende şöyle bir özellik var, seni şu özelliğimle

0: İşte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez.
1: Gibi.
0: Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli. Ama tabii ki bu demek değildir ki çocuğun her, en ufak bir hareketine çok abartılı anlamlarda yüklememek gerekiyor.
1: Yüklememek gerekiyor. Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
0: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
1: Evet, oyun oynamak çocuklar için genel itibariyle keyiflidir. Anne baba dahil olunca da çok daha güzel oluyor, eğitici oluyor dediniz. Burada şunu da sormak istiyorum. Oyun oynarken anne babanın yaptığı hatalar var mıdır? En çok biz nerede yanlış yapıyoruz? Sürekli müdahale etmek doğru değil dediniz. Eğitici rolüyle ya da öğretmek maksadıyla sürekli müdahale etmek ne gibi sonuçlar doğurabilir?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela biz oyunlarda anne babalarda genelde şöyle bir durum da olabiliyor. Oyun oynarken anne babanın dahil olduğu oyunlarda ister istemez çocuğa bir şey öğretme kaygısı da oluyor. İşte mesela bak bu kırmızı renk, bak bu üçgen, bu kare vesaire gibi sürekli böyle bir şeyler söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Ya da işte mesela çocukla oyun oynarken onunla bir konuşma, bir şey söyleme ihtiyacı güdüyoruz. Fakat dediğim gibi biz bir figüranız. Hiçbir şey söylemenize gerek yok. O zaten size rol veriyorsa o rolü alın veya ona eşlik edebilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. Bir şeyler öğretme gayretinde olmanıza gerek yok. Çünkü o zaten bir şeyler öğreniyor.
1: Sürekli öğretme kaygısıyla müdahale edildiğinde çocuk keyif almıyor belki de.
0: Kesinlikle doğru. Çünkü burada bu sefer oyunun keyifli tarafından uzaklaşıyorsunuz. Doğal olarak orası doğal gelişen bir oyun ortamı olmuyor ve çocuk bir süre sonra buradan sıkılmaya başlıyor. Doğal olarak oyunu bırakıyor. Yani aslında onun belki de doğal bir süreçte öğrenebileceği bir sürece ister istemez biz engel oluyoruz.
1: Zorlaştırıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Evet. Ve şöyle mesela oyun oynarken de anne babalar bu yüzden hem çok fazla müdahale, hani sürekli bunu kullanıyoruz, müdahale etme alanını kullanıyoruz ama sadece müdahale etmek ya da bir şeyler öğretmek değil. Yüz ifadeleri, mimikleri bile çok kıymetli çocuklarla oyun oynarken. Mesela çocuk bunu görüyor, keyif alıyor mu, almıyor mu? Gerçekten benimle beraber burada mı, değil mi? Yani onunla gerçekten güler yüzlü bir şekilde, onu kabul ederek, onu anlayarak bir oyuna eşlik etmenizle işte hiç böyle mutlu olmadan tamam hadi şunu da getir, tamam oğlan çok yorgun, hadi onu da gel, onu da ver bana gibi vesaire bir şekilde çocuk zaten bu oyundan keyif almıyor. Keyif almadığı için de zaten gelişimine bir katkı sağlamıyor.
1: Evet. Oyun zamanlarında çocukların hafızalarında, hatıralarında güzel anılar kalması da önemli midir çocuk için? Hatıra biriktirmek daha
0: şöyle,
1: doğrusu.
0: Şöyle yani çok gerçekten çok önemli bir konuya değindik. Oyun, çocuğun hayatındaki oyunun önemine değindik. Ve ben şöyle genel toparlayıcı ve sizin biraz önce söylediğiniz şeyle bağlantılı bir şey söylemek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Aslında çocuğun ihtiyacı olan, gerçekten onun oyununa hevesle katılan güler yüzlü anne ve babalardır. Bu çocuğun aslında bu dönemlerde en temel ihtiyaçlarından biridir.
1: Evet, çocuklarımızın dünyasını anlamaya çalıştık. Aynı zamanda kendimizi de tanımış olduk. Tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum beni buraya davet ettiğiniz için.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, psikolojik danışman Sayın Elif Yılmaz hocamızı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuğun hayatında oyunun yerini konuştuk. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalınız, hoşça kalın.
2: Evdeki huzur.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Gözü yaşlı Yakup'tan Hazreti Yusuf'un kıssasına geçiş yapmış olalım efendim. Klasik Türk edebiyatına baktığımız zaman genel itibariyle hep diyoruz ki ana kaynaklarından birisi din ve tasavvuf. Özellikle pek çok şaire ilham kaynağı olan kıssalar, Kur'an kıssaları çok etkin olmuş. Hazreti Yusuf hem yüz güzelliği hem de ahlak güzelliğiyle işte bu manada dönüp baktığımızda pek çok şaire, yazara yol gösterici olmuş. Divan şiirinde güzel olarak nitelenen simalardan biri, sevgiliyi ifade edebilmek maksadıyla da Hazreti Yusuf benzetmesi gerçekten imgesel olarak en çok kullanılan benzerlik ilişkisi kurulan peygamber, güzellik dengesi, unsuru diyebiliriz. Modern hayatta da değil mi aslında doğudan, batıdan, nereden bakarsak bakalım Hazreti Yusuf denildiği vakit hem yüz güzelliği hem ahlaki güzellik olarak Hazreti Yusuf ifade ediliyor. Edebiyata yansıması açısından baktığımızda da Hazreti Yusuf'la ilgili olarak aslında şöyle diyebiliriz, bir eserde bu hani dedik ya metinler arası çok katmanlı bir yapı oluşabiliyor özellikle modern edebiyatta, ama bu sadece modern edebiyata has bir durum değil. Biraz evvel söylediğimiz gibi divan edebiyatı da bu çok katmanlılık noktasında çok velut, yani birbirleri arasında iletişim kurdurulmuş birçok metin var divan edebiyatında da. Özellikle işte Kur'ani kıssalardan çok faydalanılmış. Kur'an'daki bu Yusuf kıssasından başlayarak bilhassa Doğu Edebiyatı'nda defalarca anlatılan, yoğunlaşılan Yusuf'u Züleyha hikayesi de işte okuyucunun zihnindeki o alttan getirdiği kültürel kodlarla bütünleşip sembolik bir yapı ağı oluşturuyor. Ve insanlar genel itibariyle sanatsal metinlerden veyahut işte sanat ürünlerinden kendisine dair bazı arayışlar içerisinde olduğunda çok daha fazla faydalanabiliyor. Edebi eserlerdeki bu hani işte geçmişten getirilen hikayelerin de edebi esere yansımasıyla oluşturulan semboller, simgeler, imgeler, farklı okuma ilhamlarına yol açabiliyor okuyucuda. Yusuf kıssasının edebi eserlere ilham olan meselelerine dönüp baktığımızda da divan edebiyatında da halk edebiyatında da modern edebiyatta da genel itibariyle baktığımızda yol, yolculuk, kuyu, kardeşlik ilişkileri, yıldızlar, rüyalar, nefis, benlik, aşk genel itibariyle işte bu konular çerçevesinde şekillenen ve Hazreti Yusuf'un kıssasından etkilenerek oluşturulmuş edebi eserlerle Doğu Edebiyatı'nda da Batı Edebiyatı'nda da oldukça sıkça karşılaşıyoruz efendim. Dediğim gibi bunun herhangi bir zaman sınırlaması da yok. Divan Edebiyatı'nda da, modern edebiyatta da, halk edebiyatında da Hazreti Yusuf'un kıssasından çokça etkilenmiş sanatçılar. Güzelliğiyle bilinen Yusuf, Hazreti Yakub'un oğlu, Mısır'a peygamber olarak gönderiliyor. Yusuf ve diğer kardeşi Bünyamin küçük yaşta annelerini kaybediyorlar. Yakub'un onlara daha fazla ilgi ve şefkat göstermesinin, belki de diğer kardeşler arasında bir kıskançlığa sebebiyet vermesinin sebebi bu. Onların küçük yaşta merhameti, yani küçük yaşta annelerini kaybetmiş olmaları ve derin güzelliği. Yusuf bir gün rüyasında kendisine secde eden 11 yıldızı, güneşi ve ayı görüyor. Ve edebi eserlere de bu rüya, yıldızlar, baba oğul arasındaki bu uzak kalma, birbirini arama ilişkisi modern edebiyatta da çok kullanılıyor efendim. Bu rüyayı babaya anlatıyor. Babası gördüğü bu rüyayı kardeşlerine anlatmamasını istiyor. Hasete sebebiyet verebilir diye düşünüyor. Bu durum kardeşler arasında tabii bir husumete yol açıyor.
rüyasını öğrenen, Yusuf'un rüyasını öğrenen kardeşler arasında da kıskançlık giderek artıyor. Yusuf'u uzak bir yere götürüp kuyuya atmayı planlıyorlar. Böylelikle biraz daha belki de babaya yakın olacaklarını düşünüyorlar. Bunun sonrasında Yusuf'un hikayesi, değil mi, hepimizin bildiği, bir kervan tarafından kurtarılıyor. Mısır'da köle pazarında satılıyor. Daha sonra Mısır'a sultan oluyor. Aslında hani bu kadar kısa anlattığımız Yusuf kıssası yüzyıllardır edebi eserlerde etkisini çok derin bir şekilde hissettiriyor. Bir sonraki bölümde divan edebiyatında Yusuf kıssasını nasıl görüyoruz? Oradan devam edeceğiz efendim.

0: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar,

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedinil Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'de fa'lem.

أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار ve bir senedil muttasılı ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal yekulullahu azze ve celle kulli ümmetike yekulune la havle ve la kuvvete illa billahi aşren indes subhi ve aşren indel mesai ve aşren indel nevmi yedfe'u anhum indel nevmi belved dünya ve indel mesai mekayide şeytan ve indes subhi Esfe'e gadabi. Ebu Bekir Hazretlerinden Deylemi rahmetullahi aleyh rivayet etmiş. Bu hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Yekulullahu azze ve celle. Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri buyurur ki Kul li ümmetike yekulune la havle ve la kuvvete illa billah. Ümmetine söyle İnde subuh yani sabahleyin 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ve aşren indel mesa akşamleyin de 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ve aşren inden nevmi ve gece uykuya yatacakları zamanda 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Demek ki Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimize vahyeylemiş. Buyurmuş ki ümmetine söyle ey Resulüm sabahleyin on la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Akşamleyin on la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Bir de gece yatacakları zaman 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desinler. Ne olur? Onu da açıklıyor. Yedfa'u anhum inden nevmi belved dünya. Geceliğin okuduğu takdirde ne olur? Uyku esnasında bu okuması ondan dünyanın belalarını def eder. Dünyanın belalarını def eder bu esnada. Çünkü dünyanın çeşitli maddi manevi belaları geceliğin insanın üzerine gelir. Neler vardır neler. Ne gibi hallere uğrayacağı hiç belli olmaz. Hatta demişler ki geceler nice hadiselere gebedir demişler. Yani geceliğin ne olacağı belli olmaz. Yatıyorsun ışık yok, ortalık karanlık. Düşman efendim kurt dumanlı havayı sever. Geceliğin kötülük yapacaksa o vakitte gelir. Haşerat o vakitte çıkar. Yılanı, çıyanı, akrebi efendim vesairesi. Çeşit çeşit belalara insan maruz kalabilir. Gündüz olsa görürse kendisini savunur. Vurur yılanı, akrebi öldürür. Efendim daha başka düşmana karşı tedbirini alır filan ama gece uyuyor, mışıl mışıl uyuyor. Hiçbir şeyden haberi yok. La havle ve la kuvvete illa billahı 10 defa derse Allah koruyor, def ediyor. O dünyanın belalarını Allah ondan def ediyor. Onun için gece yatarken böyle demeyi alıştıralım kendimizi. Yatarken 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Manası nedir? Allahu Teala Hazretlerinin elindedir güçler, kuvvetler. Onun dışında güç, kuvvet yoktur demek. Yani Allah bir şey dilerse yapar, yaptırır. Bir şeyi dilemezse kimse onun dilemediği şeyi yapmaya muvaffak olamaz. Allah seni koruyacaksa kimse sana zarar veremez demek yani. Yerine göre, şimdi burada söylenişine göre o manaya geliyor. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahı yatarken söyleyeceğiz. Dünyanın belalarından kurtulalım diye. Ve indel mesa mekayide şeytan. Akşamleyin okunduğu zaman şeytanın hilelerine karşı korur Allah. Şeytanın hilesi tesir etmez. Çünkü akşam oldu mu henüz daha alacak karanlıktır. Akşam ezanı okununca daha etraf görünür yani. Ondan sonra yatsı olacak da uyku vakti gelecek de karanlık iyice basacak da o zaman insanların işte çeşit çeşit şeylere uğraması muhtemeldir. Şeytanın hileleri, tuzakları vardır. O arada insan çeşitli günahlar işlemeye şeytan tarafından kandırılabilir. O bakımdan akşamleyin 10 defa la havle ve la kuvvete illa billah desin. Ve inde subah esve'e gadabi sabahleyin okunduğu zaman da Allah'ın gazabının en kötü tarzda gelmesi muhtemel ise bile onu engeller. Yani sabah Allah'ın gazabından kurtulur insan, emniyet içinde olur. Akşam şeytanın hilesinden kurtulur, emniyet içinde olur. Gece dünyanın belalarından emniyet içinde olur. Huzur içinde yatar, kalkar. Onun için la havle ve la kuvvet

İlla billahı söyleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah arş-ı alanın hazinelerinden bir hazinedir deniliyor bir hadis-i şerifte. Bu bir hazinedir. Manevi bir hazinedir. Ya sevap çok kazandırdığı için bir hazinedir, ya Allah'ın böyle korumalarını celbettiği için bir hazinedir, ya da insana çok kıymetli bazı bilgiler vermesi yönünden bir hazinedir. Çünkü insan biliyor ki la havle ve la kuvvete illa billah. Yani güç kuvvet Allah'ındır. Allah'tan gayrinin gücü kuvveti yoktur. Allah dilerse korur. Ötekilerine bir şey yaptırtmaz. Allah korumazsa aldığı tedbirlerin faydası olmaz. 40 tane kapının arkasına saklansa gene ceza ve bela kendisine gelir diye imanı çok kuvvetlendiren çok önemli bir cümle olmuş oluyor. Onun için bu la havle ve la kuvvete illa billahı 10'ar kere söyleyelim de sabah akşam gece uyku esnasında. Fakat ayrıca manasının da derinliğini düşünerek ona nüfuz etmeye çalışalım. Yani la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet yok. O var. Ona dayanırım. Ona tevekkül ederim. Bu duyguyla insan hareket etti mi Allah kendisine tevekkül eden kulları sever, korur. Çok hayırlara erdirir. Onun için manasına da lütfen dikkat ederek söyleyelim. Tabii bu yedfe'u anhum inden nevmi, yani bunu böyle söylemesi def eder manasına, malum sigasıyla okunabildiği gibi burada hareke yok. Yudfe'u anhum inden nevmi belved dünya, bu naib anil fail olarak ötekisi de meçhul sigasıyla okunması mümkündür. O zaman şöyle olur. Yudfe'u anhum inden nevmi belved dünya ve indel mesai mekayidüş şeytani ve inde subhi esfe'u gadabi diye harekesi böyle okunur. Dördüncü hadis-i şerif. Yekulullahu İbni Adem in zekerteni fi nefsike zekertüke fi nefsi ve in zekerteni fi mele'in zekertüke fi mele'in eftala minhum ve ekrem ve in denevte minni şibren denevtü minke zira'an ve in denevte minni zira'an denevtü minke ba'en ve in meşeyte ileyye herveltü ileyke. İbn-i Şahin rivayet etmiş rahmetullahi aleyh. Şimdi bu hadis-i şerifin başka hadis-i şeriflerde aynı mananın başka ibarelerle rivayeti zaten vardır. Bu hadis-i şerifte siga böyle gelmiş, manasını söyleyelim. Yekulullah, Allah der ki, Allah buyurur ki, İbne Adem, burada ya İbne Adem demektir, yebne Adem demektir. Onun için İbn kelimesi mansup okunacak. İbne Adem, ey Adem oğlu. Allah ne der, ne buyurur? Ey Ademoğlu buyurur. Hepimiz Hazreti Adem'in evlatları olduğumuz için Beni Adem'iz. Beni ne demek? İbin ne demek? Beni çocuklar demek, İbin çocuk demek. Birisi tekil, birisi çoğul. İbni Adem, ey Adem'in oğlu, tek kişi. Ya Beni Adem, ey Adem'in çocukları, çoğul sigasıyla. Beni Adem kelimesini biliyoruz da İbni Adem sözünü bilmiyoruz. Yebni Adem demek yani burada. Ey Adem'in oğlu olan insan, kişi. Biz hepimiz Hazreti Adem atamız aleyhisselamın torunlarıyız. Ondan geldik. Onun için Adem'in oğulları, torunlarıyız. Onun için Beni Adem'iz. Zekerteni fi nefsike, zekertüke fi nefsi. Eğer sen beni kendi içinde, kendi nefsinde sessizce zikredersen, ben de seni kendi nefsimde sessiz zikrederim. Sen beni nefsinde zikredersen ben de seni nefsimde zikrederim. Yani bir insan oturuyor, şöyle duruyor. Ne düşünüyor acaba şimdi? Ne bileyim ben? İnsanın aklından geçenleri kimse bilmez. Allah Allah diyordur belki. İçinden Allah Allah diyor, tamam. Kendi nefsine, kendi kendine, kimsenin duymayacağı, anlamayacağı şekilde Allah Allah diyor. Öyle Allah Allah derse Allah da onu kendi nefsinde anar, sessiz. Sessiz demek herhalde. İkincisi, ve in zekerteni fi mele'in, ey Ademoğlu sen beni kalabalığa karşı zikredersen, kalabalığın içinde zikredersen, zekertüke fi mele'in eftale minhum ve ekrem. Senin o aralarında zikrettiğin topluluktan daha faziletli, daha kerametli, daha asaletli toplulukların içinde ben seni zikrederim. Şimdi biz mesela şu anda kalksak, la ilahe illallah desek veyahut Allah, Allah, Allah desek, yani bir cami cemaati Allah diyoruz. Efendim, tamam. İçimizden birisi, yani topluluk içinde zikrediyor Allah, Allah diyor. Allah o zaman o kimseyi daha hayırlı, daha faziletli, daha asaletli bir zümre içinde zikreder. Yani melekler,
kendisine yakın has melekleri

arasında zikreder. Bak bu kulum beni anıyor. Gafil değil, cahil değil, şeytana uymuş değil, şaşırmış değil, imansız değil, beni zikrediyor diye metheder. Ve in denevte minni şibren denevtü minke ziraen. Ey Ademoğlu, sen bana bir karış gelirsen ben sana bir arşın gelirim. Sen şöyle gelirsen ben sana şöyle gelirim. Yani burada insanların bildiği mesafe ölçüleri verilmek suretiyle daha çok olduğunu gözleriyle tecessüm ettirebilsinler, anlayabilsinler diye böyle söylenmiş oluyor. Karış şu kadardır, arşın bu kadardır. Yani onun birkaç misli fazladır. Yani kul Allah'a şöyle bir yönelirse, biraz Allah'a yaraşır bir iş yaparsa Allah'ın lütfu keremi ona kat kat fazla gelir demek yani. O mecazen öyle anlatılmış oluyor. Sen ey kulum bana bir karış gelirsen ben sana bir arşın gelirim. Sözü Allahu alem bu manaya. Ve in denevte minni ziraen denevtu minke ba'en. Eğer sen bana bir arşın gelirsen ben sana bir kolan gelirim. Daha fazla gelirim. Ve in meşeyte ileyye herveltu ileyke. Eğer sen bana yürüyerek gelirsen ben sana koşarım. Sen bana yürürsen, bana doğru yürümeye başlarsan ben sana koşarım. Bunlar hep kullar anlasın diye Allahu Teala Hazretlerinin efendim kulların anlaması için söylemiş olduğu şeyler ki mekandan ve zamandan münezzeh olan, kulların fiilleri gibi olmayan, neyse kemislihi şeyün olan Allahu Teala Hazretleri, yani kulumdan küçücük bir gayret olursa ben onu kat kat mükafatlandırırım manasını anlayalım diye böyle buyurmuş oluyor. Onun için demişler ki kuldan işaret, haktan beşaret. Kuldan küçücük bir emare, bir işaret, bir pırıltı, bir hareket oldu mu Cenab-ı Hak'tan nice nice müjdeler, nice nice lütuflar gelir. Allahu Teala Hazretleri kulun kendisine yapmış olduğu küçücük iyilikleri, küçücük taatleri, küçücük ibadetleri kat kat mükafatlandırır. Bir la ilahe illallah diyoruz, cennetlik olmanın sebebi oluyor. Efendim bir Sübhanallah diyoruz, yeri göğü dolduruyor. Yani yeri göğü dolduruyor, mizanı ağır getiriyor. Bir Allahu Ekber diyoruz, nice sevaplar kazanıyoruz. Bir la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz, nice nice dertler def olup gidiyor. İnsan nice nice hayırlara eriyor. E bunlar nedir? Kolay şeylerdir. Mükafatlar büyük şeylerdir. Yani kul kolay şeyler yapıyor, basit şeyler yapıyor, mükafatlar büyük büyük geliyor. Neden? Biz küçüğüz, kuluz, naçiziz ondan. Allah da azametlilerin azametlisi, büyüklerin büyüğü efendim olduğundan, cömertlerin cömerti olduğundan, o da lütfundan, kereminden öyle çok çok ihsan ediyor. O ona göre. Bizim yaptığımız da bize göre. Siz kulluğunuzu bilin, o Rablığını bilir demiş İbrahim-i Edhem Hazretleri. İbrahim İbni Edhem Hazretlerine demişler ki aman Bağdat'ta ahali susuzluktan kırılıyor, yağmur yağmıyor, topraklar çatladı, hayvanlar ölüyor. Hadi gelin yağmur dağısına çıkalım demişler, toplanmışlar. İbrahim İbni Ethem'i de çağırıyorlar. Diyorlar ki sen de gel ya mübarek, sen de bir amin de, sen de hürmet ettikleri bir kimse. Onlara pek iltifat etmiyor. Siz diyor ekimu bi ubudiyetikum fe innehu alem bi rububiyeti. Siz kulluğunuzu güzel yapın, o Rablığını bilir. O sizi susuz bırakmaz. Günah işliyorsunuz, ondan kesiliyorsunuz demek yani. Siz Allah'ın istediği kul olsanız Allah sizi susuz mu bırakır? Bedevinin birisi geldi, ya Resulallah susuzluktan, kuraklıktan kırılıyoruz, topraklar çatladı, hayvanlar ölüyor, çocuklar efendim susuzluktan bağırıyor deyince, ya Rabbi su ihsan eyle, yağmur yağdır dedi. Hadis kitaplarında yazıyor ki hava açıktı, masmaviydi. Medine'nin şu tarafında bir dağ adı söylüyor. O dağın üzerinden sanki bir efendim atın üzerinde süvariymiş gibi diyor. Acele bir bulut geldi diyor. Yani Resulullah Efendimiz öyle dua eder etmez o taraftaki o dağın üzerinden sanki atlı bir süvari dıgıdık dıgıdık geliyormuş gibi bir bulut geldi diyor. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır başladı rahmet yağma. Oraya da bir rahmet yağdı mı o sıcakta bir güzel oluyor ki tadına doyum olmuyor. Böyle kumrular gibi üst üste orada kalabalıkta altın olduğun altında ne yapacağını şaşırıyor millet. Veya Peygamber Efendimiz'in Türbe-i Saadet'inden gelen suların böyle avluya döküldüğü efendim oluğun altında böyle artık karıncanın düğünü gibi herkes aman oradan gelen sular bizim üstümüze aksın diye şakır şakır ıslanmaktan korkmuyorlar yani. Pek tatlı oluyor. Gördün mü? Allah'ın sevgili kulu olunca nasıl yağdırıyor? Daha ortada bulut yokken, ortalık masmaviyken acele bir böyle süvari

Arı gelir gibi bulut gelmiş, şakır şakır yağmur yağdırmış. Ne kadar yağdırmış onu da yazıyor rivayetler. Ne kadar yağdırmış? Bir hafta. Bir hafta yağıyor da Bedevi ertesi hafta Peygamber Efendimiz minberdeyken gene diyor ki ya Resulallah çok yağdı, bu sefer de felaket olacak gibi bir sözler söyleyince Peygamber Efendimiz demiş ki ya Rabbi çevrelere yağdır. Yani Resulullah'ın edebine bak ki yağdır ya Rabbi dedikten sonra kes ya Rabbi demiyor, çevrelere yağdır ya Rabbi diyor. O zaman yağmur öbür taraflara şey yapmış, havalina demiş, havalimize, etrafımıza yağdır ya Rabbi diyor. O peygamber, biz onunla bir olur muyuz? Bir olmayız. Ama Mekke-i Mükerreme'nin bir imamından bahsettiler. Efendim işte gene öyle bir kuraklık olmuş, bir yağmur duasına çıkmışlar. İhtiyar, yaşlı, mübarek bir kimse elini açmış, gene gök masmaviymiş. Bir dua etmiş. Yani o daha oradayken yağmur başlamış. Yani Allah peygamberine de verir, salih kullarına da verir. Sonra bir şehirde bir müftülük yapmış olan dostumuz vardı. O kendisi anlattı. Bir büyük kuraklık, pamuk tarlaları kurumaya başlamış efendim filan, bayağı bir sıkıntı, devam eden uzun bir kuraklık olmuş. Demişler ki müftü efendi, ya yağmur dağısına çıksak ya, çıkalım demiş. Yani yağmur dağısı var, salatul istisqa denir, yağmur dağısı var. İslam'da yağmur için duaya çıkmak var. Çıkalım demiş. Cumartesi çıkalım demişler. Çevre kasabalara filan haber salmışlar. Cumartesi günü yağmur dağısına çıkmak üzere. Cumartesi sabahı olmuş. Müftü efendinin yardımcılarından bir tanesi gelmiş. Hocam biz ahaliyi minibüslerle topladık. Koca meydana yağmur dağısı yapacağız diye davet ettik. Her kasabadan da yığınla insan geliyor ama örfi idareden izin almadık. Şimdi ne olacak demiş. Örfi idarenin devam ettiği zamanda binlerce insan oraya toplandı mı ne olacak durum? Eyvah! Ne yapacağız şimdi filan? Çare ne? Müftü efendi atlamış şeye, arabaya, dosdoğru bölgenin örfi idare komutanı paşasının yanına gitmiş. Tabii il müftüsü gelince paşa buyurun diye içeri almış. Paşam demiş, ahali toplandı, herkes sizi bekliyor, siz bizim valimizsiniz, bölgemizin şeyisiniz, hakimisiniz diye yağmur dağısına milleti çağırdık, herkes sizi bekliyor, buyurun hadi sizi almaya geldim demiş. Kurnaz müftü, yani izin almadım da kusura bakma da filan demiyor da şey yapıyor, yani lafı böyle, hatırınızda olsun, böyle bazı kurnazlıklar iyi olur. Efendim demiş, paşam hadi araba hazır aşağıda yağmur dağısına. Tabii paşanın demiş ki aman hocam çok işim var gücüm var, hadi sen bana vekaleten oraya git, tamam ben burada işlerimi yapayım, randevularım var filan demiş. Zaten de onun maksadı o. Yürümüş gitmiş. Şimdi ikinci mesele, gazeteler tenkit etmişler, hafta boyu tenkit etmişler. Ya 20. yüzyılda yağmur duası mı olurmuş? Niye olmasın? Niye olmasın? İlim mi mani? Yok. Ne de niye olmasın? 20. yüzyılda yağmur duası mı olur? Her zaman olur. Dünyanın yaratıldığı zamandan biteceği zamana kadar her zaman yağmur duası olur. Her zaman kul Rabbuna dua eder. Şaşkın adam. Niye olmasın? 20. yüzyılda olmaz. Peki buyur yağmuru sen yağdır o zaman. Gücün yetiyor mu? Yetmiyor. O zaman Allah'a dua et. Hıkmık. Yani içinde bir şey var ama ne olduğunu söyleyemiyor. İnancı yok. Yağmur duasından bir şey olur mu? Olmaz. Olmaz kanaati var işlerinde. Bütün hafta boyu yazmışlar, çizmişler, tenkit etmişler müftüye. Ver yansın etmişler falan. Olmaz böyle şey diye. Şimdi diyor neyse paşanın izin işini öylece hallettik diyor. Geldik dua edeceğiz diyor. Elimi açtım diyor. Kendisi anlatıyor bana müftü efendi. Demiş ki ya Rabbi ben senin kusurlu bir kulunum. Yüzü kara bir kulunum. Eksiğim kabahatim muhakkak ki çoktur. Ama sen duaları kabul edeceksin. Üstelik bir hafta boyunca bu edepsizler gazetelerde efendim yazdılar, çizdiler 20. yüzyılda yağmur duası olur muymuş filan diye. Beni bu dinsizlerin, imansızların karşısında mahcup etme ya Rabbi demiş, elini açmış. Gene ortalık berrakmış. Gene ortalık masmaviymiş. Bir bulut, bir yağmur, kalabalık oradan kaçamamış yani, zor kaçmış veya kaçamamış. Şakır şakır şakır şakır şakır şakır yağmur yağmış. Onun için Allah duaları kabul eder. Allah vardır. Vadi haktır. Efendim duaları kabul eder. Kullarına lütfeder. Günahkarın günahını affeder. Yüzümüzün karasına bakmaz. Eğer bizim yüzümüzün karasına bakacak olsaydı Allah-u Teala Hazretleri başımıza taş yağardı.
taşıyardık, mahvolurduk biz ama affediyor, mühlet veriyor. Tevbe etsinler diye fırsat veriyor. Onun için Rabbimiz bize akıl fikir de ihsan etsin de o fırsatları

değerlendirip huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı becerelim. Onun tevfikini refik etmesiyle olursa olur bu iş. Sevdiği işleri yapalım, huzuruna sevdiği kul olarak varalım inşallah. Yekulullah İbni Adem اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب ولا امحقك في من امحق. Ey Adem oğlu diyor Allahu Teala Hazretleri, beni kızdığın zaman zikret. Sinirlendiğin, kızdığın, gazap ettiğin zaman beni zikret. Beni hatırla, beni yad et, beni zikreyle. اذكرك حين اغضب, ben de gazap zamanında seni hatırlayayım, yad edeyim, zikredeyim. Ve seni mahvettiğim insanlarla helak ettiğim insanlar arasında o zaman helak etmeyeyim. Muhterem kardeşlerim, beni zikret buyurmuş Allahu Teala Hazretleri. Zikir bir, Allah Allah demek ve diğer Esma-i Hüsna'dan birisini söylemek suretiyle olan zikirdir. Bir de hatırlamak manasına gelir. Mesela hatıra olarak bir kimseye mendilini verirsin, tezkar derler buna. Tezkar, hatırlatıcı, zikrettirici bir şey. Hediye, eşya, hediyelik eşya filan manasına. Bir hatırlamak manasına genel manası var. Bir de tekrar tekrar söylemek manasına, zikir etmek manası var. İkisi de buraya uygun düşüyor. Yani sinirlendin, asabın bozuldu, gazaplandın, kalktın. Şimdi dur bakalım, bir patlayacak ama bir şey olacak diye etraftakiler sana bakıyorlar. O zaman ne yapacaksın? Zikret. Nasıl zikredeyim? La ilahe illallah de, la havle ve la kuvvete illa billah de, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de, efendim Allah Allah de, ya latif de, efendim ya Rabbi de, ne diyeceksen. Şey, bizim böyle dikkat ederseniz dedelerimiz örf olarak bize bunu yerleştirmişler. Birisine kızdık mı ne deriz? La havle ve la kuvvete illa billah deriz. Yani zikrediyoruz aslında ama biz onu kızgınlıkla karşı tarafı yiyecek gibi söylüyoruz. Yani şimdi gelirsem kafanı patlatırım manasında söylüyoruz yani onu. Ama dikkat edilirse la havle ve la kuvvete illa billah diyoruz. Demek ki dedelerimiz bize doğru öğretmişler. Sinirlendiğimiz zaman la havle ve la kuvvete illa billah demeyi öğretmişler netice itibariyle. Biz işin farkında değiliz. İpleri kaçırmışız biz. Ne olduğunu unutmuşuz. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını bilmiyor millet. İnşallah ne demek manasını bilmiyor. İnşallah Allah dilerse demek. Yarın öğleyin Eminönü'nde camide seninle buluşalım inşallah. Ya doğru söz ver diyor bana. E verdim ya işte. E inşallah diyorsun. E inşallah demeyeyim mi? İnşallah demeyi yani belki gelmem manasına sanıyor. İnşallah demek yani başıma taş yağmazsa, arabam arıza yapmazsa, ölmez sağ kalırsam, Allah müsaade ederse geleceğim demek. İnşallah'ın manasını bilmediği için sağlam söz ver diyor bana. Sağlam söz versem ne olacak? Sağlam söz veririm. Efendim yolda bir trafik hadisesi olur, polis alır götürür, akşama kadar çıkamam. O benim elimde olan bir şey değil ki. Benim ertesi gün Eminönü'ne gelmem için, gelmemi yapabilmem için her şeye gücümün yetmesi lazım. Benim her şeye gücüm yetmiyor ki, ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Nice nice manileri atlayarak Allah nasip ederse geleceğim. Onun için inşallah demem lazım. Millet onun farkında değil. İnşallah'ın manasını bilmiyor. La havle ve la kuvvete illa billah'ın manasını bilmiyor. Efendim la ilahe illallah'ın manasını bilmiyor. Bizim akrabalardan birisi vardı. Biraz kızdı mı la ilahe illallah derdi. Ne güzel. Alıştırmış kendisini. La ilahe illallah. Zikrediyor yani. Veyahut biraz şey yaptık mı Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah filan. Dur adam kalkacak, tepeme atlayacak filan diye karşı taraf hemen çekinir. Ama zikrediyoruz. Aslında yani demek ki iyi şeyleri öğretmiş dedelerimiz. Onu anlatmak istiyorum. Örf ve adet olarak güzel şeyleri öğretmiş. Biz onların şuuruna erelim. Demek ki gazaplandığımız zaman Allah'ı zikredeceğiz. Bir böyle dille zikretmek, bir de hatırlayacağız. Hatırlayacağız yani. Allah insanları görüyor. Allah insanları ahirette bu dünyada yaptıklarından dolayı cezalandıracak veya mükafatlandıracak. Ben şimdi kalkarsam bu kızgınlıkla yerdeki koca kayayı alıp da karşıdaki adamın kafasına patlatırsam, onun kafasını delersem veya çatlatırsam veya öldürürsem ahirette katil olarak Allah'ın cezasına uğrarım filan gibi yani. Hatırlaması da lazım insanın. Veyahut şöyle hatırlaması lazım. Ya Rabbi görüyorsun bu haksızlık yapıyor. İşte senin için ben burada taşkınlık göstermiyorum. Sana olan saygımdan, kulluk bağlarımdan dolayı işte böyle şey yapıyorum. Sen benim hukukum

koru filan gibi. Yani böyle de düşünebilir insan. Her ne ise sinirlendiğiniz zaman Allah'ı anın diye Allah bize emrediyor. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Ey Ademoğlu, gazaplandığın, sinirlendiğin zaman beni zikret ki ben de gazaplandığım zaman seni zikredeyim ve seni helak ettiğim kimseler arasında helak etmeyeyim. Çünkü sen burada beni dinlersen, benim hatırım için aşırı iş yapmazsan, zulmetmezsen, haksızlık ve kadir yapmazsan, ben de seni ahirette affederim. Helak ettiğim insanların arasına sokmam, onlardan ayrı muamele ederim, cennetime sokarım demek olmuş oluyor. Demek ki sinirlendiğimiz zaman pratik olarak hatırınıza yerleştirin, zikredeceksiniz. Ya la havle ve la kuvvete illa billah, ya la ilahe illallah, veyahut Allah, veya Subhanallah, veya Hasbunallah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Subhanallah. Bunların hepsi zikir. Yani böyle zikredeceksiniz. Ama bunu alışılmış bir adet olarak değil de manasını düşünerek yaparsanız, o zaman Allah sizi ahirette gazabına uğratmayacak demektir. Gazabına uğratıp helak ettiği insanların arasında etmeyecek demektir. Lütfuna ereceksiniz demektir. Allah bize kızdığımız zaman, sevdiğimiz zaman, her zaman Rabbimizin rızasını gözetmeyi nasip eylesin. Güzel huylar nasip eylesin. Huzuruna vardığımız zaman bize rahmetiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin. Akra. Reklam.
1: Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmud Esad Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra. Reklam.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

0: اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْاُمُورِ وَيَا شَافِيَ الصُّدُورِ كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım! Denizleri birbirinden ayırdığın gibi, beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'eleti min khayrin va'attahu ahadan min khalqik ev khayrin ente mu'tihi ahadan min ibadik fe inni argabu ileyke fih ve es'elukehu bi rahmetike rabbel alemin.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa, onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı!
0: Allahümme zel hablişşedidi vel emrirreşid. أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد.
1: Ey en sağlam ip olan Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan İslam'ın sahibi olan Allah'ım, senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ce'alna hâdîne muhtedîn, gayra dâllîne ve lâ mudillîn, silmen li evliyâik. وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: Allahümme hâzâ dua'u aleyke l-istijâbe ve hâzâ l-cuhdu aleyke t-tuklân.
1: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur.

0: Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
1: Allahümme ceallî nûran fî kabri ve nûran fî kalbi ve nûran min beyni yedey ve nûran min halfi ve nûran an yemini ve nûran an şimali ve nûran min fawqi ve nûran min tahti ve nûran fî sem'i ve nûran fî basari ve nûran fî şa'ri ve nûran fî beşeri ve nûran fî lahmi ve nûran fî demi ve nûran fî izâmi.
0: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
1: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'al li nura.
0: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
1: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğî tesbihu illâ leh. Subhanezî l-fadli ve n-ni'am. Subhanezî l-mecdi ve l-kerem. Subhanezî l-celâli ve l-ikram.
0: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il esqam.
0: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ahva.
0: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
1: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
0: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
1: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

0: Akra Magic.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda çocukları ev kazalarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri paylaşacağız. Ev kazaları her yaş grubunda görülmekle birlikte daha çok 0-6 yaş grubundaki çocukları etkiliyor. Dünyada ve ülkemizde yapılan tespitlere göre çocuklarda en sık görülen ev kazalarının düşme ve çarpmalar, yanıklar, zehirlenmeler, kesikler ve saplanmalar, elektrik çarpmaları, suda boğulma, yabancı cisim yutmaları, sıkışma ve evcil hayvan ısırıkları olduğu belirtiliyor. Çocukların ev kazalarından korunmak için dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralanmış. Önce mutfaktaki tehlikelerle başlayalım. Çatal, kaşık, bıçak, kibrit ve çakmak gibi mutfak gereçlerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin. Fırın ve ocak çevresine perde gibi kolay alevlenebilen nesneleri monte etmeyin. Yemekleri yaparken daima duvara yakın taraftaki ocak gözlerini kullanın. Ocak ve masa üzerindeki tencere ve tavaları sapları arkaya gelecek şekilde yerleştirin. Çalışan fırın önünden çocukları uzaklaştırın. Çocukların ocak veya fırın düğmeleriyle oynamasına izin vermeyin. Temizlik malzemelerini ve temizlik gereçlerini kilitli dolaplarda saklayın. Mutfak dolaplarının kapaklarını kapalı tutun. Çocukların asılarak çekebileceği uzun masa örtüsü kullanmayın. Çöplerin çocukların kapağını açamayacağı kutuda muhafaza edin. Çocukların bardak ve tabakların kırılmaz malzemelerden üretilmiş olmasına özen gösterin. Yemek pişirirken, yemek yerken ve sıcak içecek içerken çocukları kucağınıza almayın. Mutfak tezgahının üzerine asla çocukları bırakmayın. Banyodaki tehlikelerle devam edelim. Banyo ve tuvalet kapıları başta olmak üzere evdeki kilitleri devre dışı bırakın. Çocukların kapıları üzerlerine kilitlemelerine imkan vermeyin. Banyo ve tuvaletin zeminini ıslak bırakmayın. Özellikle banyoda kayarak düşmeyi önleyecek kendinden yapışkanlı paspas kullanın. Saç kurutma ve tıraş makinesi gibi aletlerin fişini prizde takılı unutmayın. Şampuan, sabun gibi temizlik malzemelerini, jilet, ustura, jöle, tıraş köpüğü, parfüm gibi kişisel bakım ürünlerini çocukların ulaşamayacağı dolaplarda muhafaza edin. Küvet, kova ve leğenleri asla su dolu bırakmayın. Çocukları banyoda tek başına bırakmayın. Şopen zehirlenmelerine karşı havalandırma penceresini kontrol edin. Çocukların güvende olduğunu düşündüğümüz kendi odaları içinde dikkat edilmesi gerekenler var. Onların yutabileceği küçük oyuncak bulundurmayın. Yaralanmaya neden olacak kırık oyuncakları imha edin. Yatağın köşeli olmamasına, uygun yükseklikte ve korunaklı olmasına dikkat edin. 2 yaş altındaki çocuklar için uyurken yastık kullanmayın. Çocuk yataklarında elektrikli battaniye gibi ısıtıcıları asla kullanmayın. Tüysüz ve toz tutmayan halıları tercih etmeye çalışın. Dolapların üzerine çanta ve koli koymayın. Dolapları devrilmemesi için duvara sabitleyin. Elektrik prizlerinin kapaklı ve korunaklı olmasına özen gösterin. Çocuk odalarında sehpa ve sandalye gibi malzemeleri bulundurmayın. Merdiven vazifesi gören sehpa ve sandalye çocukların camdan veya balkondan sarkarak düşmelerine neden olabilir. Yürüteç kullanan ve yürümeye yeni başlayan çocukların odalarında zeminin düzgün olmasına dikkat edin. Boynuna emzik,

0: kolye, çengelli iğne, nazar boncuğu takmayın. 3 yaşından önce fındık, fıstık, çekirdek benzeri yiyecekleri onlara vermeyin ve ulaşabilecekleri yerlerde bulundurmayın. Evin bir diğer bölümüne geçelim. Salon ya da depolar. Duvarlara asılan çerçeve gibi aksesuarları sağlamlaştırın. Pencerelerin önüne koltuk, sandalye gibi eşyaları koymayın. Eğer konulacaksa pencerelere çocukların açamayacağı kilit sistemleri taktırın. Çocukların ısıtıcı ve soba ile temasını engelleyecek tedbirler alın. 2 yaş altındaki çocukları koltuk, sandalye ve masa üzerine çıkarak düşmemeleri için kesinlikle yalnız bırakmayın. Avize ve aydınlatma armatürlerini sağlam bir şekilde monte edin. Çocukların ulaşabileceği yerlerde kablo bulundurmayın. Mobilyaların keskin ve sivri köşelerini yumuşak sünger veya kumaşla kaplayın. Perde iplerini çocukların erişebileceği yükseklikte bırakmayın. Pencerelerin ve balkon kapısının kapalı olmasına dikkat edin. Isı yanan elektrikli aletleri güvenli yerlerde bulundurun. Kimyasal madde içeren tiner, gaz yağı, boya gibi maddeleri, balta, keser, burgu, tornavida, testere, çekiç ya da ateşli silahlar ve malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Ev kazalarına karşı dikkatli olmak noktasında özellikle çocuklu aileler ve evler için dikkat edilmesi gerekenlere dair önerileri paylaşıyoruz. Son bölümde balkonlar. Açık balkonlarınızı çocukların tırmanamayacağı korkuluklarla çevreleyin. Korkuluk demirlerinin sivri uçlu olmamasına dikkat edin. Çocukların üzerine çıkacağı tabure, sandalye gibi eşyalar bırakmayın. Zemini ıslak bırakmayın ve zeminde halı veya paspas kullanmayı özen gösterin. Ayrıca okul çağı öncesi çocukların tek başına merdiven inip çıkmasına izin vermeyin. Değerli dinleyenlerimiz, bu sıraladığımız tedbirler elbette her çocuklu ailenin içgüdüsel olarak ya da bir şey olabileceği endişesiyle zaten alınan tedbirler olarak sıralanmakta. Ama bazen bir anlık dalgınlık, çalan bir telefon, oyalayan bir telefon, unutulan bir yemek, çalan kapının zili vesaire gibi bir anlık dikkatsizlikler maalesef istenmeyen durumları beraberinde getirebilir. Belirttiğimiz gibi bu tedbirler zaten küçük yaşta çocukları olan insanların ellerinde hemen hemen her zaman almaya çalıştığı tedbirler olarak sıralanır. Ama bazen unutulabilir, dikkatten kaçabilir. Sadece tavsiye niteliğinde paylaşmış olduk programımızda. Sağlıklı ve huzurlu günler temennisiyle. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
1: Akra Mercek.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı

0: ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Şehri İstanbul'dan cümlenize muhabbetler, saygılar, sevgiler. Efendim bugün sizlerle Türk müziğimizin hakikaten genç, kıymetli seslerinden, yorumcularından, hem yorumcu, okuyucu hem de neyzen, değerli neyzenlerimizden Ender Doğan Bey'le sohbet yapmaya çalışacağız inşallah stüdyomuzda. Hoş geldiniz, sefalar
2: getirdiniz. Hoş buldunuz, hoş gördük, teşekkür ederim, sağ olun efendim.
1: Hoş gördük, hoş bulduk.
2: Eyvallah.
1: Bugün hasbihal yapacağız böyle, hem sohbetimiz, muhabbetimiz olacak, hem de güzel eserler icra edeceğiz dinleyenlerimize.
2: Evet efendim.
1: Efendim, musikiye doğru yol alacağız. Asıl bugün musiki üzerinden muhabbeti götürmeyi murat ediyoruz sizinle Ender Bey. Sevgili gençlere de buradan münhasıran selam gönderelim. Anlamaya çalışıyorlardır ama bazen kızıyorlar. Diyorlar ki çok ağır kelimeler, kavramlar kullanıyorsunuz, anlayamıyoruz. Gerçi onlar da haklı. Zaman dilini konuşmak lazım ama zaman ötesi kavramları da beraber paylaşmayı istiyoruz. İsraf noktasında. Musiki ve israf.
2: İsraf konusunda her şeyde olduğu gibi müzikte de israf var. Şimdi başta dedik ki bir tüketimin kendisini ihtiyaç haline dönüştüren bir mekanizma var. Şimdi müzik ve müzik eserleri daha önceki devirlerde bir tüketim malzemesi değildi.
1: Çok önemli. Kalın kalın altını çizelim. Daha önceki devirler derken bundan 50 yıl evvel diyelim.
2: Mesela tabii.
1: 50 yıl evvel.
2: Bir tüketim unsuru değildir müzik. Olmamalıdır. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Yani bir müzik eserinin tüketim unsuru olmaması demek ne demek? Şu demek, bir Allı Turnam türküsünün, bir Yemen türküsünün şu anda da okunduğu zaman insanı başka bir taraflara çekip götürmesi söz konusu oluyorsa bu tüketim değil, bu bizatihi ruhumuzla irtibatlı bir takım faydaları sağlamasından kaynaklandığı için bu eser efendim tüketim değil. Her zaman ihtiyacımız olduğu işte müzik bunlar. Ama zaman içerisinde işte son 20 yıldır ortaya çıkan piyasa müzikleri, pop müzikleri, şarkılar, efendim pop şarkıcıları, onların şarkıları. Hangileri 2 seneden fazla sürmüş, insanların kulaklarında var olmaya devam etmiş? Böyle bir şey yok. Gelmiş, saman alevi gibi fonksiyonunu icra etmiş. Bence zarar vererek.
1: Oğlan hayran, kız baygınken.
2: Evet, yapmış
1: gelip bunu. Gelip giden

0: müzikler.
1: Sonra gitmiş. Aynı kişilere soruyorum. Siz diyorum falancı pop şarkıcısının işte ta işte 15 sene evvel söylediği bir şarkı vardı hani çok meşhurdu o zamanlar. Ve unuttum diyor. Çünkü onu kullandı ve attı. Yani peçete gibi. Oysa bizim şarkılarımız öyle değil. Bizim ilahilerimiz öyle değil. Yani Yunus'un eserleri öyle değil. Yani yıllardır devam eden ve aynı lezzetini ve muhabbetini içinde taşıyan, hiçbir zaman dozu düşmeyen etki gücüyle ve bundan sonra da ilerleyen zaman içerisinde bu varlığını sürdürecek olan bir üretim var. Ortada bir musiki var. Bununla tabii onun karşılaştırmamız mümkün değil. Dolayısıyla burada da ciddi israf var. Çok ciddi israf var. Bu hadiselerin konuştuğumuz, yani programın başından beri konuştuğumuz meselelerin özündeki sebebi, belki de bize biraz o sebebi pencere açacak, kapı açacak bir şey aklıma geldi. İşte Batı psikolojisinde insan nefsi ile ruhu aynı şey kabul edilir. Nefsle ruh aynı şey kabul edilir. Batının insan anlayışında bu vardır. Bizim dünyamızda nefisle ruh aynı şey olmayı bir tarafa bırakın, taban tabana zıt, talepleri birbirine zıt, efendim birbirleriyle mücadele eden bir yapı arz ediyor nefisle ruh. Ama Batı psikolojisinde ve Batı insanında nefisle ruh aynı şey. Yani bir çocuğu veya bir yetişkini siz isteklerini vermelisiniz, onu tatmin etmelisiniz ve sınırsız bir şekilde imkan, fırsat vermelisiniz. Özgür ve kendine güvenen birey, hani şimdiki kişisel gelişim seminerlerinde ve kitaplarında gördüğümüz insan tipleri, modern insan tipi. Burada ruha yer yok ve dolayısıyla biz bunları nefsin arzuları olarak kabul edip bizim değerler dünyamızda bunlara kapıyı kapamamız gerektiğini söylerken onlar aksine açmamız gerektiğini söylüyor. Ve aslında en temel ayrışma burada ortaya çıkıyor. Tabii ki şu anda hakim kültür, televizyon programlarına da hakim. Efendim kitap piyasasına da, gazete, medyaya da hakim olduğu için ve kapitalizmin diğer unsurlarıyla birlikte bu gerektiği için böyle çok ciddi bir bizim değerlerimize, kültürümüze ve insanımıza, çocuklarımıza yönelik ciddi bir savaş var yani. Ciddi bir mücadele veriliyor burada. Buralara düşmemek, efendim buralardan yara almamak veya azıcık yarayla kurtarmak yani mümkün olursa bunlara uğraşmamız lazım. Yani gücümüz yettiği kadar ve dua etmemiz lazım. Başka evet. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu bizim gücümüzün, bireylerin gücünün çok üstünde olan bir hadise yani.
2: İfsat gözden başlıyor, ifsat sözden başlıyor, ifsat kulaktan başlıyor, ifsat yemeden başlıyor. Bütün her şeyden başlıyor.
1: Önce de kulaktan başlıyor.
2: Kulaktan başlıyor diyeyim.
1: Çünkü biz kulak medeniyetinin çocuklarıyız.
2: Kulak medeniyeti.
1: Dinlemek görmekten ve bilmekten üstün bir ameliyedir.
2: Kulak medeniyeti.
1: Şimdi buraya geldik.
2: Buraya geldik, kulak medeniyeti diyelim. Şöyle noktamızı virgülümüzü koyalım.
1: Peki.
2: Güzel bir eseri. Sizin güzel yorumunuzdan dinleyelim. Değerli dinleyenler, Ender Doğan'la sohbetimiz eserin akabinde devam edecek.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Değerli dinleyenler, Ender Doğan Bey ile birlikteliğimiz sürüyor. Efendim, kulak medeniyeti dinlemek noktasında geldik.
2: Evet, şimdi bu müzikle de bağlantılı olduğu için tabii, özellikle tabii. Buradan bir kapı açalım istedim. Şöyle ki, bu önce kulakla başlıyor. Sonra gözle, sonra efendim diğer efendim eczai vücut dediğimiz diğer unsurlarla. Şimdi biz hakikaten kulak medeniyetinin çocuklarıyız. Çünkü Kur'an'ın ifadesi de فَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Öyle buyuruyor ayet-i kerimede. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Onu dinleyiniz. وَاَنْصِتُوا Susunuz. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki merhamet bulursunuz manasında söyleniyor Kur'an'ın emri. Efendim Mesnevi'nin başında da bişnev kelimesi, bişnev emirle, yani dinle, can kulağıyla dinle ifadesi var orada da. Yani işte bişnevez ney ya da bişnevin ney çün hikayet mi yükünet. Bu neyi dinleseniz iyi olur. Bak bu neyi dinlerseniz çok güzel sesler verir gibi değil. Bunlar söylenebilirdi. Emir sigasıyla geliyor. Dinle kelimesiyle. O buradaki dinle ile müfessirler, mesnevi şarihleri Kur'an'ın ilk emri olan ikra emrini aynı olarak kabul ediyorlar. Hatta B ile başlamasının besmele ile başlaması mahiyetinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde de işitme, bilme ve görme vesaire eylemlerinden, fiillerinden önce zikredilmiştir. Bu önce zikredilişi de yine müfessirlerin ifadesiyle bu üstünlükle ilgisi vardır. İnnallaha semiyon alim. İnnallaha semiyon basir gibi ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani dinleme çok önemli bir şey. Biz kulaktan kalbe giden, oradan idraklere yükselen ve dolayısıyla

0: davranışa sirayet eden, efendim daha sonra kişiliğimize sızan yeniden bir inşa oluş, yeniden bir oluşumdan bahsediyoruz. Müziğin böyle bir ameliyesi var, böyle bir fonksiyonu var, icra ettiği insan ruhunda ve bedeninde icra ettiği böyle bir fonksiyonu var. Dolayısıyla dinlemelerimizi gözden geçirmemiz lazım.
1: Dinle sözümü sana Direm.
0: Sultan Veled'in.
1: Sultan Veled Hazretleri.
0: Evet.
1: Mevlana Hazretleri'nin oğulları.
0: Evet.
1: Yolu sistemleştiren zatı.
0: Eyvallah, tabii.
1: O güzel eseri dinleyelim. Ondan sonra devam edelim tekrar.
0: Peki efendim.

0: Değerli dinleyenler, Ender Doğan Bey ile birlikteliğimiz sürüyor. Efendim, geldik Mahı Muharrem. Muharrem ayındayız Ender Bey. Muharrem ayının faziletleri, yeni yıl, hicri yılın ilk ayı, Allah'ın ayı. Birçok hadisenin vuku bulduğu bir ay. Tabii elim hadiselerinden cereyan ettiği, yüreklerin yaralandığı bir ay. Muharrem deyip sözü size bırakacağım.
1: Çok zor. Bu şimdiye kadar konuştuklarımızın konuların içerisinde yani en zoru belki bu konu. Şimdi İslam tarihinin çeşitli dönemleri var. Hüseyin'i kıyam, Hazreti Hüseyin'in kıyamı ve onun şehadeti meselesi başlı başına bir dönüm noktası İslam tarihinde. Çok detaylı bilgiler veriliyor bu Muharrem ayı ile ilgili ve hadiselerle ilgili, tarihi olaylarla ilgili bilgiler veriliyor. Biz o yani oralara girecek değiliz. Ancak bugünden geriye doğru baktığımızda nasıl bir duruş, nasıl bir düşünüş ve hadiseye nasıl bir algılama biçimi ile karşılamalıyız sorusunu belki kendimize sormamız gerekir. Hazreti Hüseyin'i tanımamak Hazreti Peygamber'i tanımamaktır aslında. Çünkü oradan Hazreti Peygamber aleyhisselama uzanan bir yol var, bir dava var. Bu konularla ilgili tarihi bilgiler net değil. Mesela işte büyük tarihçi Taberi bu İslam tarihindeki hadiseler

0: ilgili. Çünkü malum özellikle İslam tarihi konuları Ömer bin Abdülaziz döneminden itibaren başlıyor. Yazılı anlamda yani bize intikal oradan başlıyor. Dolayısıyla ondan önceki efendim dört halife dönemi ve oradaki hadiseleri çok net birinci ağızdan doğru bir şekilde ulaşamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız da var. Efendim işte Taberi oradaki hadiseleri 6-7 değişik rivayetle anlatıyor. Ve fakat bizim elimizdeki yorumu bir tanesi. Yani bu tabii ki bu konu biraz nazik de bir konu.
1: Çok nazik bir konu.
0: Evet.
1: Çok
0: Onun
1: nazik bir
0: için
1: konu.
0: bir ön yargıyla mesela şu kadarını söyleyebiliriz. Acizane kendi kanaatim. İmam Hüseyin radıyallahu anh ve onunla birlikte işte efendim Kufe'ye giden çevresinde bulunan zevat-ı kiramın, efendim hanımların, çocukların Yezid'in ordusu tarafından kuşatılması. Yani hadisesi, o hadiseyi hepimiz biliyoruz. Çok az 70 kişilik belki 72 kişilik bir gruba karşı binlerce kişinin bir efendim tuzağı ve o hadisenin cereyan etmesindeki bir takım insanlık dışı uygulamalar. Bizleri tabii tüylerimiz ürpertiyor, çok üzüyor, derinden yaralıyor. Hakikaten yüreğimizde bu sızı hissediyoruz. Oradaki şehadeti, oradaki efendim muameleyi bu anlamda. Benim 1980'li yıllardan itibaren takip ettiğim dergilerde ve konuşmalarda ve programlarda bu konulara hiç değinilmeden geçildiğini gördüğüm için bunun vaktiyle çok önemli bir eksiklik olduğunu tespitini yapmam lazım. Şimdilerde daha iyi anlamak için o dönemi daha iyi tahlil etmek için bir takım girişimler var. Bu güzel bir şey geçte kalınmış olsa. Bu güzel bir şey o dönemi anlamaya çalışmak ve Hazreti Hüseyin'i anlamaya çalışmak önemli. Oradan günümüze yansıması itibariyle nasıl bir şey? Bir ders çıkarabiliriz.
1: Tabii kanayan bir
0: Evet.
1: yara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki kuzusundan birisi. Cennetin gülleri, çiçekleri, başımızın tacı, gözümüzün nuru, her şeyimiz onlar bizim. Hadiseye bugünden çok iyi bakıp birlik olarak, dirlik olarak yakalamak lazım. Hasan'la Hüseyin, özümüz,
0: Eyvallah.
1: canımız, kanımız, her şeyimiz. Hüseyin dendiği zaman yüreklerimiz şöyle bir burkuluyor,
0: Eyvallah.
1: titriyor, bambaşka bir şey. Burada özü iyi tutmak lazım. Hepimiz Hüseyin'iyiz.
0: Eyvallah.
1: Hepimiz
0: Eyvallah.
1: Ali'yiz. Hepimiz efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun tozuyuz. Onun
0: İnşallah,
1: izinden,
0: inşallah.
1: tozundan Cenab-ı Hak ayırmasın. Onun
0: Amin,
1: iki
0: amin.
1: emaneti işte kitap ve
0: Sünnet-i
1: sünnetim.
0: Resulullah.
1: Sünnetim diyor, buyuruyor. Böyle.
0: İşte bu Ehl-i Beyt sevgisinin, Ehl-i Beyt
1: Evet.
0: muhabbetinin daha da yerleştirilmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Böyle dilersen senden güzel bir eser daha istirham edelim.
0: Evet.
2: Sağduyunun sesi Akra.

0: Akra dinliyorsunuz.
1: Efendim, son olarak da Muhammed Lütfi Efendi'den güzel bir... Ne diyoruz teknik olarak?
2: Şimdi bu Nutku Şerif diyeceğiz.
1: Nutku Şerif.
2: Şimdi programın başından beri konuşmaya çalıştığımız, sohbetimizin mevzusunu oluşturan aslında bütün hadiseleri de belki 1950'li yıllardan itibaren görüp o günden kaleme alan bir zatın Nutku Şerif'ini.
1: Allah'ın
2: efendim.
1: İnşallah.
2: Okuyalım, onunla da bitirelim programımızı.
1: Ender Bey. Dillerinize.
2: Eyvallah.
1: Sağlık. Yüreğinize sağlık.
2: Sağ
1: olun. Allah muvaffakiyetler nasip eylesin. Musikimize, kültürümüze, irfanımıza verdiğiniz hizmetlerden dolayı şükranlarımızı sunar. Yapacağınız çalışmalarda da dua ederiz. Dualar ederiz. Dualar bekleriz. İnşallah. Nutku Şerif inşallah miskli bir son olsun. Sizin yorumunuzdan.
2: İnşallah.
1: Güzel güzel. Sevgili dinleyenler, Ender Doğan Bey'e de şükranlarımızı sunuyor. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Dua buyurun. Alvale Efe Hazretleri'nin Nutku Şerifi'yle sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşça bakınız zatınıza.

0: ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

Zenginlik eşya mal mülk çokluğundan değildir. Şu kadar eşyası var, bu kadar malı var, bu kadar mülkü var, şu kadar devesi koyunu var. Zenginlik bu değildir. Ya nedir? Velakinnel gına, zenginlik gınen nefsi, gönül zenginliği, nefis zenginliğidir. Yani Allah'ın kendisine vermiş olduğuna razı, başkasının malında gözü yok. Efendim, kanaat sahibi, Allah'ın takdirine rıza sahibi, başkasından bir şey istemekte yapışkan değil, illa bana onu da ver filan diye. Olmadığı zaman mahzun değil, efendim şöyle hür, ihtiyacın baskısı altında ezilmiş değil, hür, hür insan. Asıl zenginlik böyle bu ruh zenginliğidir. Yunus Emre'nin bir şiiri hatırımdadır, diyor ki, kem dürür yoksulluktan nicelerin varlığı, bunca varlık var iken gitmez gönül darlığı. Bazı insanların varlığı yokluktan daha da fenadır. O kadar varlık olduğu halde gönül darlığı gitmez bir türlü diyor. Gönlü dar, gönlü zengin değil. Bir sürü parası vardır, eli titreye titreye çıkartır, fakire bir 25 kuruş verir, 1 lira verir. Ya ver, doysun da candan bir Allah razı olsun der. İşte fırsat eline geçmiş, bak şurada 3 tane yetim var, 5 tane bilmem şey var. Çıkart, bir verdiğin zaman doyur. Bir daha başkasından bir şey isteyecek şeyi kalmasın. Seni gördüğü zaman elektrik çarpmış gibi yerinden kalksın, yani böyle bir şey yapsın. Çok ver. Gönlü zengin olmak lazım insanın. Parayla pulla filan değil. Asıl zenginlik insanın hali hazırdaki imkanı içinde yapabildiği hayırla ölçülürmüş. Yani insanın 10 lirası varken çıkartıp 3 lirasını 1 lirasını verebiliyorsa o zengin, o cömerttir, verebiliyor. O zaman veremiyorsa geçtiği zaman eline de veremeyecek demek. Daha fazlası geçtiği zaman da veremeyecek demek. Onun için o şeyden belli olur yani. İnsanın davranış tarzından belli olur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendi

0: sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küs eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornaçalar, bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arzu endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak kesin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: adamları, münevverler, Akra'da İrfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba muhterem dinleyenler. Şehir İstanbul'dan muhabbetler, saygılar cümlenize. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Nevzat Kaya hocamız. Bir nevi eski dünyanın hafızasının başında bulunan Süleymaniye Kütüphanesi müdürümüz. Ama şu anda tabii ki emeklilik ifadesini kullanmıyoruz. Çalışmalarına farklı boyutta devam eden hocamız Nevzat Kaya. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hocam. Hocam şimdi kağıt, kitap, kütüphane ana başlıklarımız, kavramlarımız. Kütüphanelerin böyle ne zaman, nasıl, nerelerde kurulmaya başlanmış, bu evrelerini, devrelerini açacak olursak.
2: Şimdi müstakil kurulan kütüphanelerden bir tanesi Şehit Ali Paşa kütüphaneleridir diyelim. Çünkü Şehit Ali Paşa çok değişik tipte bir insan. Onun bana göre çok ufku geniş bir insan olarak düşünüyorum. Şehzadebaşı Camii ile Vefa Lisesi'nin arasında bir kütüphanesi var, müstakil. Kendine has bir kütüphanesi vardır. O kütüphanenin içerisindeki bulunan kitaplar Süleymaniye'dedir şu anda. Şimdi buradaki bulunan kütüphaneye 3 katlı bir kütüphane var. Kütüphanede Hafız-ı Kütübe 10 akçe veriyor. Katibi Nazır-ı Kütübe 5 akçe, yardımcısına 5 akçe yevmi para veriyor. Vakfiyeden öğrendiğimize göre böyle. Sonra Üsküp Mahallesi'nde bir evi daha var. O yakınlarda bir yer konağı var. Konağında da bir kütüphanesi var. Bu konakta da 15 akçe veriyor Hafız-ı Kütübe, Nazır-ı Kütübe de 6 akçe veriyor. Kuzguncuk'ta da bir yalısı var. Orada da bir kütüphane kurduruyor adam. Yalıya insanlar yazın o tarafa geldikleri zaman oradaki insanlar da okusunlar diye oradaki kütüphane kuruyor. Orada da yine 6 akçeye 4 akçe Hafız-ı Kütübe aldı. Öbürüne 4 akçe diye bir maaş verilmek suretiyle. Yani adam İstanbul'da 3 tane kütüphane kuruyor. Bir tanesi konağında bir kütüphane kuruyor. İkincisi Şehzadebaşı Camii'nin Vefa Lisesi'nin şu anda şeyinin içerisinde, duvarlarının içerisinde orada bir kütüphane kuruyor. Üçüncü kütüphaneyi de Kuzguncuk'ta kuruyor. Ve 3 kütüphanede de memurlarına ödeyeceği para birbirinden çok farklı değil. Yani Kuzguncuk bir yazlık kütüphanesidir. Daha az maaş verelim, çok az çalışı buraya, böyle bir şey yok. Çok büyük fark gözetmiyor. Tabii bu devirdeki kütüphanelerin aşağı yukarı maaşları buna benzer maaşlarla gidiyor. Atıf Efendi hariç. Atıf Efendi kütüphanesinin vakfiyesinde Atıf Efendi Hafız-ı Kütüphane 80 akçe veriyor. Ama bir şart koşuyor. Benim kütüphanemde Hafız-ı Kütüphane yapacak, memur olacak insan sakın ha bir başka görevde görevlendirilmesi, bir başka görev yapmaz. Sadece bu kütüphaneyle uğraşacak. Bir başka şey var, orada evleri vardır kütüphanenin, Atıf Efendi'nin. Bu kütüphanede de burada da oturması lazım gelir. Eğer bu evlerde oturmazsa kendisine görev verilmeye diyor. Bu çok önemli. Bir idarecinin evinin, iş yerinin yakınında oluşu bu demektir ki bu görevli gün 24 saat görevde. Onun için çok önemli. Atıf Efendi kendisi defterdar olduğu için, maliyeden olduğu için herhalde idareyi çok iyi biliyordu. Şartları da buna göre yerine getirmeye gayret etti. İşte bu kitapların ödünç verme durumları vardır. Hı hı. Yani iade etme durumları vardır. Mesela Üsküdar Hacı Selim Ağa'nın bir bölümü Kemankeş'in kitapları vardır. Kitapların her bir kitabın

0: üzerinde bu kitaplar iade edilir, evlere verilebilir diye vakıf kaydı vardır. Tabii bunun şartları var. Eğer insan katibi kütüp denilen bir kadro var o vakfiyede. Eğer kütüphaneci yani hafızı kütüp, kütüphanenin müdürü eve kitap alacak olan insanı tanımıyorsa ona bir zaman veriyor. Ondan sonra bu devrede bir hafta 10 gün bu katibi kütüp olan, yazıcı olan insanı dışarı çıkarıyor. O mahalleye gönderir, o adamı araştırıyor, ediyor. Bu kitap ona layık mıdır, değil midir? Bunun hakkından üstesinden gelebilir mi? Buna ihtiyacı var mıdır? Hakikaten ilim adamı mıdır, değil midir diye bunlar soruluyor, soruşturuluyor, bir rapor haline getiriliyor. Ondan sonra adamı çağırıyorlar. Adama kitabın vasıflarını kaydediliyor, yazılıyor. Sonra kitap veriliyor. Döndüğü zaman kitapta bir noksanlık yoksa çünkü vasıfları yazılmıştır oraya. Müklebi iyi midir? Şirazesi dağılmış mıdır? Değil midir? Üzerinde yırtık var mıdır? Kopuk var mıdır? Silindi var mıdır? Onlar yazılıyor. Katibe kütüpten maksat bu. Ondan sonra kitap sağlam geliyorsa alıp yerine konuluyor. Bir başka kitap veriliyor. Sağlam gelmiyorsa, noksansa o zaman ne kadar zarar verilmişse o zararı ödettiriliyor. Ondan sonra ancak ikinci kitap verilebiliyor insana. Böyle bir vaziyette devam ediyor. Kimlere veriliyor bu kitaplar? Yani kimlere veriliyor? Alim daha ziyade alimlerin fakirlerine. Fakir olan alimlere. Hoca ve talebelere veriliyor. Hatta bazı kütüphaneler sadece medrese hocalarına ve talebelerine aittir diye böyle
1: İhtisas kütüphanesi evet. Gibi çalışıyor.
0: Bazı kütüphaneler sadece dergahın mensuplarına aittir diye böyle sınırlamalar koyan vakıflar da gördüm ben, vakfiyeler gördüm. Sonra mahalleye, o mahallenin insanlarına, bazen o beldeye, bazı kayıtlarda biraz daha sanki şehirler arası da bunu çok iyi bilemiyorum ama o beldenin dışına da kitap verilir, iade edilir diye böyle bir şeyler daha var olduğunu tahmin ediyorum. Bu çok iyi bildiğim bir konu değil ama sonra bunların kontrolü de, kitapların, kütüphanenin kontrolü de bütün mahalle halkı tarafından oluyor.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Hocam bu kütüphanelerin kuruluşunda, kurucuları tarafından bu yazılan vakfiyeleri bir medeniyeti anlamak için bu vakfiyelerin dikkatle okunması lazım diye düşünüyorum. Çünkü sizden birkaç işte Süleymaniye Camii Vakfiyesi buyurdunuz. Az önceki Atıf Efendi Kütüphanesi, Atıf Efendi'nin vakfiyesi, işte Şehit Ali Paşa. Yani aşağı yukarı vakfiyesiz bir kurum yok. Yok, namesiz vakfiye.
0: Vakıfsa muhakkak vakfiye vardır. Yani. Çünkü vakfiye o kurumun idare eden tüzüğüdür, yönetmeliğidir. Evet.
1: Ama bizde de genel hep vakıf eserleri geçmişe baktığımız zaman. Yani Anadolu'nun ücra bir köşesine de bakıyorsunuz. Burası, buradaki bütün arazi, bağlar, tarlalar şu filan işte Gülük Medresesi'ne mahsus. Buradan çıkacak irat, satılacak, paraya tahvil edilecek. Daha sonra o medreseye verilecek diye. Bugün birçoklarının oturduğu alanlar, araziler çok geniş vakıf arazisi, müessese böyle. Ki bunların her birine de bir vakfiye olmuş. Vakfiye de en sağlam, en sahip bir şekilde yalansız, hilafsız, dolansız, net bir biçimde söylenmiş hem o güne hem o günden sonraki gelen nesillere diye.
0: Şimdi bazı insanlar bir müessese kurduğu zaman onu tek vakfiye ile yapıyorlar. Bazen de birden fazla vakfiye de olabiliyor. Mesela Atıf Efendi'nin vakfiyesi 3 tane vakfiye vardır. Birincisi bina hakkındaki vakfiye, ikincisi kitaplar hakkındaki vakfiye, üçüncüsü de oranın işleyişi hakkında, personelinin çalışması hakkındaki.
1: Bu da enteresan vakfiyedir. Yani hocam.
0: Evet.
1: Tabii spesifik bir çalışma. Bina ayrı, kitap ayrı, çalışanlar ayrı.
0: Mesela Rakıp Paşa. Rakıp Paşa'nın kütüphane vakfiyesinde çöplerin kimler tarafından attırılacağına kadar detaylı bilgi vardır. Falana attırılsın diyor. Falan atmazsa aynı parayla dışarıdan bir başkasına attırsın. Belki özelleştirme var artık.
1: Özelleştirme de var.
0: Rakıp Paşa çok büyük bir insan.

0: Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun.
0: Muhterem dinleyenler, efendim bugün konuğumuz muhterem hocamız Nevzat Kaya idi. Kendilerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

0: İnsanoğlunun bu dünyaya yaratılıp gönderilmesinin sebebi ne? Niye insanoğlu var kılınmış, yaratılmış, dünyaya gönderilmiş? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri ayet-i kerimeyle bildiriyor. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Yani ben insan cinsini, mahluklarım arasındaki insan neslini, beni, Adem'i, insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İbadet tabi sadece dar manalı namaz, oruç tutmak demek değil. İbadet Allah'a kulluk yapmak demek. Yani Allah'a Allah'ın istediği şekilde kulluk yapmak demek. Her yönden kulluğunu güzel yapması demek. İbadetin manası bu. Yani uyu dediği yerde uyuyacak, uyan dediği yerde uyanacak, ye dediği yerde yiyecek, yeme dediği yerde yemeyecek, sabredecek, efendim Allah'ın her emrini tutacak. Kalk dediği zaman kalkacak, yat dediği zaman yapacak.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: Ya Rabbim, rahmetinle taşlama.
1: Sağduyulu akıl. Kur'an akla hitap ediyor. Kur'an aklı muhatap alıyor. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'e göre insanı insan yapan, onun her türlü hareketlerine anlam kazandıran, ilahi emirler karşısında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır. Kur'an'da bilgi kaynaklarından biri olarak zikredilen akıl, ilim, idrak, engellemek, bağlamak, korumak, sığınak, kalp gibi anlamlara gelmekte. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran ve insana bir takım sorumluluklar yükleyerek onu ilahi emirler karşısında mesul kılan önemli bir bilgi kaynağıdır. İlahi rehberimiz bizi akletmeye ve düşünmeye çağırıyor. Gerçek huzur ve kurtuluş rehberi Kur'an-ı Kerim'in muhatabı doğrudan akıldır ve zaten onun gönderiliş amacı da akılları ikna etmek ve imana davettir. Kur'an'da yer alan ayetlerde insan akletme faaliyetinde bulunmaya, düşünmeye, öğrenmeye, kesin hükümlere ulaşmak için deliller aramaya davet edilmekte. Pek çok ayet insanı çeşitli nesne ve olgular üzerinde gözlem yapmaya, bunlardan elde edilen veriler üzerinde düşünüp aklederek doğru sonuçlara varmaya yönlendirmekte. Bakara 164, Mü'minun 80, Mü'min 67, Mülk 3, Gâşiye 17 ila 20 arası. Kur'an-ı Kerim'de akıl sahipleri akletmez misiniz? Akletmiyorlar mı? Belki akledersiniz. Şayet akledenlerdenseniz, akleden toplum, akletmeyenler, hala akletmeyecek misiniz şeklinde ifadeler karşımıza çıkmakta. Kur'an, muhataplarına sadece belirli verileri sunmakla yetinmemekte, aksine onlardan bu verilerin gerçekliğini zihni yetenekleriyle tahkik edip, bizzat akletmek suretiyle kendilerine sunulan hakikate varmalarını istemekte. Bu hakikat ise hikmettir. Aklın ürünü olan bilgi ve hikmet, derin ve yararlı bilgi anlamını taşıyor. Yüce kitabımızda Allah'ın dilediğine hikmeti vermesi şöyle ifade ediliyor. O, Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden

Kur'an'da aklı selim sahipleri nasıl anlatılıyor? Doğru karar verebilmeyi, saf ve temiz düşünme yetisini ifade eden aklı selim kavramı Kur'an'da şöyle vurgulanıyor. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Âl-i İmran 7. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Âl-i İmran 190. Allah'ın gökten bir yağmur indirip de onu yerdeki kaynaklara dahil edip depo ettiğini, sonra onunla çeşitli renklerde ekinler, bitkiler çıkardığını, daha sonra da kuruttuğunu görmedin mi? Nihayet sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra Allah onu bir çöp kırıntısına çevirir. Şüphesiz bunda aklı selim sahipleri için elbette bir ibret ve öğüt vardır. Zümer 21. Allah onlara, emirlerine muhalefet edenlere pek çetin bir azap hazırladı. O halde ey iman eden aklı selim sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun hareket edin. Çünkü Allah size cidden bir zikir, hayat rehberi Kur'an indirdi. Talak 10.

0: Kur'an'da akletmeye dair ilahi emirler. Aklın bir ürünü ve gereği olarak düşünmek, insana mahsus temel bir özelliktir. İnsanlık düşünmez hale gelince, varlığının değeri yok sayılır. Duyup düşünen insan, gerçeği bulmaya, kendini ve gayesini bilmeye, söylemeye, gereğini de yapmaya çalışır. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem, kendini bilen Rabbini bilir buyurmuşlardır. Rabbini ve ona kulluğunu bilemeyen ise henüz kalıp insanlığındadır. Bu durumda olanlar Enfal suresi 22. ayeti kerimede şöyle anlatılır. Çünkü Allah katında yerde gezinen canlıların en kötüsü aklını kullanıp gerçeği düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allahu Teala ilahi mesajı biz kulları için indirmiştir. Bu husustaki ayet şöyledir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Yusuf 2. Aynı surede akıl sahipleri muhatap alınarak Kur'an'ın ibretlerle dolu olduğu vurgulanır. Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu sana ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sad 29. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Yusuf 111.
1: Bu hakikati tasdik edenler için şöyle buyrulur.
0: Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. Rad 19. Bizim için bir tebliğ olan

İlahi kitap, düşünüp öğüt almayı hatırlatır. Bu Kur'an, insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. İbrahim 52.

Akıl sahipleri için yer ve gökler ibretlerle dolu. Allahü Teala'nın bizlere bahşettiği çeşit çeşit nimetler, üzerinde yürüdüğümüz, yaşadığımız yeryüzü, bizi kuşatan gökyüzü ibret nazarıyla bakıldığında akıl sahipleri için sayısız şükür sebebi. Bu durum pek çok ayet-i kerimede vurgulanmakta. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı hizmetinize, istifadenize verdi. Yıldızlar da onun emriyle boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunların her birinde aklını kullanan bir toplum için deliller, ibretler vardır. Nahl 12. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Taha 53 ile 54. Oysa size verilen her şey, dünya hayatının geçici istifadesi ve zinetidir. Allah'ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz? Kasas 60. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum 24. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Mü'minun 80. Gece ile gündüzün peş peşe değişmesinde Allah'ın gökten bir rızık sebebi indirip onunla ölümünden sonra yere can vermesinde, rüzgarları türlü hallere evirip çevirmesinde aklı erip anlayan bir kavim için nice işaret ve ibretler vardır. Câsiye 5. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Rad 4. Akıl sahiplerine müjde. Tağuttan ve ona kulluk etmekten kaçınıp da Allah'a yönelenlere gelince onlar için müjde vardır. Resulüm, sözü dinleyip onun hayra vesile olan en güzeline uyan kullarıma müjde ver. İşte bu kimseler Allah'ın kendilerine doğru yola ilettiği kimselerdir ve işte bunlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Zümer 17 ile 18.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde

0: Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayı ile başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
1: Akra Reklam. Akra, yol arkadaşım.
2: Ey mihri lâye salim, mehtab-ı müsteniri, Hüseyin Siret Bey, Resulullah Efendimiz'i ilk defa rüyasında görür ve bu hissiyatla duygularını mısralara döker.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İ'lemü eyyühe l-ikhvan enne efdalel kitabı kitabullah ve enne efdalel hadi hadi Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umru muhtesatuhu ve külle muhtesi bid'ah ve külle bid'atın dalale ve külle dalaleti finnâh ve biz sened muttasillen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem enne hukat
2: inne ahufe ma akhafu ala ümmeti küllü münafıkın alimin lisan. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyururlar ki ümmetim üzerine korktuğum şeylerden en çok korktuğum, birçok şeylerden korkarım ümmetimden de daha en çok ziyade korktuğum şey dil lisanına vardır. Lisan alemi, dil alemi, söz sahibi, söz alemi, söz alemi olmakla beraber kalbi cahil, iki cahil, kalbi, dilinde güzel sözleri var, güzel konuşuyor, ikna ediyor insanı, kandırıyor, aldatıyor, inandırıyor yani davasına. Bu adam ki bu ilmi ittehazel ilme hırfeten. İlmi sanat ittehaz etmiş. İlmi güzel söz söylemek suretiyle halkı celbediyor. Güzel dinlettiriyor. Fakat içinde bir şey yok. Kendi boş. Sözü güzel. Herkes dinliyor. Takdir ediyor. Aferin maşallah diyor. Fakat içi boş. Bunu maişetine de bir şey yapmış. Vekili etmiş. Güzel söz söylemek suretiyle herkes meclisine toplanıyor ve bu sırada da dünyalığını temin ediyor. Bunlardan çok korkarım demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. En çok korktuğum insan bu insanlardır. Yine buyuruyor. İnne ahzuhu ma akhafu ala ümmeti selâsın. Yine çok korktuklarım var ya, bu korktuklarımdan ümmetimizine üç kişi var ki bunlardan çok korkarım. Birisi zellet-i alim. Alimlerden bir hatanın suduru. Çünkü alimin hatası cemaate örnek oluyor. Bunu örnek ediyorlar ve ilmi bu sefer gözden düşürüyorlar. Bak şu adamın yaptığına bak. Bildiği halde bak neler yapıyor diyerekten. Bundan. Ve cidâl-ü münafık. Bir Kur'an. Münafık adam. İman içerisinde yok. Münafık. Böyleyken Kur'an'la mücadele ediyor. Cidâl ediyor. Şöyledir, böyledir diyerekten. Bir üçüncüsü de ve dünya tüftehu aleyh. Birisi de dünyanın size, dünya kapılarının açılması, rahatlığa, servete kavuşmanız. Dünya rahatlığına kavuşmanızdan da korkarım. Çünkü dünya rahatlığına kavuştuktan sonra mücadeleyi terk edersiniz. Ne nefsinizle mücadele edersiniz, ne de düşmanlarınızla mücadele edersiniz.

Çünkü rahatı bırakmak istemezsin. Yine buyuruyorlar efendim. İnne ahvafu ma akhafu ala ümmeti. Ümmetinden korktuğum şeylerin en korkulusundan birisi de şâhîruhumus salâhat an vaktiha. O namaz vakti gelir. Ha biraz daha, ha biraz daha diyerekten. İkindiye kadar vakti var ya. Tehkir eder ikindiye doğru. İkindi vaktine yakın bir zamanda kılar. Bundan da korkarım. İnne edne riyâ şirk. Riyâ gösteriş. Bunun en ednası, en edna gösteriş falan yani. En ufak şirkte mağdurdur demişler. Hatta Muaz radıyallahu anh ağlıyormuş bir günde. Ne ağlıyorsun diye etrafımız basılmış. Efendimiz işaret ederekten bu kabrin sahibi böyle buyurdu. Biz bundan nasıl kurtaracağız, kendimizi kurtarırız diyerekten ona müteessiren ağlıyormuş. Bu böyle olunca ve ehabbu l-abidi ilallahi azze ve celle ilallahi teala. Kulların içerisinde Allah-u Teala'yı en seviyorlardı. Kulların içerisinde Allah-u Teala'yı en seviyorlar. Kul el-etkiyâ-ül-ehfiyâ müttakî fakat gizli. Kimse onun halini bilmiyor. Saklıyor kendini. Hacıya gitmek kolay. Hele bu devirde. Parayı cebine koydun muydu 5-10 bin lirayı? Rahat istediğin gibi tayyara 2,5 saatte götürüyor şimdi. Çok kolay. Bir nimet bu. Fakat hiç biliyor musunuz ki bir adam mektepte derse çalışmadan sınıfı geçsin? Mutlaka bir çalışmak lazım. Çalışmanın arkasında geçme. Hiçbir pahlivanı gördünüz mü ki ispan yapmadan kendini karşısındaki pahlivanı hazırlamadan meydana çıksın? Yok, herkes kendini bir hazırlar. İspanla şikayet filan der. Liyakat kesmedince, ah ben seninle görüşürüm der. Şimdi biz de o Allah'ın evine gideceğiz. Oraya karşı bir istidat lazım değil mi? Resulullah'ın karşısına gideceğiz. Salatu vesselamu aleyke ya Resulullah. İşte senin ümmetinden ben geldim sana. Nasıl ümmetsin sen derse. Ne demesi lazım insan? Çünkü sünnet seni iyi diyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna vardığımız vakit Ubeyd bu adamda. Allah cümlemizi affetti yani. Orada kabahat görmem gidiyoruz. Kusur görmem gidiyoruz. Onunla bundan ilişkilerimi gidiyoruz. Kavgaya mı gidiyoruz? Az aldı parayı, çok aldı parayı diye didişmeye mi gidiyoruz? Bunların hepsi büyük zayiatlardan. Allah cümlemizi affetsin de oraya kabiliyet, istidat ihsan etmiş evvela. O kabiliyet ve istidatla beraber oraya gittiğimiz hepsi oradan bir istifade eder. Kabiliyet ve istidadı hazırlamadan oraya gitmek, kabiliyet ve istidadı hazırlamadan oraya gitmek abestir. Borcumuzu yapacağız. Borcumuzu, vazifemiz. Mesela namaza nasıl gelmek borcumuzsa Allah kabul eder bunu başka. Fakat istifade cihet. İstifade cihet için insan kabiliyet hazırlaması lazım. Burada en çok rolü oynayan nefis. Şeytan da var ama şeytanın rolü ikinci dereceye kalıyor. Nefsini yenemeyen insan, nefsinin esiri ve kölesi olan insan, burada yine nefis bununla beraber olur. Çünkü Mekke'ye gitmekten nefis bundan ayrılmıyor ki. Nefis bundan ayrılmıyor, nefis onunla da. Onun için nefsin ıslahına burada insan kendisini hazırlamak lazım. Bu da laflarla olmuyor. Şimdi kurs açmışlar hacılara. Hacılara kurs veririz. İşte kitaba böyle gelsin. Oraya gidersin de söyleye var. Bunu herkes biliyor zaten. Onlara bu kurslara hacet yok. Burada herkes birbirine öğretiyor işleri. Asıl kabiliyet, kötü ahlakı terk edip iyi ahlakın sahibi olmak. Şimdi ders oraya geliyor. Bu etkiyatı. İzâ gâbû lem iştekadû. Yoklarken kimse aramıyor onları. Ve izâ şeydû lem yorafû. İçimizde olursa da kimse ona kıymet vermiyor. Sanmıyor. Anlamak istemiyor. Ülâike ama onlar e'immetül hüdâ. Hidayet ışıkları onlar şimdi. Onlar kimse metelik vermiyor ama asıl kaynak, hidayet kaynakları oluyor. Ve mesâbihul ilm. İlmin ışığı onlar oluyor. İnne ahrufu mâ ahâfu alâ ümmeti el hevâ ve tûlül emel. Sonra ittibâ-ül hevâ, tûlül emel. İnsan mesela tûlül emel. Bugün dünyayı gözünün önüne getirirsen, tabi bu dünyanın gözümüzün önüne geldiği zaman bizim çalışmamız solda sıfır kalıyor. Çünkü alem dev adımından gidiyor. Dev adımıyla kalmadı şimdi. Elektriklerdi. Onlara yetişmek gayesiyle böyle her çeşit şeyi kendimize hoş görürsek biz de onların bir eşi oluruz sana yani. Aradaki fark kalkar. Allah muhafaza. Bunun için Efendimiz demiş ki tuğlu emelle ittiba havadan çok korkarız. Niçin? Emmel hava. Arzulara tabi. Feyyasuddu sahibehu anil hak. Sahibini haktan uzaklaştırır. Haktan ayırır. Hakta uydurmaz.

0: طول الامل طول امل ده فين الاخره. O da adama ahiret verir. Çünkü çok çalışacak. Bu çok çalışmak. Dolayısıyla ibadetlerini yapamayacaksın. Sonra yaparım diyeceksin. Ne olur? Ve hâzî dünya vûtehâle. Bu dünya gidiyor işte. Bak ecdat. Bir aktarma oluyor. Bunu hep biz biliyoruz. Bu aktarmanın içerisinde herkes ne yapacaksa yapacak. Bu dünya şimdi amel dünyası. Ahiret hesap alemi, amel alemi değil. Amel bitti orada. Burada hesap yeri var zaten. Burada amel yeri var, bu amelini yaparsın, ahirette ise hesap yeri var. Ona göre ayağını denk ediyor. İnne ebna ehlil cennet menzileten, bu dünya güzel ama ne kadar güzel olursa olsun, ne kadar iftihar edilecek devletlere insan nail olursa olsun, sonu yok. Şimdi cennetteki en ebna menzile, yani en ufak adamın hali. لَيَنْصُرُ فِي مُلْكِهِ اَلْفَيْسَلَ Mülkünde böyle 2000 sene. Yalnız okuyor böyle mümkün. Seyrine, seyrediyor. Akşam bir Atul Harem'in diye bir tarih var. Tarihi okuyoruz. Bu tarihte Sebe denilen bir kavmin hikayesini anlatıyor. Bunlar işte Yemen kıtasında gayet güzel bir arazi bulunmuş. Bu arazinin böyle 70 küsur da deresi varmış bu arazide. Suyu bol yani. Gayet bağlık, bahçelik bir şeyler yetiştirmişler. Fakat zenginlik innel insane leyatka var ya, İnsanları tuğyana sevk ediyoruz. Zengin olmuşlar. O kadar şey olmuşlar ki artık bana mülke karg olmuşlar ki. Haddi yok. Cenab-ı Hak onları 13 tane peygamber göndermiş. Yapmayın, etmeyin, ayıptır, günahdır. Allah'tan ayrılmayın. Hepsi enva çeşit masallarla peygamberleri atlatmışlar. Demişler ki bizim babalarımız deli adamlar, deli adamlar mıydı? Onların gittiği yoldan biz ayrılmayız demişler elhasıl. Demiş ki Allah'ın azabı gelir. O azaptan kendinizi sana kurtaramazsınız. Şimdi bu dünyadaki ferahlık ne kadar bol olursa olsun. Bir sonu var yani. İşte 60, 70, 80, bilemedin 100 sene. Onun 100 senesinin de hayır olmaz. 80'den sonra senin bunaklık devridir, ihtiyarlık devridir. Ahirette bu öyle değil. Gayet güzel selamet. 2000 sene böyle adam seyrediyor memleketini. Yara aksa kema yara ibna. En uzak yeri yakınını nasıl görüyorsa en uzağını da öyle görüyor. Bunlar orayı 4000 küsur kasaba yapmışlar bu seferle. 4000 küsur kasaba. Her kasabanın arasında 6 saat yapmışlar. Kaydı bir araziymiş. Böyle biri diğerini seyredermiş yani.
1: Yemen.
0: Yemen tarafı. Cenab-ı Hak da şimdi oradaki saltanatında mümine verecek saltanatı bahsederken işte en uzak yerine adam en yakındakini gördüğü gibi görüyor. يَنْزُرُ اَزْوَاجِهُ وَخَتَبُهُ وَسُّرُرَهُ Hizmetkarlar, koltuklar, radyolarlar, enva çeşit. Bunlara böyle bakıyor adam, hayat olmayacak şeyler hepsi tabii. Bu ednasının ve inne efdalühüm menzileten bir de efdali var bunların içinde. Bunların efdal olanlarını menzile edeceğim. Denen yanzurun hi ve cillahi tebâreke ve teâlâ kulle yavun merrati. O devlete mahsur olmuştur ki her gün sabahta ve akşamda Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede ediyor. Bu derdise vurup bu dünya servetleri, nimetleri iyi ama arkası boş. Nihayet ölümle bitiyor. Ölümle bittikten sonra ahiret alemi açılıyor. Ahiret alemi açıldıktan sonra bu nimetlerden mahrum olan insana kusran kafidir yani. Bu pişmanlık ne damet bitmez. Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store

Görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, kalet ya Resulallah evsini. Ey Allah'ın Resulü, bana nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye Peygamber Efendimiz'den nasihat istemiş Ümmü Enes radıyallahu anha. Peygamber Efendimiz bu sahabiye hanıma nasihat eylemiş. Nasihatleri kısa fakat efendim önemli nasihatler. Onun için bu hadis-i şeriften başlamak istiyorum. Ona

Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz nasihat isteyen bu Ümmü Enes radıyallahu anhaya, ühcuri el maasi fe inneha eftalül hicre ve hafızı alel faraiz fe inneha eftalül cihat ve ekseri min zikrillah fe inneki la te'dinallaha bi şeyin ehabbe ileyhi min kesreti zikrihi. Sadaka Resulullah. Üç tavsiyesi var. Peygamber Efendimiz kendisine efendim gelip bir şey soran kimseye onun durumuna göre bir isteğine uygun nasihatte bulunurdu. Tabii kişinin kişiliğine göre de nasihat değişebilirdi. Aynı şeyi soranlar, aynı şekilde efendim bir şey soranlar başka cevaplar alabilirlerdi. Bu başkalığın sebebi onun kendisinin kişiliğinin ötekisinden başka farklı olması idi. Peygamber Efendimiz bu soru ve nasihat isteyen kimseye efendim buyuruyor ki ühcürül measiye fe innaha eftalül hicre. İsyanların, günahların hepsinden uzak dur, hicret et, efendim yaklaşma onlara, onlardan uzaklaş. Çünkü bu hicretin en sevaplısıdır, en faziletlisidir buyuruyor. Biliyorsunuz biz şimdi rahat Müslümanlarız elhamdülillah. Allah bizi yaptığımız az ibadetlerle çok mükafatlandırsın. Büyük imtihanlara maruz bırakmasın. O zamanın Müslümanları çok sıkıntılar çekiyorlardı. Fevkalade efendim hayat memat meselesiydi o zaman Müslüman olmak. Hatta etraftaki insanlar o kadar baskı yapabiliyorlardı ki terk-i diyar etmek, hicret etmek, başka yerlere göçmek, yerini yurdunu bırakmak mecburiyeti bile oluyordu. Hatta Peygamber Efendimiz dahi biliyorsunuz hicret eylemişti. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye. Bu da İslam tarihinin başlangıcı olmuştu biliyorsunuz. Şimdi erkeklere hicret, Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman tavsiye buyurulmuştu, emredilmişti. Bütün Müslümanların Efendimizin çünkü etrafında toplanması, ona hale olması, halkı olması, destek olması, yardımcı olması gerekiyordu. O olayın gelişmesinin gereği buydu. Onun için hicret etmeyenler büyük vebal altında kalıyorlardı, tehlike altında kalıyorlardı, sevap alamıyorlardı. Hicret edenler de çok büyük sevaplara sahip ve nail oluyorlardı. Tabii bu sıkıntılı durum, Mekke'nin fethedilmesi, artık üstünlüğün Müslümanlara geçmesiyle, zaferlerin kazanılmasıyla değişti. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra artık hicret mecburiyeti yoktur. Yani o zaman asıl gelseydiniz sevaplı olacaktı. Artık asıl o kıymetli zaman geçmiştir. Bundan sonra hicret manevi bir hicrettir. Yani maddeten bir kasabayı, köyü terk edip başka bir yere göçmek değildir. Manevi bir hicrettir. O da günahlardan, efendim, haramlardan uzak durmaktır, hicret etmektir diye buyurmuştu ashabına. Burada da aynı şekilde tavsiye buyurmuş oluyor kendisine soru soran hanım sahabiye. Buyuruyor ki maasinin hepsinden hicret et. Maasiden. Maasi, masiyet, isyan demek. Yani aynı kökten, asaya asi kökünden geliyor. Allah'ın emrini dinlemeyip günah işlemek isyan oluyor Allah'a. Ya emrini tutmazsa isyan oluyor ya da yapma dediği şeyi, yasağına riayet etmezse isyan oluyor. Yap dediğini yapmazsa isyan olur. Yapma dediğini yaparsa o da isyan olur. Bu tekil olarak masiyet deniliyor, isyan etmek. Çoğul olarak masiyetin çoğulu maasi geliyor. Günahlar, isyanlar demek. Yani Allah'ın emrini tutmayıp ona asi gelmeler. Yani bu çeşit den sayılabilecek her hareketten, davranıştan kaçın, isyanların her çeşidinden uzak dur, hicret eyle ki bu hicretin en faziletlisidir. Hani Peygamber Efendimiz Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ondan önce ashab-ı kiram hicret ettiler. Ondan sonra da fırsat bulan hicret etti. Daha önceleri Habeşistan'a hicret olmuştu. Efendim Yemen'e hicret olmuştu.
Efendim, tabii onlar çok sevap alıyorlardı yerlerini, yurtlarını terk ettikleri, büyük fedakarlıklara katlandıkları, büyük zahmetler çektikleri için. Çünkü ibadetin kıymeti sevabının çokluğu, zahmetinin çokluğuyla oranlı.

0: Bu hepimize nasihattir. Efendim, hicretin en faziletlisi manevi olan bu hicret. Günahlardan, haramlardan, efendim Allah'ın sevmediği işlerden uzak durmak. Varsa, yakınındaysa oradan uzaklaşmak. Tabii maddi hicret de gerekebilir. Efendim, düşmanların baskı yaptığı, İslam'ı yaşamasına, insana fırsat vermediği yerlerden İslam'ın yaşanabileceği, imanın korunabileceği, çoluk çocuğunun korunabileceği yerlere hicret etmekte, yani her devirde gerekebiliyor maalesef, çünkü efendim vicdan hürriyetine, inanç hürriyetine saygısız, efendim mütecaviz, gaddar insanlar olabiliyor. Demek ki esas olan insanın dinini, imanını koruması, efendim günahlardan uzak durması. Allah sizi de sevsin, siz de sevdiği kulları cümlesiyle haşr eylesin, onlardan ayırmasın, onlarla dost eylesin. Efendim, hem dünyada hem ahirette sevgi dolu, efendim, insanlar eylesin, sevgiye mazhar eylesin, iki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra, Akra, Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dost

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Anekdot nedir? Anekdot, hikaye, roman ya da destan gibi anlatmaya dayalı eserlerde ana olaydan bağımsız ama kendi içinde bir bütün oluşturan kısa bölümler. Bazen de geçmişte yaşamış insanların hayatlarından alınmış küçük, gerçek, ibretli olayları anlatan kısa sözler anlamında kullanılır. Bu yönüyle hem nükte hem de hatıra niteliği taşır. Eskiden anekdot sözcüğü gizli kalmış, yayınlanmamış bilgi ya da bir yazarın ilk kez yayımlanan metni anlamına da gelirmiş. Kökeni Fransızca anekdot, yani bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü. Bu da eski Yunanca anekdotos kelimesinden geliyor ve anlamı yine yayımlanmamış hikaye. Kısacası anekdot, gerçeğe dayanan kısa ama anlamlı bir olay anlatısı. Dinleyeni hem düşündürür hem tebessüm ettirir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Asıl amaç nedir? Dünya bir imtihan yeridir. Asıl amaç ahirette imtihanı kazanmış olarak gitmektir. Ahirette Allah'ın lütfuna, rahmetine ermektir. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına uğramamak. Asıl gözlenmesi gereken hedef budur. İnsanı cehenneme sokacak, Allah'ın kahrına, gazabına uğratacak şeyleri insanların yapmaması lazım. Bu durumu hatırlaması lazım.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullar

yaptıklarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir. Bir mucit, bir icat.

0: Ali bin Abbas ve koruyucu hekimlik. Onuncu yüzyılda yaşayan, Orta Çağ'ın önde gelen meşhur Müslüman tıp bilgini ve operatörüdür. Adı Ali İbni Abbas el-Ehvezi olup künyesi Ebu'l-Hasen'dir. Batı dünyasında Heli Abbas adıyla tanınır. Aslen Zerdüşt dinine mensup bir ailenin çocuğu olmasına rağmen Müslüman olmuştur. Ali bin Abbas, Avrupa'nın ve Latinlerin tanıdığı ilk Müslüman tabiplerden olup onlara tababeti öğreten doktorlar arasında yer alır. Onun adı İbn Sina, Ebu Bekir Errazi gibi Müslüman doktorlarla beraber anılır. Eserleri uzun yıllar tıp fakültelerinde okutulmuştur. Ali bin Abbas her şeyden önce iyi bir cerrahtı. Zamanına göre en zor ameliyatları başarıyla gerçekleştirdi. 979 yılında Büveyhi Sultanı Adüdüddevve'nin kurduğu hastanede doktorluk yapmış ve meşhur eserlerini ona ithaf etmiştir. Uzun yıllar İslam aleminde cerrah adayı doktorlara ilk sorulan sorulardan birisi Ali bin Abbas'ın kitabındaki anatomi ve cerrahi konularıydı. Onun kitabını bilmeyen doktor olamazdı. Bilhassa kırık çıkık tedavisi, safra ve idrar yolları taşları, bademcik, katarakt ameliyatı, çıbanların yarılması, trepenasyon, bir uzvun kesilmesi onun kitabından sorulan sorulardan bir kısmıydı. Ali bin Abbas, hava ve mevsimlerin, hastanın çektiği sıkıntıların, hasta üzerinde etkilerini inceleyip izah ettiği gibi yapılan ve uygulanan ilaçların hastalar üzerindeki tesir derecesini de araştırmış ve açıklamıştır. Ona göre ilaçların tesir derecesi vücudun tabiatına ve değişik hallerine, hastalık ve sıhhat durumuna göre değişiklik arz eder. Hastaların mahiyetine, şiddetli ve zayıf olmalarına göre farklı olur. Yaşa ve mizaca göre değişebilir, mevsimlere göre de farklılık gösterir. Hastanın yaşadığı iklim, hava, şehir ile alışkanlıklarına göre de farklı olabilir. Ali bin Abbas'ın tıbbi görüş ve metodlarının bir ağırlık noktası da bugün hıfz-ı sıhha denen sıhhati muhafazanın esaslarını incelemek ve tespit etmek olmuştur. Bilindiği gibi günümüzde de tıbbın en çok üzerinde durduğu koruyucu hekimlik, yani insanlar hasta olmadan nasıl korunabilir meselesidir. Bu konuyu Ali bin Abbas, sıhhatli kimseleri sıhhatini koruma, bakıma muhtaç ve zayıf bünyeli insanların sıhhatini koruma, bir de hastalanmaya yüz tutmuş veya hastalık tehlikesiyle yeni karşılaşmış kimselerin sıhhatini koruma usulleri olarak üç şekilde ele almıştır. Ali bin Abbas, meşhur eserinin ikinci makalesini eczacılık konusuna hasretmiş ve 55 kısımda hemen hemen bütün ilaçları, ilaç yapılabilecek ham maddeleriyle bunların etki ve özelliklerini incelemiştir. 10. makalesinde de terkip halindeki ilaçların nasıl yapılacağını, bunların özellikle gıdalarla tedaviyi esas alarak tabii ilaçların kullanılmasını tavsiye etmiştir. Tedavi bu yoldan hasıl olmadığı takdirde ilaçların hazırlanıp tatbik edilmesini teklif ve tavsiye etmiştir. Yani ilaç kullanılması ikinci planda tatbik edilecektir. Esas olan tabii gıdalarla hastalıkları tedavi etmektir. İlaçlar ancak zaruret halinde verilebilir, kullanılabilir.
1: Bir mucit, bir icat.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum, Allah Teala Hazretleri ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis-i şerif. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder.

0: ve refa'alehu aşre derecatin ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
1: Dostça bir tavsiye.

lütfen çocuklarınıza vakit ayırın. Bakın bir çocuğun kişiliği 6 yaşına kadar gelişiyor, bitiyor. Ondan sonraki onun sonuçları oluyor. Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin. Baba olarak sevgi gösterin. Bunu dinleyenler anne olarak sevgi göstersinler. Annenin sevgisi çocuğa sevgiyi öğretmek demek. Yani bazı insanlar sevgiyi bilmiyorlar. Nasıl şey bu? Sevgi nasıl bir şey acaba? Yenilir mi, içilir mi, metreyle mi satılır? Efendim kiloyla mı, okkayla mı satılır? Tane tane midir, nasıl bir şeydir? Sevgiden haberi yok. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi bilmiyor. Sevmeyi öğrenmek lazım. Sevmeyi ilk önce anne çocuğuna öğretir. Severek öğretir. Bebek sevgiden anlar. Bebeğin yanağını sıkarsın. Efendim öpersin. Hoplatırsın. Şaka yaparsın. Çocuk sevildiğini anlar. Ve bu ona ileride iyi bir insan olması için bir öğretidir. O ileride dindar bir çocuk olacak. Neden? Annesi çok sevgi gösterirdi. Sevmeyi biliyor. Allah'ı da sevmeyi öğrenecek. Annesini sevmekten Allah'ı sevmeyi öğrenecek. Lütfen anneler çocuklarınızı sevin. Lütfen azarlamayın. Lütfen yanınızdan kovmayın. Böyle şey yok. Sevgi göstereceksiniz. Sevgi çocuğu daha iyi terbiye.

terbiye ediyor. Takdir daha iyi terbiye ediyor. Tekdir de olur. Tekdir de eksi işaretli bir sevgidir. Aa, bu güzel olmadı. Bunu yapma evladım bir daha. Geçen gün şöyle yapmıştın, ne kadar güzeldi dedin mi? Tekdir de bir çeşit sevgi olur. Takdir de bir çeşit sevgi olur. Lütfen çocuklarınıza vakit ayır. Hocam benim işim çok. Ben onu bilmem. İşlerinden bir tanesi de çocuğuna vakit ayırmak. 2 saat mi, 3 saat mi çocuğuna vakit ayıracaksın.

0: Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide. Anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Süleymler'den Medine'ye gelip Müslüman olanlar. Beni Süleymler'den Kays bin Nusaybe Medine'ye gelip Peygamberimiz Aleyhisselam'ın konuşmasını dinledi. Peygamberimiz Aleyhisselam'a bazı şeyler sordu. Aldığı cevapları ezberliydi. Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından İslamiyet'e davet edilince de Müslüman oldu. Kays bin Nusaybe kavmi olan Beni Süleymler'in yanına döndüğü zaman ben Rumların tercemelerini, Farsların fısıltı ve mırıltılarını, Arapların şiirlerini, kahinlerin kehanetlerini, himyar dilbazlarının sözlerini dinlemişimdir. Onların sözlerinden Muhammed'in söylediklerine hiçbir uyanı benzeri yoktur. Siz beni dinleyiniz de ondan nasibinizi payınızı alınız diyerek onları İslamiyet'e davet ve teşvik etti. Raşid bin Abdirrabbih de Süleymler'in putlarının bakıcısıydı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam ona ismin nedir diye sordu. Gavi bin Abdülüzzadır dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam senin ismin Raşid bin Abdirrabbih'tir buyurdu. Raşid Müslüman oldu. Müslümanlığını İslam amelleriyle güzelleştirdi. Peygamberimiz Aleyhisselam onun hakkında Raşid Beni Süleymler'in hayırlısıdır buyurdu ve onu Beni Süleymler'in sancaktarı yaptı. Süleymler'in şerid oğullarından Kıdr bin Ammar da Medine'ye Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelip Müslüman oldu. Kavminden 1000 atlı getirmek üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'a söz verdi. Kavminin yanına dönünce durumu onlara anlattı. Kavminden 100 kişi geri kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmek maksadıyla 900 kişiyi yanına alarak yola çıktı. Yolda ölüm döşeğine düştü. Kavminden 300 kişiye vasiyette bulundu. Abbas bin Mirdas'ı 300 kişinin başına geçirdi. Cebbar bin Hakem'i 300 kişinin başına geçirdi. Ahnes bin Yezid'i 300 kişinin başına geçirdi ve boynumdaki vaadi yerine getirmek üzere şu zatın Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gidiniz dedikten sonra öldü. Yüce Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'nin fethine gittiği ve Kudeyt'te bulunduğu sırada Süleym oğulları aralarında Abbas bin Mirdas, Enes bin İyaz ve Raşid bin Abdirrabbih de olduğu halde 900 kişilik bir kafile halinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler ve Müslüman oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara, güzel yüzlü, tatlı dilli, doğru yeminli, imanlı zat nerede diye sordu. Beni Süleymler, ya Resulallah, Allah onu katına davet, o da Allah'ın davetine icabet etti dediler ve onun hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam'a bilgi verdiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, beni tamamlayacak olan ve hakkında bana söz vermiş bulunan o kişi nerede diye sordu. Kabileden 100 kişi Kinanilerle aramızda çıkacak savaştan korkarak geri kaldılar dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, bu yılınızda size

0: Kinanilerden hoşlanmayacağınız hiçbir şey, hiçbir zarar gelmeyecektir diye onlara haber salınız buyurdu. Münakka bin Malik'in kumandası altında 100 kişi olarak onlar da Hedde'ye geldiler. Atların kişnemelerini işitince Süleymoğulları, ''Ya Resulallah, bize mi geldiler?'' dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, ''Hayır, gelenler lehinizedir, aleyhinize değil. Süleym bin Mansur geldi.'' buyurdu. Süleymoğulları Abbas bin Mirdas'ın kumandası altında Mekke'nin fethinde ve Huneyn Savaşı'nda bulundular. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Değerli okurlar, yeni kitabımızın ikinci bölümündeyiz ve peygamberimizin soyunu anlatan bölümleri okuduk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölüm. Abdülmuttalib'in adağı ve Zemzem kuyusu. Olursa on oğlum dedi Abdülmuttalib bir zaman, birisini Beytullah'a eğleyeyim kendim kurban. Eriştirdi muradını Allah onu dünyasında. Bir gün Zemzem kuyusunu görmüş idi rüyasında. Mevkiini tasarladı, başladı hem kazdırmaya. Bu suretle ulu önder Zemzem'i de kıldı ihya. Mukadderat bir gün ona adağını hatırlattı. Oğulları arasında o da tuttu, kura attı. Umulmayan bir iş oldu. Kura çıktı Abdullah'a. Annesiyle kardeşleri başladılar ahavaha. Kureyş'ten bazıları, yo dediler bu iş çetin, Abdullah'ı 10 deveye bedel tutup kura çekin. Burayı uygun geldi fakat çıktı kura Abdullah'a. İlk önceki develere eklendi 10 deve daha. Kura 2, 3, 5 derken 9'a dek aynı oldu. Develerin sayıları arta arta 100'e doldu. 10'uncuda hele şükür kura kaldı develerde. Herkes buna sevinmişti. Bayram oldu gökte yerde. Peygamberimizin babası Abdullah. Abdullah'ı duymuşsunuz. Uslu cesur, güzel huylu. Çehresinde nur balkırdı. Ak benizli, orta boylu. Yakışıklı bir genç idi. Yoktu dengi hemen hemen. Bütün Mekke kızlarından azdı ona meyletmeyen. Güpegündüz biri ona aşkını arz eylemişti. Abdullah o hayasıza bakınız ne söylemişti. Haram öyle acıdır ki ölüm ondan hafiftir çok. Bu dünyada helal şeyden daha tatlı bir nesne yok. Ey kadın sen defol hadi. Helalinden iste ara. İzzet şeref sahipleri namusuna çalmaz kara. Nice nice faziletle süslemişti Hak bu eri. Olacaktı evlat ona ahir zaman peygamberi. Abdullah'ın Amine ile evlenmesi ve ölümü. Beni Zühre oymağından Amine, çok ince hisli, bir kızdı ki iffetiyle, zekasıyla yoktu misli. Baba veya amcasından Abdullah'a istenildi, Allah için bu tazeler birbirine denk denildi. Abdullah da Amine de bu denkliğe sevindiler. Kuruldu bir mutlu yuva ki her anı cihan değer. Ne yazık ki bu yuvanın mutluluğu çabuk söndü. Amine'nin ilk baharı birdenbire güze döndü. Abdullah bir müddet sonra Suriye'ye gitmiş idi. Gitmekteki maksadı da biraz alışveriş.

alışveriş idi. Suriye'den dönüyorken Medine'de yatıp kaldı. Babası da büyük oğlu Haris'i tez ona saldı. Gitti Haris Medine'ye, ölmüş buldu kardeşini. Mezarına yaslanarak akıttı hep gözyaşını. Döndü geldi babasına, bitkin, harap, iki büklüm. Söze hacet kalmıyordu. Ah bu ölüm, ah bu ölüm. Pek genç ölen Abdullah'a, Amine hep hazin hazin, gözyaşları döküyordu dilinden şu düşmeksizin. Onu ölüm davetçisi apansızın davet etti. Hiç tereddüt göstermeden o da hemen çekti gitti. Baş üstünde taşınarak girdi akşam bir mezara. Bugün bana ondan kalan güzel fakat tek hatıra. Kabri uzak bir vadide bulutlara sise daldı. Bugün Mekke o emsalsiz gençten artık mahrum kaldı. Bir vadi ki ne gelen var ne de vardır geçen biri. Abdullah'ım o vadinin garip uysal mücaviri. Ağlasınlar herkes ona. O çok cömert bir genç idi. Yoksullara, düşmüşlere keremli bir güvenç idi. Fil vakası. Yemen'de bir Ebrehetül Eşrem adlı kimse vardı. Kendisi çok uslu, kurnaz, Habeşli bir hükümdardı. Yaptırmıştı Sana'da o pek muhteşem bir kilise, istiyordu Kabe gibi kutlu olsun bu herkese. Umduğuna ermeyince topladı bir büyük ordu, Beytullah'ı yıkmak için karşısına geldi durdu. İmkansızdı karşı koymak, dolmuş idi her yan asker. Halk Mekke'yi bırakarak tepelere çekildiler. Bir gün Abdülmuttalib'in develeri sürülmüştü, gitti hemen Ebrehe'ye, ricası hoş görülmüştü. Ebrehe, çok şaştım dedi, yalvardım da deve için. Bahsetmedin Kabe'den hiç, değersiz mi yoksa, niçin? Abdülmuttalib çarçabuk dedi ona, ey hükümdar, ben devenin sahibiyim, Kabe'nin de bir sahibi var. Mallarını kurtarınca geri döndü izi sıra. Fakat birden sızlamıştı kalbindeki derin yara. Teessürle Beytullah'ın halkasına el atarak, Tanrım dedi, ben acizim, bütün kudret senin ancak. Beytullah'a hücum için davranırken fil ordusu, Yüce Allah kurmuş idi onlara bir müthiş pusu. Mahmut adlı bir fil vardı, devler gibi korkunç iri. Püskürttükçe Beytullah'a dönerdi o hızla geri. Tanıyordu hayvancağız mabedini, mabudunu. Nice kamçı kırbaç yedi, aşmadı hak hududunu. Mekkeliler için için eylediler hakka feryat. Yok idi hiç gözlerinde ne mal ne can ne de evlat. Her zerre bir yürek gibi çırpınıyor, inliyordu. Gök bu niyaz tufanını sükunetle dinliyordu. Birdenbire gökyüzünü sürü sürü kuşlar sardı. Her birinde küçük fakat öldürücü taşlar vardı. Yeryüzüne yağmur gibi taş atmaya başladılar. Ebrehe'nin ordusunu kırdılar hep, haşladılar. Güve yemiş otlar gibi olmuşlardı delik deşik. Bırakmadı Yüce Allah düşmanlardan bir kimsecik. İkinci bölüm. Peygamberimizin doğumu. Fani dünya zaman zaman gördü pek çok hadiseler ki onların her birisi veriyordu cihana fer. Süslemişti vakalarla mukadderat dönen yeri, doğmamıştı beklenen gün milyonlarca yıldan beri. Mukadderat ve her şeyler, güneşlerden fışkıran nur, pırıldayan yıldız, kamer, esen rüzgar, yağan yağmur. Bekliyordu her şey onu, aylar bitti, gün yanaştı, az kalmıştı doğmasına, Amine pek ağırlaştı. İki cihan güneşinin yüzü suyu hürmetine Mekke'deki kıtlık geçti. O yıl oldu bolluk sene. Umulmadık bereketler birbirini sürükledi. Ashab-ı fil vakasından tam 50 gün sonra idi. 571 senesi pazartesi 20 Nisan. Sabah yakın Amine'nin yanında var birkaç insan. Sinmiş yeri ılık mahcup yaprak toprak bir kulübe. Pırıldıyor üzerinde bir taç gibi mavi kubbe. Uçuşuyor gökyüzünde inci elmas kelebekler. Fakat bu gök derin geniş huşu ile bir gün bekler. Yerin göğün beklediği o sermediği güneş ancak belliydi ki Amine'nin evciğinden parlayacak.
Muhammed'in doğduğu ev, Amine'nin sessiz evi, budur işte.

Arşu ferşi tutuşturan bir pertevi. Ümmü Eymen telaşlıdır, heyecanda şifa ebe. Gece mühim bir vakaya, bir devre besbelli gebe. Gözlerinde Amine'nin doğuyor bir gizli alem. Taşırken o bir alemi, duymuyor hiç ağrı elem. Dolaşıyor çevresinde onun bütün felek, melek. Savruluyor geceye nur harmanından kürek kürek. Mekkeliler nur içinde yıkanıyor, yanıyorlar. Yıldızları üstlerine düşecekmiş sanıyorlar. Yıldızların arasında başlar dönüp dolaşıyor. Her zerrenin kulağına büyük haber ulaşıyor. Sular derin bir göz gibi için için kımıldıyor. Yapraklara eğilerek rüzgar bir şey fısıldıyor. Kainatta çıt yok, her şey nefes kesmiş, yakın şafak. Güne haber yetişecek dinliyor ay tutmuş kulak. Semavi bir tül içinde sevgi kadar güzel çehre, pırıl pırıl nazlı Amine'ye bakar Zühre. Hilkatin en cazibeli, en güneşli bir gecesi, bu gecede doğacaktır doğanların en yücesi. Sevinerek can atıyor semaviler yeryüzüne, değişilir gece mi bu alemlerin gündüzüne? Kabe kıyam etmiş durur Amine'nin başucunda, yer beşiği ürünüyor Rabbin kudret avucunda. Yayıldı bir güzel koku, beklenilen saat geldi. Her zerreyi kainata, sermayeyi hayat geldi. Dağlar, taşlar, ağaçlar hep dikildiler selam için. Salat, selam getirmeye koyuldular için için. Yorulmuş mu dakikalar, saniyeler geçmez neden? İşte bakın eğildi gök, doğdu nuru Amine'den. Bir nur ki gök beşiğinde dolduracak yok yerini. Kundaklayıp sarmış değil hilkat eli benzerini. Yerde gökte beklenilen, doğmayan hiç dengi eşi, doğdu böyle bir gecede yaradanın tek güneşi. Bir güneş ki zuhur etti ezeldeki nur içinden, sezmiş seher bülbülleri çıldırıyor sevincinden. Çağıldıyor durgun sular, tutuşuyor tüten ocak. Ötüşüyor yuva, ova sesleniyor köşe bucak. Ötüşerek bütün seher ona sevgi arz ediyor. Cıvıldayıp kımıldayıp Resulullah doğdu diyor. Doğdu diyor bak Muhammed, doğdu diyor Ahmet doğdu. Göze ışık, öze kuvvet, alemlere rahmet doğdu. Budur o ki doğmasıyla battı yere Sava Gölü. Budur o ki doğmasıyla yeşerdi hep dünya çölü. Budur o ki doğmasıyla saltanatlar altüst oldu. Budur o ki doğmasıyla itikatlar dürüst oldu. Budur o ki doğmasıyla söndü şirkin ateşleri. Budur bir tek kıvılcımı kamaştıran güneşleri. Budur o ki fezalara çevirseydi gün yüzünü, getirirdi yerin göğün ebediyen gündüzünü. Abdülmuttalip duyunca koşa koşa geldi eve. Aldı ciğer paresini, çıktı evden ive ive. Beytullah'a götürerek Hakk'a pek çok dua etti. Övsün dedi yer gök halkı, adı onun Muhammed'di. Peygamberimizin sütenliğe verilişi. Muhammed'i validesi emzirmişti 3 gün kadar. Sonra sütü çekilince Süveybe'ye başvurdular. O da erdi 1-2 gün sütannelik şerefine. O sırada gelmişlerdi Mekke'ye birçok sütenle. Zenginler de koşarlardı, bol para var, bol hediye. Muhammed'e bakmadılar, yoksuldur hem yetim diye. Ne söylüyor süt annesi? Halime'yi dinleyiniz. Beni Sa'd obasından gelmiş idik Mekke'ye biz. Bir gün Abdülmuttalib'e rastlamıştım. Hemen durdu. Ne ararsın? Adın nedir? Ne dilersin? Diye sordu. Ben Sa'd oymağından süt annesi Halime'yim. Deyince, ooo ne hoş dedi. Saadete erişirsen gel emzir şu yetimi sen. Ona sabret hele dedim. Kocama bir sorayım ben. Ne yaptımsa yaptım o gün. Efendimi ikna ettim. Dedesini alıp hemen Muhammed'e varıp yettim. Sarılmış bir ak kumaşa uyuyordu mışıl mışıl. O pembe bir gonca idi. Altındaki sergi yeşil. Bu canlarda açan gülün kundağını okşarken ben pek tatlı bir tebessümle gözlerini açtı hemen. Öptüm onu. Öptüm, sevdim. Hürriyetim elden gitti. Görseydiniz o gün beni, bir yavrucuk teshir etti. Alıp gittim obamıza.
Kuraklıktan, kıtlıklardan dertlerimiz pek büyüktü. Birdenbire yurdumuza bir genişlik, bolluk çöktü.

Hele bizim davarların sütü gayet çoğalmıştı. Obadaki konu komşu buna hep şaşa kalmıştı. Herkes bize imreniyor, hatta garip görüyordu. Muhammed 10 ay içinde konuşuyor, yürüyordu. Yurdumuzda bu suretle tam 2 yıl geçmiş idi. Bir gün artık karar verip sütten kestim Muhammed'i. Alıp geldim Amine'ye. Dedim ona, bak bu yazın Mekke'nizde hastalık var. Bizde 1 yıl daha kalsın. Teklifin çok güçtür dedi. Ne çare ki kabul gerek. Dünyaların almış gibi döndüm ben de sevinerek. Muhammed Beni Sad'ın o tertemiz sinesinde bir gül gibi büyüyordu. Halime'nin hanesinde. Peygamberimizin şaşılacak halleri. Mini mini Muhammed'in yaşı 4'ü 5'i aştı. Beni Sad yurdunda o büyüdükçe başkalaştı. Halime der, Abdullah'ım geldi bir gün öğle vakti. Soluyordu tıkınarak. Sağa baktı, sola baktı. Söyle çocuk ne var dedik. Koşun aman koşun dedi. Koşun sonra öldürürler, yatırdılar Muhammed'i. Fırlamıştık dışarıya, bulduk onu sağ selamet. Rengi uçmuş, titriyordu. Dedik, nen var, ne oldun evlat? Demin dedi, oynuyorken çıkıverdi 2 kişi. Bilmediğim o zatların beyazlardı giyinişi. Beni yere yatırarak yüreğimi tez yardılar. İçinden bir pıhtılaşmış kan parçası çıkardılar. Biri dedi, işte senin en birinci düşmanın bu. Zail oldu yavaş yavaş içimdeki büyük korku. Zemzemle yıkadılar yüreğimi altın tasta. O ne acı duydu bundan ne de sonra oldu hasta. Halime'nin efendisi Haris bundan çekinerek Muhammed'i hemen dedi annesine vermek gerek. Amine çok sevinmişti. Gördü ciğer paresini, Halime'yi memnun etti bularak bir çaresini. Hazreti Amine'nin ölümü. Muhammed'in validesi yıllarca gözyaşı döktü. 6. yıl bütün bütün gönlüne bir tasa çöktü. Başkalaştı birdenbire. İlk baharı güzleşmişti. Abdullah'ın durağına can atmayı özlemişti. Bir gün kayın atasına Amine çok rica etti. Müsaade alır almaz Medine'ye kalktı gitti. Gözlerinden yaşlar döktü Abdullah'ın mezarında. Hayatı hep böyle geçti. Gülmedi hiç baharında. Medine'nin havuzundan Muhammed hiç çıkmıyordu. Orada yüzme öğrenmişti. Yüzmekten hiç bıkmıyordu. Misafirler Medine'de kalmışlardı bir ay kadar. Mezuniyet sona erdi. Bir gün oradan ayrıldılar. Dertli anne hastalandı. Kaldı Ebva denen yerde. Amine'de ümit yoktu. Çattılar bir zalim derdi. Düştü ölüm döşeğine, dalıp dalıp gidiyordu. Başındaki yavrusuna şöyle hitap ediyordu. Ey büyük bir güvercinin yadigarı olan bana, ömrüm vefa eylemedi, doyamadım yavrum sana. Ey nimeti inayeti lütfiyle o Allah'ın, kurtardığı zatın oğlu, tek andacı Abdullah'ın. Rüyalarda gördüklerim çıkar ise doğru eğer, cinlerle insanlarla olacaksın sen peygamber. Ulu atan İbrahim'in hak dinini öğretmek için gönderecek Allah seni doğru yola sevk etmek için. Milletleri asırlarca oyaladı puta tapmak. Fakat seni böyle şeyden korur elbet Cenab-ı Hak. Ölür yavrum er geç diri, eskir çürür bir gün yeni. Her yaşlanan göçer geçer, sanma sen de kalır beni. Ne mutlu kıl ki senin gibi bir oğul terk ediyorum. Adım sanım anılacak, gerçi ölüp gidiyorum.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, harampara değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
3: Ebu Yezid el-Bistami. Ebu Yezid, minhum Ebu Yezide. Yani minhum onlardan biridir, onlardandır. Yani onlardan dediği kim? Şu kitapta ismi yad edilecek olan mübarek Evliyaullah'tan birisi de Ebu Yezid'dir. Ebu Arapça'da babası demek. Yezid de fazlu kemali ziyade demek. Arttıkça artan demek. Gayrimunsarif bir kelimedir. Fiil vezninde olduğu için zade yezidu ziyadeten fiiline benzediğinden, fiil sigası olduğundan, Türkçe'de de fiil sigasından isimler oluyor. Mesela çocuk doğuyoruz, adını Yaşar koyuyoruz. Yaşar. Yani bir fiil sigası. Yaşarım, yaşarsın, yaşar, yaşarız, yaşarsınız, yaşarlar. İşte Araplar böyle fiil sigasını isim olarak koyarlarsa o zaman gayrimunserif olur. Yani sonu cer ve tenvin kabul etmez. Onun için Ebu Yezide, Yezid'in diyemiyoruz. Zeyd olsaydı adı o zaman Ebu Zeyd'in diyebilirdik. Ama bu gayrimunserif olduğu için memnu mine sarf olduğundan Ebu Yezide diyoruz. Tabi el-Bistami de nisbesidir. Ona bağlanırken Ebu Yezid el-Bistami deniyor. Ya duracağız Ebu Yezid el-Bistami diyeceğiz veya bağladığımız zaman Ebu Yezid el-Bistami diye bağlayacağız. Bistam başlıkta geçiyor. Efendim bil kesri sümme sükun demiş aşağıda. Yani B harfi esreli, sin harfi cezimli demek. Bistam diye okunacak. Yani bazısı bestam okuyor filan de. Bistam. Beldetün kebiretün bikumis. Büyük bir şehirdir. Alâ caddeti tariki ilâ Neysabur. Büyük kervan yolu üzerinde büyük bir şehirdir. Kumis denilen yerde. Bade damgan bir merhaleteyn. Damgan şehrinden iki menzil daha ötesidir. Tabi eskiler şeyleri, efendim mesafeleri menzille sayarlardı. Yani bir kervan bütün gün gidip gidip bir yerde konaklıyor. Ertesi gün gidip gidip bir daha konaklıyor. Her konakladığı yere bir menzil diyorlar. Bir günlük mesafe. Umumiyetle bu 30 küsur kilometredir. 35-36 kilometre bir mesafedir. Bir menzil. Buna fersah da derler. Fersang de derler Farsça. Demek ki Damgan şehrinden iki menzil ötede demek, iki konaklayarak gidilen yer demek. Kervana katıldım bir insan iki gece yatacak.

ondan sonra gidecek demek ama mesafede nihayet buradan efendim şey kadar, Körfez kasabası kadar, yani İzmit bile değil. Ancak yürüyebiliyorlar o kadar. Hatta bir günde o kadar yürüyemiyorlar da iki günde ancak o kadar mesafeyi alıyorlar. Efendim, Fütühat ma'ar Rey'i ve Kumis. Rey ve Kumis şehriyle beraber Müslümanlar tarafından aynı zamanda fethedilmiş. Rey neresiydi? Bugünkü Tahran'a yakın bir mıntıka orası. Yani Tahran'ın kenar mahallesi falan gibi diyebiliriz. Rey şehrinin nisbesi nasıl gelir? Yani Reyli nasıl diyeceğiz? Razi geliyor. Hiç şey yapmayacağınız bir şekilde. Fahreddin Rey şehrindendi. Fahreddin Er-Razi diyoruz. Bu Razi, hani ben senden hoşnut ve razıyım manasına olan o razı kelimesi değil. Bu razi, Rey şehirli demek. Keskin Z ile. Fahreddin'i razi. Bazıları bunu bilmez. Bir de bilgiçlik taslar. Fahreddin'i razıyı filan der. Böyle dat harfi çıkartmaya kalkar. Halbuki datla filan ilgisi yok. Evet. Demek ki Araplar, Müslüman ecdadımız, Müslüman nesiller Peygamber Efendimiz'den sonra bu Horasan'ı fethederken Rey şehrini, Tahran'ın olduğu yeri ve Kumis'i ve bu Destam'ı aynı zamanlarda aşağı yukarı fethetmişler. Ala 7, efendim, Naim İbni Mukrin veya hareke yok tabi, çeşitli şekillerde okunabilir. Naim okunabilir, Nuaym okunabilir. Mukrin de Mukarrin filan okunabilir. İsimlerin nasıl okulduğunu kolay kolay da tahmin etmek mümkün değildir. En iyisi iyi bir şeye, ansiklopediye, Arap ansiklopedisine bakmaktır. Eski veya yeni bir ansiklopediye. Orada güzelce harekelerler. Çünkü hiç belli olmaz. Yani senin tahmin etmediğin bir şekilde okunması karşına gelebilir. Bakmak lazım. Fi ahdi Ömer ibnil Hattab. Kimin zamanında fethedilmiş? Hazreti Ömer ibnil Hattab zamanında. Demek ki zaten Ebu Bekir Sıddık Efendimiz 2 sene halife olarak kaldı, vefat eyledi. Arkasından Hazreti Ömer efendim halife oldu. Onun zamanında buraları hemen fetholmuş. Çünkü o zamanın mübarekleri başlıca vazifeleri İslam'a hizmettir diye düşünüyorlardı. Bizim gibi böyle miskin, durgun, gevşek, rahata dalmış, dünya efendim zevkini almış, efendim kolunu kıpırdatmayan insanlar değildi. Senete tis'i aşrete ev semaniye aşrete. Yani hicretten 19 veya 18 sene sonra. Hicretin 18. veya 19. senesinde fethedilmiş buraları ki nerede Medine-i Münevvere, nerede Neysafur, nerede Bistan, nerede bu Damgan veyahut Tahran. Yani muazzam bir süratle fethetmişler. Tabii bu fetihte muhterem kardeşlerim fikir, hak fikir olduğundan karşı tarafın hakkı kabul etmedeki gösterdiği kolaylık var. Şimdi biz de bugün düşünüyorum ki çok sağlam Müslümanlar olsak, çok halis muhlis Müslümanlar olsak, efendim Amerika'ya gidip, Avrupa'ya gidip pek çok kimseleri Müslüman edebiliriz. Mümkün. Güzel bir hikaye anlattılar. Ama olmuş hikaye. Şeyde efendim hem de bizim Ömer Ziyaettin hocamız hazretlerinin oğlu Profesör Yusuf Ziya Binatlı. Şimdi bu Yusuf Ziya Binatlı Ömer Ziyaettin efendi hazretlerinin mahdumu, kendisi de hafız, profesör, hukukçu, işletmeci filan yani. Maşallah. Şimdi şeydeyken Diyarbakır'da savcıyken bir albay mı, binbaşı mı, tamamen Allah'ı, peygamberi, Kur'an'ı, dini, imanı reddeden, kabul etmeyen Şaribül Leyli ve Nehar birisi varmış orada. Tabi bu da mümin bir kimse olarak onun doğru yola gelmesi için gayret edermiş, çalışırmış. Çünkü hiçbir şey kabul etmiyor. Müslüman filan değil yani. İslam'dan çıkmış bir insan. Fakat bu da onu doğru yola çekmek için elinden geldiğince, tabii kendisi savcı, ötekisi de bir herhalde askerlik şubesinde miydi, neredeyse, veyahut orada jandarma komutanı veyahut oradaki birlikte komutan filan neyse, onu şey yapmasını istermiş yani. Böyle doğru yola gelmesini istermiş. Yalvarırmış zaman zaman, ötekisi kaçarmış, yan çizermiş, alay edermiş filan. Bir gün demiş ki, ne olur cumaya gel. Bak Allah'ın farzı, Allah'ın emri.
Bana başkası anlattı da çok hoşuma gitti. Onun için size anlatıyorum.

Allah'ın emri Cuma'ya gel. O da demiş ki gelirim. Gelirim ama demiş. Ben gelirim, sen de bana viski ısmarlarsan, bir şişe viski alırsan bana, o zaman ben de camiye gelirim. Yani ben camiye geleceğim, sen bana viski alacaksın. Şimdi Yusuf Siyah Bey, savcı, camiye gelmesinin tek gelsin diye tamam demiş, alacağım. Viskiyi alacağım demiş. O da tamam geliyorum demiş. Müftiye gitmiş. Demiş ki aman işte mühim bir şahsı getireceğim camiye. Aman çok tatlı böyle ezan okuyan bir müezzin bul bu cuma. Aman ne olur çok güzel vaaz veren bir vaiz bulundur camide. Aman çok güzel hutbe okusun. Aman imam şöyle olsun, vaiz böyle olsun, hatip böyle olsun. Çok tembihlemiş. Müftü de anlayış göstermiş. Tamam hocam, meraklanma filan. Savcı Bey filan diye neyse. Efendim, hakikaten çok güzel ezanlar okunmuş, çok güzel vaazlar verilmiş, çok güzel hutbe okunmuş ve kılmışlar namazı. Çıkmışlar, tıs yok. Biraz yürümüşler, hiç konuşma yok. Biraz daha yürümüşler, şey yok. Yusuf Siyah Bey ses çıkartmıyormuş ki yani ötekisi. Bakalım neler duydu, neler hissetti, ne diyecek yani? Çok beğendim, haksızmışım, tövbe yarabbim mi diyecek, ne diyecek filan. Böyle 3-4 dakika yürümüşler yan yana hiç ses çıkartmadan. Ondan sonra belli bir noktaya gelince demiş ki hani sen bana viski alacaktın ya hadi bakalım al. Tabii çok üzülmüş, başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi olmuş. Yani ben buna bu kadar hutbe dinlettirdim, vaaz dinlettirdim, cuma namazı kıldırdım, gene huylu huyundan vazgeçmedi diye. Ama söz verdim diye almış. Almış ama duyulmuş bu şehirde. Diyarbakır müftüsü bastonuyla gelmiş. Efendim demiş ki sen nasıl olur da böyle bir şaribül leyl ve nehar bir Allah'ı peygamberi inkar eden bir herifi naşerife böyle şey alırsın, viski alırsın, ne biçim Müslümansın sen, utanmıyor musun filan diye 3 ay konuşmamış onunla. Tabi bu da çok üzülmüş. Tabi bir taraftan işin olmadığına üzülür insan, yani adam ıslah olmadı. Bir taraftan da söz verdim diye ona viski ısmarladı, ona da üzülür tabi. Çok üzülmüş. Neyse aradan yıllar geçmiş, ayrılmışlar birbirlerinden artık. Seneler geçmiş. Bir gün İstanbul'da Beyazıt Camii'nin önünde karşılaşmışlar. Ooo Savcı Bey nasılsın bilmem ne. Ooo işte albayım nasılsın iyi misin? Merhabalaşmışlar filan. Yahu demiş ben seni çok merak ediyorum özledim. Şu bizim aşağıda bir kıraathanemiz kahvehanemiz var oturur orada sohbet ederiz gel gidelim. Nerede? Falanca şeyin altında. Tamam demiş sen git ben geliyorum. Yok demiş, ben seni demiş yıllar yılı bulamadım, şimdi buldum, bir daha elden kaçırmam, beraber gidelim. Yok demiş, benim bir işim var. Sen git, ondan sonra ben gelirim. Demiş, bırakma. Nerede işim varsa beraber gidelim ama senden ayrılmayayım. Ondan sonra öbür tarafa da beraber gidelim. Yok ya, sen git. Yok demiş, yani illa senin olacağım filan. Nedir demiş, işin nereye gideceksin? Söylemek istemiyor. Albay söylemek istemiyor. Nihayet çok tazyik karşısında ağzından baklayı çıkartmış. Demiş ki ezan okundu ya demiş. Namazı kılıp da öyle geleyim dedim demiş. Yani şeyden utanıyor. Yani ona namaz kıldığını belli etmeden kendisi gizli kılıp gitmek istiyor yani. Ezan okundu ya demiş. Yani namazı kılıp da öyle gelecektim demiş. Yani Allah neden sonra kalbine bir yumuşaklık veriyor muhterem kardeşlerim. Hiçbir tohum Allah'ın lütfu çok. Küçücük bir tohum. Şu kadarcık bir şey atıyorsun yere. Kocaman bir şey oluyor, bitki oluyor. Bazen ağaç oluyor. Düşünün ki incirin çekirdeği ne kadardır, toplu iğne başı gibidir. Koca incir ağacı oluyor. Allah'ın lütfu o kadar çok ki bir tohuma neler veriyor. Onun için Müslümanın İslam'ı yaymak için bu çalışmayı yapması lazım. Bu tohumları, bu irşat tohumlarını, bu nasihat tohumlarını, bu efendim tebliğ çalışmalarını, bu ilahi kelimetullah çalışmalarını yılmadan yapmak lazım. Yılmamak lazım. Ümitsizliğe de düşmemek lazım. Çünkü tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer tilki dükkandır. Münkirler bile sonunda işin mahiyetini anlayıp sonunda şeye geliyorlar. Gelirler. Tabi nasibi yoksa, Allah nasip etmiyorsa mahrum ölebilir. Ama gelebilir. Yani çalışmak lazım. Onun için bak 18. yılda o imkansızlıklar içinde o muazzam mesafeler, şimdi şuraya bir harita açsak da Medine-i Münevvere, Suudi Arabistan neresi? Efendim bu bahis konusu Bestam şehri.

nerede, Nisabur nerede, efendim şöyle bir göstersek de mesafenin büyüklüğünü şöyle bir anlasanız. Onun için bunların çalışmaları, bu isimler, bu tarihler, bu konuşmalar bize birer ibret olsun. Allah bize Allah'ın dinini yayma konusunda şevk ve gayret versin. Biz de böyle güzel çalışmalar yapalım. Minhum Ebu Yezid Tayfur ibn İse ibn Seruşan. İşte bu evliya Allah'tan, salihlerden, sufiye taifesinden birisi de Ebu Yezid Tayfur ibn İsa ibn Seruşan'dır. Demek ki kendisinin nisbesi Bistami. Bistamlı demek. Ebu Yezid künyesi. Yezid'in babası demek. Belki oğlu öyle olduğundan veyahut da fazlı kemali ziyade olduğundan Ebu Yezid denmiş de olabilir. Künyesi Ebu Yezid. Ha, bu Ebu Yezid'i bir şey daha söyleyeyim. İsmi Tayfur. Babasının ismi İsa. Tayfur ibni İsa ibni Seruşan. Dedesinin ismi de Seruşan. Şimdi Ebu Yezid, Farsça'da Ebu kelimelerinin E'leri düşer. Hani bizde Beşiktaş diyecek yerde Beştaş'a gittim diyoruz ya. Beşiktaş, Beştaş gibi oluyor yani. Düşüyor biraz. Efendim, Ahmet diyecek yerde Ahmet diyoruz. Ha harfi düşüyor filan. Onun gibi Ebu'nun E'si düşer. Bu Yezid veya Ba Yezid kalır. Yani bu Beyazıt Cami filan diyoruz ya biz. O da Eba Yezid'dir yani. Ebu Yezid, Eba Yezid, Ebi Yezid hepsi olabilir. Cümledeki yerine göre, bu İrab'daki şekline göre değişebilir. E'si düştü mü? Demek ki Bayezid ne demekmiş? Beyazıt Camii var. Sultan Bayezid var. Ebu Yezid demek yani. İsim aynı fakat E'si düşmüş. Bu da hatırınızda kalsın. Kendisinin adı Tayfur, babasının adı İsa, dedesinin adı Seruşan. Ve kâne ceddu Seruşan hâzâ mecusiyyen teesleme. İşte bu dedesi Seruşan mecusi idi, Müslüman oldu. Dedeleri mecusiydi. Mecusi ne demek? İranlıların bir dini var. Efendim bu dinde Yezdan ve Ehrimen adında iki dualist yani ikili iyilik tanrısı, kötülük tanrısı, nur tanrısı, ateş tanrısı, efendim aydınlık tanrısı, karanlık tanrısı gibi haşa sümme haşa efendim bir inanç var. Onun için onlar güneşe, ateşe saygı gösteriyorlar, tapıyorlar. Ateşe tapıcılar yani. Güneş de hala dikkat ederseniz İran İran olmuş da bayraklarında güneş gitmemişti yani. Şah zamanındaki bayraklarında bir aslan elinde bir kılıç, efendim şey de bir güneş resmi falan vardı. Güneş çünkü onların güya o nur tanrısını şey yapıyor, temsil ediyordu haşa sümme haşa. İşte bu inançta olan ateşe, güneşe tapan o kavme mecus deniliyor. Oradan bir kişi olunca mecusi deniliyor. Ve kâne ceddû serüşâne hâdâ, ceddû serüşânu hâdâ, işte bu dedesi Ebu Yezid'in serüşan mecusi idi fe esleme, İslam oldu. İslam'a girdi. Ve hüm selâsetü ihve. Bunlar üç kardeş idi. Kimler? Üç kardeş olan kimler sizce? Bunlar üç kardeşti diyor. Tam tercüme ediyorum. Kim? Dedesi anlaşılıyor değil. Ebu Yezid üç kardeşti. Üç kardeşti. Okuyacaksınız. Şimdi okuyunca anlayacaksınız. Ademu ve Tayfuru ve Aliyyun. Adem, Tayfur, Ali. Üç kardeşin ismi böyleydi. Ve küllühüm kânü zühhâden. Bunların hepsi zahitler idiler. Küllühüm kânü zühhâden. Zühhâd ne demek? Zahit kelimesinin çoğulu zühhâd geliyor. Kafir kelimesinin çoğulu küffar geliyor. Sakin kelimesinin çoğulu sükkan geliyor. Başka? Dükkan gelmiyor. Dükkan çoğul değil, benziyor ama. Katip, küttap geliyor filan. Evet. Yani Arapçada ismi failin cem-i mükesserlerinden birisi de böyle fu'al vezninde gelir. Zahit ne demek? Zühd sahibi demek. Zühd ne demek? Bir şeye karşı ilgi duymayan, bir şeye önem vermeyen demek. Yani zahitler dünyaya aldırmıyorlardı, önem vermiyorlardı. Paraya, pula, mevkiye, makama böyle kulak asmıyorlardı. Rağbet etmiyorlardı. Onun için zahit demek yani dünyaya meyledi.

etmeyen, dünya sevgisi içinde olmayan manasına. Evliya Allah'ın çoğunda mevcut olan bir sıfat bu. Hepsinde var. Hepsinde var. Dünya ne? Dünya, dünya daru men la dare lehu. Dünya evsizlerin evi. Yurtsuzların yurdu. Ve malu men la male lehu. Malsızların malı. Yani kıymeti yok. Dünya sicnül mümini ve cennetül kafir. Dünya müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir. Mümin dünyadan kurtulduğu zaman zindandan çıkmış gibi öbür aleme bayram ederek gidecek. Kafirin de cennetidir. Burada yaşadığı kadar işte gördüğü göreceğiz nimet, lütuf. Ahirete gitti mi felakete uğrayacak, cehenneme atılacak, cayır cayır ebedi yanacak. Dünyanın bir kıymeti yok. Onun için dünyaya hiç metelik vermemişler. Sonra hadis-i şerifler var. Kim dünyaya değil de ahirete rağbet ederse, efendim Allah onun efendim gönlüne zenginlik verir. Efendim iki yakasını bir araya getirir. Dünyalıktan da nasibi neyse onun arkasından o kaçsa bile gene gelir. Nasibi çünkü yazılmış olan kısmeti kaçmaz. Nasıl olsa gelir, cebine girer. Havadan gelir, ağzına girer, kesesine girer, cebine girer gene gelir. Nasip olmayan da olmaz tabii. Onun için ahirete rağbeti olan kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirir. Yani işlerini kolaylaştırır, güzelleştirir. Ve gönlüne zenginlik verir. Hiç korkusu şeyi olmaz, cömertlik yapar, verir vesaire filan. Sonra da dünyalık da gene peşinden gelir. Gayesi, hedefi dünyalık olan insana gelince Allah fakirliği onun gözü önüne mücessem bir halde getirir. Ödü patlar fakirlikten. Sadaka verirsem fakir olacağım, zekat verirsem fakir olacağım. Çalmazsam, çırpmazsam, rüşvet almazsam vesaire aç kalacağım gibi devamlı fakirlik korkusu onu devamlı günaha iter. Ve ferrakallahu aleyhi emrehu, Allah onun işlerini darmadan dağıtır. İki yakası bir araya gelmez diyoruz ya, gelmez bir türlü. Ömür boyu telaş, koşturma bir türlü derleyip toparlayamaz. Velem ye'tihi mined dünya illa ma kütübelehu. Bu kadar gayretine rağmen de dünyalıktan ne geçer eline? Fazla bir şey geçmez. Kısmetinde, kaderinde ne varsa o geçer. Zaten o kadar geçecek. Onun için dünyaya, yani hakiki müminler rağbet etmemiş. Peygamber Efendimiz de öyle. Elinde para bulundurmamış, yarına bir şey biriktirmemiş daima. Rahata vesaireye iltifat etmemiş. Yani çok farklı. Geçtiğimiz mübareklerin hayatlarında da okuduklarımızdan hatırlayabileceksiniz. Evet. Hepsi de zahit imiş yani bu şeylerin. Ebu Yezid ve kardeşleri hepsi dünyaya meyletmeyen, ibadet ehli, ahirete rağbetli kimseler imişler. Ubbaden, zühaden, ubbaden. Ubbad ne demek aynıyla? Ubbad, o da abid demek. Yani demek ki gece gündüz çok ibadet ediyorlardı mübarekler. Gece namazı, teheccüd namazı, tesbihler, Kur'an-ı Kerimler, ibadetler, taatler. Sonra biliyoruz bu Ebu Yezid 30 küsür hacca gitmiş. Yaya yapmış hacı. Yani kolay değil, dile kolay. O rakamlar öyle kolay kolay bitmez. Dolmaz yani. Erbabu ahvalin. Yani bu üçü de hepsi zahitler idiler, abidler idiler. Bir de erbabu ahvalin. Ne demek? Hal sahipleri idiler. Yani manevi halleri, dereceleri, bir şeyleri vardı. Halleri evliya haliydi. Evliya hallerine sahip kimseler idi. Ve hüve min ehli Bistam. İşte bu Ebu Yezid, tercümesi anlatılmakta olan Ebu Yezid, Bistam ahalisinden olmuş oluyor. Yani başlıkta Bistami dedi, o köşeli parantez içine koymuş neşreden. Demek ki başlık yok istifade ettiği nüshada. Köşeli paranteze böyle koymuş. 8 numaralı tercüme, efendim hayat hikayesi Ebu Yezid el-Bistami diye köşeli parantez olunca, yani metinde yok ama burada olması lazım diye neşreden koymuş demektir. Yukarıda ismini söyledi. Bu Evliya Allah'tan, Sofiye taifesinden birisi de Ebu Yezid'dir. Tayhur ibn İsa ibn Serüşan. Dedesi bu Serüşan Mecusi'ydi, Müslüman olmuştu. Bu Tayfur'un, yani Ebu Yezid'in 3 tane kardeşi vardı. Tayfur, Adem ve Ali diye, üçünün isimleri böyleydi. Hepsi zahitler idiler. Zahit idiler, biz zahitler idiler diyemiyor dersek biraz düşük cümle oluyor. Hepsi zahit idiler, abid idiler, hal sahibi idiler. Manevi halleri, makamları, mertebeleri, bir takım güzel durumları vardı hepsinin. Ve huve min ehli Bistam, ve bu Ebu Yezid Tayfur İbni İsa, Bistam ahalisinde.

0: Yani Bistami, Bistamlı. Şimdi bu şeyde geçiyor sempozyumda. Efendim Ahmet Yesevi. Olmaz. Ahmet İ Yesevi. İ olacak. Beyazidi Bistami. Yani bu Farsça kaideye göre böyle olacak. Niye biz Farsça kaideyi bu isimde kullanalım? O zaman Türkçe söyleyeceksen Bistamlı Ebu Yezid demen lazım. Yesili Ahmet demen lazım. Madem Yesevi diyorsun, madem Bistami diyorsun, madem sıfatı isimden sonra kullanıyorsun, hocam o zaman mecburen Bayezid-i Bistami, Ahmedi Yesevi gibi kullanacaksın. Celaleddin-i Rumi, Cüneyd-i Bağdadi diyeceksin. O i cümlenin düşük olmaması için Farsça kaideye göre şart. Bayezid-i Bistami. Mâte senete ihtâ ve sittine mimmiyeteyn. 261 senesinde öldü. Senete ihda bir ve sittin 60 ve miyeteyn 200. Demek ki Arapların nasıl şey yaptığını da öğrenmiş oluyoruz. Rakam söylediğini. Biz yukarıdan başlıyoruz, aşağı doğru gidiyoruz. Yüzler hanesinden başlayıp 261 diyoruz. Onlar 1.60-200 diye söylüyor. 1.60-200 senesinde doğdu. Ne demek? Yani 261'de doğdu demek. Hamate öldü. Mate ne demek? Öldü. Semitü Abdallah ibne Aliyin yekulu Semitü Tayfir ibne İsa Sagire yekulu Semitü Ümeyyenil Bistamiye yekulu Semitü Evi yekulu Mate Ebu Yezide senete ihtave sittine ve miyeteyn. Bir paragraf okuduk ama bir şeyler öğreneceğiz bu paragraftan şimdi. Diyor ki Semitü, işittim. Kim işitmiş? Şu kitabı yazan Sülemi. Evet, Es-Sülemi. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi. Nişapurlu bu. Büyük alim ama Arap asıllı. O hayatını söylemiştik. Nişapurlu bu büyük alim diyor ki işittim, ben işittim. Niye böyle söylüyor? Yani bu bilgileri, bu mübarekler bizim gibi böyle hazır kitaplardan bulup da lüp diye yutmadılar. Bunları topladılar onlar. Malzemeyi araştırdılar, incelediler. Böyle damla damla biriktirdiler. Bu kitaplar öyle oldu. Biz şimdi çok rahatız. Biz şimdi açıyoruz. Bunun belki şu bir haberi toplamak için bir seyahat yapmıştır, bir yerden bir yere gitmiştir, ne kadar para, ne kadar zaman harcamıştır. Biz lük diye okuyoruz, hop diye yutuyoruz, fırt diye de kulağımızdan kaçıp gidiyor. Ondan sonra da unutuyoruz yani. Onlar unutmuyorlar. Çilesini çektiği için haberi de unutmuyor yani. Semi'tu. Ben işittim ki, ciddi insanlar sonra. Biz bir laf söyleyeceğimiz zaman diyoruz ki, vallahi birisinden işittim, bilmem ki şu muydu, bu muydu, bu muydu. Filanca senede işittim, bilmem ki o sene miydi, şu sene miydi, bu sene miydi. Vallahi bir şey işittim ama bilmem ki şu muydu, bu muydu, o muydu. Yani bizim ilmimiz her şeyde tereddüt. Bunlar ben falancadan işittim, şu şöyledir. Delilli konuşuyor. Ciddiyet budur. Yani bunların bu ilim zihniyeti ve ciddiyeti olmasaydı böyle İslami ilimler böyle gelişemez. Hadisçilerin ciddiyeti, bu tarihçilerin, alimlerin, efendim müfessirlerin ciddiyeti dünyanın başka hiçbir yerinde yok.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Hud Suresi. Peygamber Efendimizin saçlarını ağırtan sure Hud. Sevgili dinleyiciler, hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'deki 11. sure olan Hud, adını 50 ile 60. ayetler arasında anlatılan Hud peygamber ve gönderildiği Ad kavminin kıssasından alır. Hud suresinde Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti Lut, Hazreti Şuayb ve Hazreti Musa olmak üzere 5 peygamber ve kavimlerin kıssaları anlatılmakta. Surede geçen sana emredildiği gibi istikamet üzere, dosdoğru ol hitabı üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hud suresi saçımı ağarttı buyurmuşlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimizin saçlarını ağırtan sure olarak anılmakta.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Sana sığınırım cehennem azabı.

0: kabir azabından, Deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sağduyunun sesi Akra.

kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için av tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, O'ndan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. O'ndan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akrefem stüdyolarından yeni bir günde yeni bir bölümle daha birlikteyiz efendim. Bir önceki programımızda bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim'i anlatmaya başlamış ancak programının uzun olması nedeniyle tek bölümde bitirmemiş, Hazreti İbrahim'in Nemrut ve yandaşları tarafından ateşe atılmasıyla buradan sağ salim kurtulması hadisesine kadar anlatmıştık. Bugün işte buradan itibaren Hazreti İbrahim'i anlatmaya devam edeceğiz. Hazreti İbrahim. Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in Nemrut ve yandaşları tarafından ateşe atılması ve İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içinden dipdiri çıktığını gören bazı kimseler, Nemrut'la adamlarının şerlerinden korkmalarına rağmen Hazreti İbrahim'in davetine icabet ederek Allah'a iman ettiler.

İman edenler arasında Hazreti İbrahim'in kardeşi Harran'ın oğlu Lut bin Haran bin Tarah'la Hazreti İbrahim'in amcası Büyük Haran'ın kızı ve sonra hanımı olan Hazreti Sare de bulunuyordu. Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Hazreti Sare ile evlenmesini vahyetmişti. Hazreti Sare de hiç boşamamak şartıyla kendisiyle evlenebileceğini teklif etti. Hazreti İbrahim de bu şartla onunla evlendi. O zaman Hazreti İbrahim 37 yaşındaydı. Bu olaydan sonra Yüce Allah İbrahim aleyhisselama Nemrud'un ülkesinden ayrılıp kutsal Dımaşk topraklarına doğru gitmesini emretti. Hazreti İbrahim'le kendisine tabi olan sahabeleri de küfür diyarını ve putperestleri kendi başlarına bırakarak Dımaşk'a, bugünkü Şam'a, bir başka rivayette de Filistin'e hicret etmişlerdir. Bu yolculukta Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu Lut aleyhisselam, hanımı Sare Hatun ve diğer inananlar da bulundular. İlk konakladıkları yerde bir müddet kaldıktan sonra Şam'a, oradan da Mısır'a gitmek üzere yola çıktılar. Bu yolculuk esnasında kardeşinin oğlu Hazreti Lut'un Sedum bölgesi ahalisine peygamber olarak vazifelendirildiği bildirildi. Hazreti Lut'un kafileden ayrılarak Sedum'a hareketinden sonra Mısır'a giden İbrahim aleyhisselam rivayete göre bu sırada 38 yaşındaydı. Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare Mısır'a gittiği sırada ülkenin başında Sinan bin Ulvan adlı güzel kadınlardan çok hoşlanan güzel bir kadın gördü mü veya duydu mu onun ne pahasına olursa olsun haremine alan zalim bir firavun vardı. Kadının kocası varsa onu öldürürdü. Mısır'a gelen Hazreti İbrahim ile Hazreti Sare'yi duyan firavun onları sarayına getirtmiş ve Hazreti İbrahim'e Hazreti Sare'nin kim olduğunu sormaktaydı. Hazreti Sare çok güzel bir kadın olduğu için firavun Hazreti İbrahim aleyhisselama zevcesinin kim olduğu hakkında sorunca İbrahim aleyhisselam firavunun Hazreti Sare'ye musallat olmasını engellemek için din bakımından kardeşi olduğuna niyet ederek kız kardeşimdir dedi. Pek zalim olan bu hükümdar Sare Hatun'u almak isteyip yanına çağırdı. Fakat musallat olmak isteyince nefesi kesilip elleri ayakları tutmaz oldu. Yere yıkılarak debelenmeye başladı. Allahu Teala Hazreti Sare'yi firavunun şerrinden koruyup musallat olmasını engelledi. Hükümdar bu durum karşısında korkusundan Hazreti İbrahim'in zevcesini ona geri yolladı. Hazreti Sare'ye yaklaşınca olanlardan onu cin zannetmiş, yanına bir de Hacer isimli bir cariye vererek geri yollamıştı. Böylece bundan kurtulacağını zannetti. Bu olayın gerçek olduğu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bildirdiği, Buhari ve Müslim gibi güvenilir kaynaklarda yer alan hadisi şerifle anlaşılmaktadır. Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim ve beraberindekiler Mısır'ı terk edip Filistin'e dönerek ıssız ve kupkuru bir yer olan Sebu'ya yerleşiyorlar. Hazreti İbrahim bir müddet burada kaldı. Burada çiftçilikle uğraşırken zaman içinde çok mala kavuştu. İbrahim aleyhisselam orada bir kuyu kazdı ve bir mescit yaptı. Kuyunun suyu bir çeşme gibi akar, İbrahim aleyhisselamın koyunları su içmek için kuyunun başına gelirlerdi. Zaman içinde hayvanları çoğaldı, vadileri ve ovaları doldurdu. Çok zengin oldu. Sebu denilen yere sonradan gelip yerleşen insanlar İbrahim aleyhisselamı inciterek rahatsız edecek bazı uygunsuz hareketlerde bulunmaya başladılar. İbrahim aleyhisselam da başka bir yerde oturmak üzere hemen oradan ayrıldı. Hazreti İbrahim ayrılınca kuyunun suyu kurudu gitti. Halk İbrahim aleyhisselama yaptıklarına nadim oldular. Salih zatı aramızdan çıkardık dediler. Arkasından yetişip yanlarına dönmesini ondan rica ettiler. İbrahim aleyhisselam, ben içinden çıkmış olduğum bir yere artık geri dönemem dedi. Senin içtiğin ve bizim de seninle birlikte içmiş olduğumuz o su kesildi gitti dediklerinde, İbrahim aleyhisselam onlara davarlarından 7 keçi verdi. Bunları yanınızda götürünüz. Onları kuyunun başında sulamaya hazırlayacak olursanız, kuyunun suyu yükselir ve akmaya başlar. Eskiden olduğu gibi içersiniz. Sebu halkı keçilerle birlikte gelip kuyunun başında durdukları zaman gerçekten kuyunun suyu doldu ve ondan yine halk istifade etmeye başladılar.

İbrahim Aleyhisselam Sebu'dan ayrıldıktan sonra Filistin toprağında Remle ile Uya, Kudüs arasında bir yere gelip yerleşti ki orası Kat ve Kıt diye anılan yerdi. Evine inen konukları ağırladı. Konuk, konuklayanların ilkiydi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan etti. Yüce Allah İbrahim Aleyhisselam'a mal ve servet bolluğu verince İbrahim Aleyhisselam, "Ey Rabbim, benim çocuğum yok. Ben çok mal ve serveti ne yapayım?" demişti. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor. Hazreti Sare ise bir hayli yaşlanıp İbrahim Aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim Aleyhisselam'ın da yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordu.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonraydı ki, Hazreti İbrahim'in Allah'tan evlat sahibi olabilme taleplerini bilen Hazreti Sare, hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak, "Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğe al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder," dedi. Hazreti İbrahim, çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunduğu sırada bu evlilikten Hazreti İsmail doğdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru Hazreti Hacer vasıtasıyla İsmail aleyhisselama intikal ettiği için Hazreti Sare'nin kalbinde Hazreti Hacer'e karşı gayret hasıl oldu. Ve bir gün Hazreti İbrahim'den Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Hacer ve oğlu İsmail'i yanına alarak o zamanlar ıssız ve susuz bir yer olan Mekke'ye götürdü. O zaman Mekke'de hiçbir kimse, hatta içecek su bile yoktu. İbrahim aleyhisselam bu ana oğlu yanlarında sadece içi hurma dolu meşin bir dağarcık ve içi su dolu bir kırbayla burada bıraktı. Sonra gitmek üzere oradan izi sıra geri döndü. Hazreti Hacer İbrahim aleyhisselamın arkasından seslenerek, "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey," dedi. Hazreti Hacer sözünü tekrarladıysa da İbrahim aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam da, "Evet, Allah emretti," diye cevap verdi. Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz," dedikten sonra tevekkülle çocuğunun yanına döndü. Hazreti İbrahim onların yanından ayrılıp Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Sonra onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdı. "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır," diyerek Allah'a dua etti. Sonra da diğer ailesinin yanına döndü. Hazreti İbrahim'in bu duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Hani o vakit İbrahim demişti ki, "Ya Rabbi, burasını emniyetli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli mahsullerle rızıklandır." Cenab-ı Hak buyurdu ki, "Kafir olanı dahi yaşadığı müddetçe biraz faydalandırır, sonra onu nankörlüğü sebebiyle cehennem azabına uğratırım. Varacağı yerde ne kötüdür." Hani İbrahim, karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. "Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına neden oldular. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun.

Hazreti Hacer, İsmail Aleyhisselam'ı emziriyor ve kırbadaki sudan da ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem kendisi hem de İsmail Aleyhisselam susadılar. Su tükendiği zaman Hazreti Hacer'in sütü de kesildi. İsmail

Aleyhisselam acıkmış, ağlamaya başlamıştı. Hazreti Hacer, oğlunun açlığından, susuzluğundan kıvranıp durduğuna bakıp onu ölüyor sandı ve çok tasalandı. Çocuğunun elemli haline bakmaya daha fazla dayanamayarak onun yanından kalkıp biraz öteye doğru gitti. O bölgede en yakın tepe olan Safa Tepeciği'nin üzerine çıktı. Sonra vadiye karşı durdu. Etrafına bakındı. Bir şeyler göremeyince Safa Tepeciği'nden hızla inip vadide entarisinin eteğini toplayıp koşarak vadiyi geçip Merve Tepeciği'ne geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat yine hiçbir kimse görmedi. Hazreti Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 kere gitmiş gelmişti. Hazreti Hacer son defa Merve Tepeciği üzerine çıktığında bir ses işitti. Dikkatle dinleyince önceki gibi bir ses daha işitti. Bu ses bir insan sesine benziyordu. Bunun üzerine "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Ey Allah'ım, sesini bana duyurdun. Yetişmezsen ben de yanındaki yavrum da helak olup gideceğiz" diye yalvarınca Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek göründü. Cebrail aleyhisselam Hazreti Hacer'e "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Ben İbrahim'in buraya bıraktığı zevcesiyim. Oradaki de oğlumdur" dedi. Cebrail aleyhisselam, "İbrahim sizi kime ısmarladı?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Bizi Yüce Allah'a ısmarladı" dedi. Cebrail aleyhisselam, "O sizi en şerefli, en keremli ve yeterli Rabbe ısmarlamış" dedi ve ayağının ökçesiyle yeri eşince su kaynamaya başladı. Hazreti Hacer bir yandan boşa akmasın diye suyu havuz gibi toprakla çevirip gölek yapmaktan geri durmuyor, bir yandan da kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Suysa avuç avuç alındıkça yerden kaynayıp duruyordu. Peygamber Efendimiz, "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o Zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı muhakkak ki Zemzem akar bir kaynak olurdu" buyurmuştur. Hazreti Hacer bu sudan içti. Sütü gelip çocuğunu emzirdi. Melek Hazreti Hacer'e "Zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o için ehline zayi etmez" dedi. Kıymetli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in oğluyla tek başlarına bıraktığı Hazreti Hacer, bulundukları yerde yaşayıp durduğu sırada bir gün Dımaşk, Şam taraflarından gelmekte olan Cühümilerden bir cemaat, bir kuşun oralarda gelip gittiğini görmüşlerdi. Kuşların su başlarında dolaştıklarını bildiklerinden kalkıp oraya gittiler. Cürhümiler geldiği sırada İsmail aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer suyun başında bulunuyordu. Cürhümiler Hazreti Hacer'e selam verdiler. O da selamlarına mukabele etti. Cürhümiler "Bu su kimindir?" diye sordular. Hazreti Hacer "Benimdir" dedi. Cürhümiler "Bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin?" diye sordular. Hazreti Hacer, "Şu su üzerinde sizin için bir malikiyet hakkı ve iddiası bulunmamak şartıyla konabilirsiniz" dedi. Cürhümiler, "Olur" dediler. Görüşecek, konuşacak insanlara muhtaç bulunduğu bir sırada Cürhümilerin bu gelişi Hazreti Hacer'in arzusuna uygun düştü. Cürhümiler oralara konup gerideki hane halklarına haber saldılar. Onlar da gelip birlikte oraya yerleştiler. Ev, bark sahibi oldular. Cürhümiler su kenarında ağaçlar yetiştirip ağaçların üzerine gölgelik çatı yaptılar. Anne oğul onun altında onlarla birlikte oturdular. Mekke'nin ilk sakinleri böylece Cürhümiler oldu. İsmail aleyhisselam da artık büyüyüp gelişiyor, Cürhümiler de onu çok seviyorlardı. Hazreti İbrahim daha önce bir oğlum olursa Allah yoluna kurban edeceğim diye adakta bulunmuştu. Hazreti İbrahim 3 gün üst üste gördüğü bir rüya üzerine İsmail aleyhisselamı kurban etmek istedi.
Kurban etmek üzere Hazreti İsmail'i götürürken kendisine oğlu Hazreti İsmail'e ve anne Hazreti Hacer'e ayrı ayrı musallat olan şeytanla uzun mücadelelerle şeytana kovaladıktan sonra tam kesme ameliyesi sırasında

da Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a rüyasına sadakat, bağlılık gösterdiğini bildirerek kurbanlık bir koç ihsan etti. Böylece İsmail Aleyhisselam kurban edilmekten kurtuldu. Şimdi yine bu konudaki ayeti celilelere dönelim dilerseniz. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakaha üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine apaçık zulmedenlerdi. Yaşları hayli ilerlemiş olan Hazreti İbrahim ile Hazreti Sare, evlerinde birlikteyken bir takım kimseler kendilerine misafir olarak geldiler. Hazreti İbrahim misafirlerine yemek ikramında bulunduysa da misafirler yemediler. Gelen misafirlerin ikram edilen yemeği yememeleri üzerine Hazreti İbrahim de onlara "Biz sizden korkuyoruz." dedi. Zira o zamanın adetine göre bir eve misafir gelip ikram edilenden bir şey yerse ondan emin olunurdu. Misafir bir şey yemezse onun zarar vermek için geldiğine hükmedilirdi. Gelen misafirler, "Korkma. Allahu Teala size bilgin bir oğul ihsan etti. Gerçekten biz sana Allah'tan bir evlat müjdeliyoruz." diye cevap verdiler. İbrahim Aleyhisselam gelenlerin melek olduklarını anlamıştı. İhtiyar yaşında Hazreti Sare'den İshak isimli oğlunun doğacağını müjdeliyorlardı. İlk şaşkınlıkları geçtikten sonra, "Peki bundan sonraki göreviniz nedir?" sorusuna kendileriyle ilgili olmadıklarını, sapıtmış ve azıtmış bir kavmi, Lut kavmini cezalandırmak üzere geldikleri cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, onlar hakkında meleklerle tartışmaya kalkınca onlar için yapacak bir şey kalmadı. Onlara duadan vazgeçtiler. Rivayete göre o sırada Hazreti İbrahim 120 ve Hazreti Sare de 99 yaşındaydı. Bir oğul müjdesini vermek üzere gelen melekler gayet güler yüzlü birer genç suretinde İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıkmışlardı. Bunların Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam ve İsrafil Aleyhisselam olduğu İbni Abbas'tan rivayet edilmiştir. Meleklerin haberinden bir sene sonra Hazreti İshak doğdu. Hazreti İbrahim ve Hazreti Sare'nin bir oğul, Hazreti İshak'la müjdelenmeleri, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'in karısı Sare, ayaktayken onların melek olup kendi kavmine gelmediğini duyunca sevincinden hafif güldü. Biz ona da o meleklerle İshak'ı, İshak'ın da ardından torunu Yakub'u müjdeledik. İbrahim'in karısı, "Vay başıma gelenler. Ben bir koca karı, şu kocam da bir piri fani iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu pek şaşılacak bir şey." dedi. Elçi melekler dedi ki, "Allah'ın işinden dolayı hayrete mi düşüyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinizedir. Şüphesiz o övülmeye layıktır. Şanı yücedir ve iyiliği boldur." İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, "Ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir." dediler. "Resulüm, İbrahim'in ağırlanan o şerefli misafirlerinin haberi hiç sana geldi mi? Hani vaktiyle bunlar onun yanına girmişlerdi de
selam demişlerdi.

İbrahim de selamı alıp bunlar tanınmamış bir topluluk demişti. Hemen bir bahaneyle ailesinin yanına gitti ve kızartılmış semiz bir dana getirdi. Bunu onlara sundu. "Buyurun, yemez misiniz?" dedi. Yemediklerini görünce onlardan içinde bir ürperti belirdi. "Korkma," dediler ve onu bilgin bir oğul İshak'la müjdelediler. Karısı Sare de hayretinden feryatla yönelip ellerini yüzüne vurdu ve "Nasıl çocuğum olur? Ben kısır bir koca karıyım," dedi. Onlar da "Rabbin böyle buyurdu. Çünkü o hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir," dediler. "Resulüm, onlara İbrahim'in melek olan misafirlerini de haber ver. Hani vaktiyle misafir melekler onun yanına girmişlerdi de selam demişlerdi. İbrahim de onların hazırlanan yemeği yemediğini görünce doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Onlar korkma, biz sana çok bilgin bir oğul olan İshak'ı da müjdeliyoruz dediler. İbrahim ihtiyarlık yakama yapışmışken bana müjde mi veriyorsunuz? Artık beni nasıl müjdelersiniz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma dediler. İbrahim de hak yoldan sapanlardan başka Rabbimin rahmetinden kim ümit keser dedi. Kıymetli dinleyenler, Hazreti İsmail büyüyüp gençlik çağına girmiş, Cürhümilerden Arapça öğrenmiş ve onlar arasında sevilen, sayılan biri haline gelerek yüksek makama erişmişti. Bu arada Cürhümilerden bir kızla evlendi. Bu dönemde 99 yaşında bulunan Hazreti Hacer de vefat etmiş, Kabe'nin yanındaki Hicr denilen yere defnedilmişti. Hazreti İbrahim bazen Mekke'ye gelerek Hazreti Hacer'i ve oğlunu ziyaret ederdi. Yine böyle bir ziyareti sırasında Allahu Teala Halil'ine Kabe'yi muazzamayı yapmasını, Hazreti İsmail'in de kendisine yardımcı olmasını emreyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrini Hazreti İsmail'e duyurup yardımını istedi, o da ona yardım edeceğini söyledi. Fakat Kabe'nin yeri belirgin olmadığından, nereyi yapacaklarını bilmediklerinden, rivayete göre Cebrail aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi. Bunun üzerine malzeme tedarik ederek ilk önce temeli kazıp Adem aleyhisselam zamanındaki temeli buldular. Daha sonra da aynı temel üzerine Kabe'yi inşa ettiler. Hazreti İbrahim oğlunun getirdiği taşlarla Cebrail aleyhisselamın tarifine uyarak Kabe'yi yapıyordu. Hazreti İbrahim bir taraftan inşaatı yaparken diğer taraftan da Rabbine dua ederek kendilerini İslam'a teslim olanlardan, neslinin de aynı olmasını ve tövbelerinin kabulünü niyaz ediyordu. Bununla ilgili ayeti celile de şöyle buyurulmaktadır. Hani İbrahim Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz, bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tevbemizi kabul buyur. Çünkü sen tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin. Nihayet Kabe'nin duvarları yükseldi ve yukarıya taş yetişemez oldu. Bundan dolayı büyük bir taş getirdiler ve İbrahim aleyhisselam bu taşa basarak duvar örmeye başladı. Bugün Kabe'de bir muhafaza içerisinde bulunan mübarek ayağının izinin çıktığı bu taşa makamı İbrahim denilir. Kabe tamamlanınca İbrahim aleyhisselam oğluna "Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun," buyurdu. Hazreti İsmail bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys denilen tepeden Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. "Gel onu al," diye bir ses işitti.

hemen Ebu Kubeys Dağı'nda Hacerül Esved ismi verilen bu taşı bulup alarak getirdi ve Kabe duvarındaki şu andaki yerine koydular. Kabe inşa edildikten sonra İbrahim Aleyhisselam Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki Hac suresinde bildirdiği gibi insanlar arasında hacı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse binekli tavaf için Kabe'ye gelip tavaf etsinler emriyle yüzünü Yemen tarafına çevirip ey insanlar Allahu Teala bir ev bina ettirdi ve bu evi ziyaret etmenizi emreyledi. Geliniz Kabe'yi ziyaret ediniz diye seslendi. Allahu Teala da sesini bütün dünyaya duyurdu. İnsanlar bu sesi duyunca lebbeyk Allahümme lebbeyk diye cevap verdiler. O zaman ana rahminde ve baba sulbünde olan ne kadar hacca gidecek varsa lebbeyk dediler. Bir defa gidecek olan bir kere, iki defa gidecek olan iki kere ve daha fazla gidecek miktarına göre cevap verdiler. Kabe'nin inşasından sonra İbrahim Aleyhisselam Şam'a döner ve bütün aile efradını alıp tekrar gelerek Allahu Teala'nın Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla bildirdiği gibi İsmail Aleyhisselam ve Mekke'de yerleşmiş olan cürhümilerle birlikte hac ibadetini yaptı. İsmail Aleyhisselam'la haccın rükünlerini yerine getirdikten sonra oğluna Kabe'ye bakmasını ve onu koruması için tembihte bulundu. Şam'a gitmek istedi. Gitmeden önce Arafat'a çıkıp İsmail Aleyhisselam'ın evladına dua etti ve Şam'a döndü. Ertesi sene hac mevsiminde hanımı Hazreti Sare ve oğlu Hazreti İshak'ı da alarak Mekke'ye geldi. Hac ibadetini yaptıktan sonra birlikte Şam'a döndüler. Hazreti İbrahim'in Mekke'deki Hazreti İsmail'i ziyaretlerinden birinde oğlunun evine vardığında kocasının yiyecek temin etmek için dışarıda olduğunu söyleyen gelinine mali durumlarını sorunca hanımı hallerinden şikayetçi oldu. Hazreti İbrahim ayrılırken oğluna söylemesi için tembihte bulundu. Kocan geldiğinde benden selam söyle. Kapısının eşiğini değiştirsin dedi ve oradan ayrıldı. Hazreti İsmail eve gelip bunu duyunca olayı anladı ve hanımından ayrıldı. Başka bir kadınla evlendi. Hazreti İbrahim bir müddet sonra Mekke'ye yine gidince oğlu yine evde bulunmuyordu. Bu sefer de Hazreti İsmail'in hanımına aynı soruyu sordu. O da cevaben biz hayır ve saadet içindeyiz dedi. Ne yiyip içtiklerini sorunca da et yiyip zemzem içiyoruz deyince Hazreti İbrahim ya Rabbi bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle diye dua etti ve geri döndü. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İbrahim aleyhisselam zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Av etiyle gıdalanılırdı. Eğer o zaman hububat malum olsaydı İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn Abbas bu hadis hakkında buyurdu ki, İbrahim Aleyhisselam'ın bu duasının bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen etle su burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır.

Sevgili dinleyenler, Hazreti İbrahim vefat etmeden önce oğlu Hazreti İsmail'e şu vasiyette bulundu. Ey oğlum, alnında parlayan bu nur son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bütün baba ve dedelerimizin vasiyeti bu nuru iyi muhafaza edip ehline teslim etmektir. Bu mübarek nuru iyi muhafaza et. Nikahlı, afif ve temiz kadınlara teslim eyle. Evladına da böyle vasiyette bulun dedi. Hazreti İbrahim'in ardından gelen diğer peygamberler de kendi soylarına aynı vasiyette bulunmuşlar. Allah'a gönülden teslim olmalarını ve Müslümanlar olarak ölmelerini öğütlemişlerdir. Hazreti İbrahim'in hidayet önderliği soyunda da devam etmiş, oğulları Hazreti İsmail ve Hazreti İshak, torunu Hazreti Yakup ve onun oğlu Hazreti Yusuf ve onları izleyen aynı soydan gelen diğer mübarek elçiler de insanları din ahlakını yaşamaya, hikmetli öğütlerle ve vakarla davet etmeyi sürdürmüşlerdir. Her kim Hazreti İbrahim'in vasiyetine uyarsa ve sadece Allah'a kulluk edip tüm hayatını onun rızası için sürdürürse Allah'ın hoşnutluğunu

ve sonsuz mutluluk yurdu olan cenneti umabilir. Bu nasihat ve tebliğe bir de Kur'an-ı Kerim'den bakalım dilerseniz. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini, İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler Müslümanca yaşayın ki ancak Müslümanlar olarak can verin dedi. Hazreti İbrahim, eşleri Hazreti Sare ve Hazreti Hacer'den başka Katura veya Kantura veya Haccun veya Haccua adlı hanımlarla da evlendi ve bunlardan da birinden 6, diğerinden 5 çocukları olarak çocuklarının toplamının 13 olduğu da kaynaklarda kaydedilmektedir. Hazreti İbrahim, Allah'ın emirlerini ve birliğinin tebliğiyle geçen uzun hayatının son demlerinde Kudüs'te ikamet etmekteydi. Bir gün dışarıdan evine gelince evinde birinin olduğunu gördü. İbrahim aleyhisselam, seni içeriye kim bıraktı dedi. O da buranın sahibi diye cevap verince Hazreti İbrahim, buranın sahibi benim ve ben seni içeriye bırakmadım dedi. Yabancı kişi beni buraya buranın ve her şeyin sahibi bıraktı demesi üzerine İbrahim aleyhisselam bu misafirin bir melek olduğunu anladı. Kimsin diye sordu ve Azrail aleyhisselam olduğunu öğrendi. İbrahim aleyhisselam ona ziyarete mi geldin, ruhumu almaya mı buyurdu. Eğer izin verirsen ruhunu almaya diye cevap verdi. Hazreti İbrahim de dost dostun canını alır mı deyince ya İbrahim bunu Allah'a sorayım buyurdu. Azrail aleyhisselam hemen gidip geldi ve Allahu Teala dost dosta kavuşmak istemez mi buyurdu dedi. Hazreti İbrahim bunu işitince çabuk gel kardeşim. Hemen canımı canana kavuştur. Benim için bundan daha büyük bir müjde olamaz buyurdu ve ruhunu teslim etti. Bu sırada 175 veya 200 yaşında olduğu rivayet edilmektedir. Hazreti İbrahim Habrun'da satın alıp Hazreti Sare'yi gömmüş olduğu yere oğulları İsmail ve İshak aleyhisselamlar tarafından defnedildi. Hazreti İbrahim'in vefatında Hazreti İsmail 89 yaşındaydı. Hazreti İbrahim'in defnedildiği Habrun bugün Halilurrahman olarak bilinmektedir. Şu anda İsrail sınırları içinde olup Hebron'da denilmektedir. Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İshak'ın ve zevcesinin, Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakub'un ve zevcesi İlyada'nın da oraya defnedildikleri rivayet edilmektedir. Hazreti İbrahim kendisine nazil olan, indirilen emir ve yasakları tamamen halka bildirdi. Allah'tan başka şeylere tapmanın batıl, geçersiz olduğunu çok açık bir şekilde anlattı. Şirke, Allah'a ortak koşmaya yol açacak kapıların hepsini kapattı. Çocukluğundan ölümüne kadar hak din üzere olduğundan ve insanlara dini bildirdiğinden dolayı onun milletine işaret için Kur'an-ı Kerim'de Hanifen, hak din üzerine bulunanlar diye zikredilmiştir. Şimdi de Rabbimizin Hazreti İbrahim'den Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı birleyen bir dost olarak tanıttığı ayetlere bakalım dilerseniz. Rabbi ona hakka teslim ol buyurduğunda o da alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. İyilik ederek işi güzel doğru yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in Allah'ı birleyen dinine uyan kimseden din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Gerçekten İbrahim, Allah'a itaat eden, onu birleyen ve ona yönelen başlı başına bir ümmet, her iyilik ve sorumluluğu kendinde toplayan bir önderdi. O, müşriklerden de değildi. Onun nimetlerine şükrediciydi. Allah, onu peygamber seçti ve doğru yola iletti. Biz, ona dünyada bir güzellik verdik. Elbette o, ahirette de iyilerdendir. Hazreti İbrahim, Allah'a samimi bir kalple bağlıdır ve ahiret gününe de kesin bilgiyle iman etmektedir. Bu sebeple dualarındaki ihlası, samimiyeti, teslimiyeti açıkça hissedilmektedir. Allah'a yakınlaşmak için vesile arayan müminler de Rabbimize dua ederlerken kendilerine Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını, samimiyetini ve

0: ihlasını örnek almalı, tek dost ve yardımcı olarak sadece Rabbimize yönelmeli, onun dualarını öğrenerek Allah'a aynı samimiyetle dua etmelidirler. İbrahim suresinde, "Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir." denilerek duanın önemine dikkat çekilmiş ve Hazreti İbrahim'in dualarından bir demet insanlara istifadeleri için şöyle bildirmiştir. Programımızı bu bir demet duayla kapatıyoruz efendim. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ey Rabbim! Bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. Sizden de Allah'tan başka yalvardığınız şeylerden de ayrılıyorum ve Rabbime senin için dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olmam, mahrum bırakılmam. Amin.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akça'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Allah'ım, yıldızlar parladı, gözler uyudu. Padişahların kapıları kapandı. Senin kapınsa yalvaranlara açık. Allah'ım, efendim, dünyadan olan nasibimi inanmayanlara verdim. Ahirete ait olan nasibimi günahkar müminlere verdim. Dünyadan ancak seni almak istiyorum. Ahirette de ancak cemalini arzuluyorum. Allah'ım, belalar içinde değilim. Selalardan da şikayetçi değilim. Arzum senden ne kudret elvası, ne de bıldırcın etidir. Eğer bana dünya ve ahireti bağışlasan, ben bunlardan razı olmam. Ancak Mevlam'ın güzelliğini görmek isterim. Ve ancak ondan razı olurum. Ve ancak ondan razı olurum.

Efendim, derler ki dost, yani her şeyini bilen seni senden âlâ bilen ve seni çok iyi gören kimse bir olmalı. Dost iki olmaz derler. Bilmiyorum. İşittik. Bir de sokağa çıktığın zaman bazı tipler vardır. Hey dostum, dostum, dostum, dostum, dostum. Bu dublaj kültüründen de töreme tipler olabilir. Ağızda sakız gibi dostum, dostum, dostum, dostum. Böyle olanlar da var ama işittik ki dost...

bir olur. Ama ahbap konuşulan, muhabbet edilen, efendim onların sayısı çok olur. Hatta insanın ahbabı çok olmalı. Bir de akran var, yaşıtlar var. Ama dost tektir. Ektir derler. Yani ve Montaigne miydi neydi, bu batıda da böyle, adamın bir dostu varmış. Ölmüş, kendimi yarım hissetmeye başladım diyor. Yarım insan yaşar mı? Düşünün falan diye. Böyle. Gerçi bizde nasıl bir söz var? Allah bes, baki heves. Allah dost, toprak post. Böyle derler. Gerçek dostu bileceksin. Böyle bir name işte. Seyyah olup şu alemi gezerim. Bir dost bulamadım, gün akşam oldum. Kendi efkarımca okur yazarım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Değil mi? Ömür bir gün, o da bugün. Koca ömrü tüketiyorsun işte, tükenmesi, ömrün bitmesi, akşam olması, ne güzel söylemiş. İki elim kalmaz oldu dizimden, bilmem amelimden, bilmem özümden. Akıttım kanlı yaş iki gözümden, bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Yine boralandı dağların başı. Akıttım gözümden kan ile yaşı. Emaneti alır ol veren kişi. Saptırmaz da. Hiç. Ne ilerine geri. Tık. Neredesin, ne haldesin? Aman dur oğlum kızım, yok hadi bakalım. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Bozuk şu cihanın pergeri bozuk. Yazıktır şu geçen ömüre yazık. Tükendi daneler, kalmadı azık. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Kul himmet üstadım, ummana dalam. Gidenler gelmedi bir haber alam. Abdal olup çullar giydim bir zaman. Bir dost bulamadım, gün akşam oldu. Evet, böyle zaman zaman insanların, kişinin, kimselerin garip halleri olur. Ama biz yine sizleri bu namelerle baş başa bırakırken o iki cümleyi tekrar ederek ayrılıyoruz huzurdan. Allah bes, baki heves. Toprak post, Allah dost. Hoşça bakınız, saatinize.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona itibar etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.
1: Farkında ol, Akra dinle.

dağlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs

0: 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadisçi. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
1: Dostça bir tavsiye.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akre FM'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz, kıraat ilminden ve seçkin kıraat imamlarımızdan bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, malumunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Rabbinden gelen ilk vahiy İkra talimatıyla başlar. Bu emrin mastarı olan kıraat kelimesinin yaygın anlamı okumak ise de tek anlamı bu değildir. İletmek, ilan etmek, duyurmak, açıklamak, anlamak, anlatmak, taşımak, toplamak anlamlarını da kapsar. İkra emri söyleneni tekrarla, anla, belle, tebliğ et, davet et, kainat kitabını oku diye anlaşılmıştır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bölüm bölüm aldığı ilahi bilgileri kalbine yerleştiren Allah Resulü, kalk, insanları uyar, emri gelir gelmez, onları insanlara okumaya, anlatmaya, açıklamaya başladı. Resulullah sadece Kur'an'ı insanlara okumakla yükümlü değil, aynı zamanda okuduğu ayetleri tebliğ, tebyin ve talim etmek, muhataplarını Allah'a davet etmek ve davetini kabul edenleri de arındırmakla görevliydi. Kur'an-ı Kerim sonra nazil olan bölümlerinde bu hakikati sıkça hatırlatacak ve bir ayeti kerimede şöyle buyurulacaktı. Nitekim

size nimetimi tamamladığım gibi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, şirkten, maddi ve manevi kirlerden ve kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti ve onun hükümlerinin uygulanmasını öğreten ve bilmediklerinizi bildiren bir Resul gönderdik. Bakara Suresi 151. Ayet. Demek ki Efendimizin görevi sadece Kur'an'ı insanlara okuyup duyurmak, tebliğ ve tebyin etmekten ibaret değildi efendim. O Kur'an'ı aynı zamanda talim edip öğretiyor, tefsir edip açıklıyor ve en güzel numune-i imtisal olarak da hayatında bizzat uyguluyordu. Ona iman edenleri her türlü kötülükten, kir ve pastan arındırıyor, bu konuda onlara önderlik ve örneklik yapıyordu. Darül Erkam'da ilk Müslümanlara Allah Resulü tarafından talim edilen ayetler, onların sadece kalplerini ve düşüncelerini değil, aynı zamanda kimliklerini, kişiliklerini, sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel düzeydeki tüm ilişkilerini de şekillendirdi. Bu evi üs olarak kullanmanın amacı ise daha organize, sistemli ve verimli bir tebliğ faaliyeti yürütmekti. Darül Erkam, uzun yıllar İslam davasının üssü ve İslami eğitimin merkezi olarak kullanıldı. Ancak Darül Erkam'daki faaliyetler gizli tutuldu. Ammar bin Yasir ile Süheyb bin Sinan'ın Darül Erkam'daki karşılaşmalarıyla ilgili rivayet bunu yansıtır. Hazreti Ammar bu olayı şöyle anlatır. Darül Erkam'ın kapısında Süheyb ile karşılaştım. Süheyb'e burada ne yaptığını sordum. O da bana aynı şekilde sen niçin buradasın diye sordu. Resulullah'la görüşüp konuşmak için geldiğimi söyledi. Süheyl, ben de aynı nedenle geldim dedi ve sonra Resulullah'ın yanına girdik. O bize İslam'ı anlattı ve Müslüman olmaya davet etti. Müslüman olduk ve o gün akşama kadar Resulullah'ın yanında kaldık. İslam'ın ilk tebliğ döneminde Mekke'deki İslami eğitim ve öğretim Darül Erkam'la sınırlı kalmamış, daha pek çok evde tebliğ ve kıraat çalışmaları sahabeler tarafından yürütülmüştür. Şüphesiz Kur'an merkezli eğitimin hocası Nebiler Serveri'ydi. O, Yüce Allah'ın emrettiği şekilde gece gündüz ibadetlerde ve her vesileyle yavaş yavaş tertil üzere Kur'an'ı okuyor ve ashabına da en güzel şekilde öğretiyordu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. İçinde Kur'an'dan hiçbir şey bulunmayan kişi harap ev gibidir buyurarak Kur'an'ı okuyup öğrenmeyi ve yaşamayı teşvik ediyordu. Evlerin Kur'an mektebi gibi kullanılması Medine devrinde de sürdü. Hazreti Peygamber hicretten önce Medineli Müslümanlara dini anlatmak ve Kur'an öğretmek için Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ı Yesrib'e göndermiş, o da Medineli Müslümanlara evlerinde dersler vermiş, onları eğitmişti. Ayrıca İslam tarihi kaynaklarından bazı evlerin Darül Kurra olarak tanındığını ve sadece Kur'an kıraati eğitimine hasredildiğini öğreniyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sözü bu noktada Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamıza bırakıyor. Kıraat ilminin önemi ve Kur'an ehline verilen mükafatlar hakkında kaleme aldığı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir gün Hazreti Ayşe validemiz Resulullah'ın huzuruna geç geldi. Peygamberimiz, "Niye geciktin ya Ayşe?" dedi. Hazreti Ayşe, "Ya Resulallah, yolda geliyordum. Salim Mevla Huzeyfe radıyallahu anhuma Kur'an okuyormuş. Durdum, dinledim. Bitince gelebildim." cevabını verdi. Ses dışarıya taşıyor, şahane güzellikte okunuyor, dinleyen mest oluyor. Tabii güzel sesin, güzel kıraatin güzel tesiri oluyor. İnsanın ruhuna hitap eden tarafı oluyor. O bakımdan Kur'an-ı Kerim'i teganniye, dalgalandırmaya kaydırmadan hürmetle, ciddiyetle güzelce okumak lazım. Peygamber Efendimiz de uzatmalarını uzata uzata fakat sesini titretmeden okurmuş. Bu da malumumuz olsun, biz de o ciddiyetle okuyalım. Böyle okuyan Kur'an-ı Kerim hocalarını, üstadlarını biliyoruz. Hocamız da ehli Kur'an'a, erbabı Kur'an'a çok ihtiram ederdi.

iltifat ederdi. Onları taltif eylerdi. Hemen mihraba sürerdi. Hatırlıyorum, Hendekli Abdurrahman Hoca bir gün Beyazıt Camii'nde namaz kıldırdı. Bir aşr-ı şerif okudu. Hendekli hocamız da güzel okur. Maşallah, üstattır. Önümde simsiyah bir Arap var. Yüzü morumsu simsiyah ama o siyahlığın içinde cildi sanki nur kaynağıymış gibi, inci gibi parlıyor. Hoca Kur'an-ı Kerim okuyor. O buradan şıkır şıkır gözlerinden yaşlar, damlalar saçıyor. Güzel okuyor, tesirli okuyor. Bu mübarek de hem manasını biliyor, hem okuyuştaki ciddiyeti anlıyor, hem de sesteki ustalıktan mest olmuş, gözyaşlarından şıkır şıkır inci gibi yaşlar saçıyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın, ağlayamıyorsanız ağlıyormuş gibi yapın buyuruyor. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah-u Teala eğer bu bir taşın bir dağın üzerine inseydi, dağı süklüm püklüm hürmetten el pençe divan durmuş halde, boyun bükmüş tarzda görürdün diyor. Dağın taşların o hale geleceği bir kitap insanlara inmiş. İnsanlar aldırmıyor. Allah saklasın, Allah etmesin. Allah bizi ihlaslı, has Müslüman olmaktan ayırmasın. Kur'an-ı Kerim'in değil okunması, bakılması bile sevaptır. Ama okunduğu zaman sevap çok daha fazla olur. Hatta Allahu Teala Hazretleri her harfine 10 hasene verir. O bakımdan Kur'an-ı Kerim tilavetine ve kıraatine çok önem vermemiz, okumaya müdavim olmamız lazım. Harflerini öğrenip okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim okunurken tertil ile okunur. Tertil ile okumak, Kur'an-ı Kerim'i kendine mahsus bir güzel eda ile okumaktır. Sahabe-i kiram öyle okumuşlardır. Peygamber Efendimiz öyle okumuştur. Yani Kur'an-ı Kerim düz bir konuşma gibi, bir nutuk gibi okunmaz. Bir güzel eda ve seda ile okunur. Lahni Arap üzere okunması, yani Arap'ın üslubuna, şivesine göre okunması, hüzünle okunması, ehli kitabın kendi kitaplarını okudukları gibi değil de, daha böyle bir ciddi, vakarlı, dokunaklı şekilde okunulması, hatta okunurken ağlanması tavsiye buyurulmuştur. Efendim, Müslümanlardan pek çok kimseler, hocamızın da belirttiği ve tavsiye ettiği şekilde, Kur'an'ın hakkını vererek okumuşlar, kendilerini Kur'an ilimlerine adamışlar, bilhassa kıraat imamları ömürlerini Kur'an-ı Kerim'in lafızlarını, okunuş şekillerini, vücuh ve edasını zapt ve talim etmeye vakfetmişlerdir. Ömrünü Kur'an yolunda vakfeden güzel insanlardan biri de kıraat imamı Süleyman bin Mihran Hazretleri'dir. Dilerseniz bugün okuduğu Kur'an tilavetleriyle dünya Müslümanlarının hafızalarında silinmeyecek izler bırakan Hafız Abdussamed'den bir aşr-ı şerif dinleyelim. Ardından Süleyman bin Mihran Hazretleri'nin hayat hikayesi ve kıraat ilmine katkıları hakkında bilgiler verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Süleyman bin Mihran Hazretleri, tabi'in devrinin büyük hadis, kıraat ve fıkıh imamlarındandır. İsmi Süleyman olup, babasının ismi Mihran'dır. Mahlası El-Kahili, El-Esedi, El-Kufi, künyesi Ebu Muhammed'dir. Kaynaklarda Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu gün Kufe'de doğduğuna dair bilgiler vardır. Gözlerinden çok yaş aktığından ve görme hassasının çok zayıf olmasından dolayı Ameş lakabıyla meşhur oldu. Hazreti Ameş, hadis ilminde hafızdır ki 100.000 hadisi şerifi ravileriyle birlikte ezberlemiştir. İlminin çokluğu sebebiyle kendisine Allametül İslam denilmiştir. Zamanında Kufe'de Kur'an-ı Kerim'i onun kadar iyi okuyan, onun kadar güzel söz söyleyen, onun kadar anlayışlı, sorulan her suale onun kadar süratle cevap veren biri yoktu. Onun nazarında herkes eşitti. Sohbetlerinde zenginler, fakirler, hatta sultanlar aynı safta bulunurlardı. Zengin fakir herkes huzurunda emirlerini bekleyip arzularını yerine getirmek için can atarlardı. Bununla beraber çoğu zaman bir dilim ekmeği bile bulunmazdı. Yediği lokmanın helalden olmasına çok dikkat eden, şüpheli şeylerden kaçınan zahit bir zat idi. Hep ölümü düşünür, ona hazırlıklı olmak için çalışırdı. Uykudan uyandığı zaman su bulup abdest alması gecikecek olursa derhal teyemmüm ederdi. Suyla abdest alınca

Oruncaya kadar geçecek olan az bir zamanı böylece abdestli geçirmiş olurdu. Bu halini görenlere ben abdestsiz ölmekten korkuyorum. Çünkü ölümün ne zaman geleceği belli değildir buyururdu. İmam Ameş kendi döneminin en önde gelen kıraat imamlarından, hadis ve fıkıh alimlerindendi. Çok ibadet ederdi. 70 seneye yakın bir zaman bütün namazlarını cemaatle ve birinci safta kılmıştır. Kufe'de en son vefat eden sahabi Abdullah bin Ebi Effa Hazretleri ile görüşüp ondan hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kıraat ve hadis alimi olan İmam Ameş, İmam-ı Azam Ebu Hanife'den birçok mesele sormuş, İmam-ı Azam bu suallerin her biri için hadis-i şerifler okuyarak cevap vermiştir. Ameş, İmam-ı Azam'ın hadis ilmindeki derin bilgisini görünce, ''Ey fıkıh alimleri, sizler mütehassıs tabip, bizlerse eczacı gibiyiz. Hadisleri ve bunları rivayet edenleri biz söyleriz. Bizim söylediklerimizin manalarını siz anlarsınız.'' demiştir. Yine İmam-ı Azam Hazretleri bir gün İmam Ameş'in yanına gidip hadis-i şerifte bildirildiğine göre Allahu Teala kimin gözlerinden görme hassasını alırsa ona karşılığını verir. Sana ne verdi diye sordu. Büyük alimin dilinden şu cümleler döküldü. Allahu Teala mükafat olarak bana sıkıntı ve ağırlık verenleri görmekten kurtardı. Neden gözün yaşarır diye sorduklarındaysa ağırlık veren ahmak kimselere bakmaktan yaşarır diye cevap verirdi. Efendim Ameş Hazretleri buyurdu ki, halkın işi gücü fesat olunca şerliler başlarına geçer. Nefsimi elimle tutabilseydim parça parça doğrar, hayvanların önüne yem olarak atardım. Görmeden evlenmenin sonu elem ve kederdir. Bir cenaze olduğunda bizi öyle hüzün kaplar ki kime taziyede bulunacağımızı tanıyamaz hale gelirdik. İçinizde Allahu Teala'ya asi olanlar, işledikleri o çirkin işlerin isli bir duman olup yüzlerine çökeceğinden, mahşer günü halkın önünde başlarına böyle bir hal geleceğinden niçin korkmuyorlar? Ramazan ayında yapılan ibadetler, gelecek Ramazan'a kadar, hac zamanında yapılan ibadetler, gelecek hac zamanına kadar, cemaatle kılınan cuma namazı gelecek cumaya kadar, cemaatle kılınan vakit namazı da ondan sonraki vakit namazına kadar işlenen günahlara kefarettir. Ama büyük günah işlememek şartıyla. Bu güzel tavsiyeleri hayatımızda tatbik etmeyi diliyor, bir başka kıraat imamının kıraat ekolünü ve hayat hikayesini paylaşmak üzere yeniden huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız. Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde "Efahasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turcaun." Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru, insanı dehşete düşüren bir soru. "Efahasibtum" yani siz sandınız mı ki "ennema halaknakum abesen" biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. "Ve enneküm ileyna la turcaun" ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih

0: amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Savaştan sonra münafıkların yanlarına döndüğünüz zaman size özür beyan ederler. Resulüm de ki, hiç özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Çünkü Allah sizin gizlediğiniz şeylere ait haberlerinizi bize bildirdi. Bundan böyle yaptığınızı Allah da Resulü de görecek. Sonra hepiniz bütün görünmeyeni ve görüneni bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da yaptıklarınızı size haber verecektir. Siz cihattan sonra onlara döndüğünüzde kendilerine ceza vermekten vazgeçmeniz için Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar pistir, murdardır. Kazanmakta oldukları kötü işlerinin karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olmanız için size yemin ederler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız da faydasız. Şüphesiz ki Allah o yoldan çıkmış toplumdan asla razı olmaz. Bedeviler, göçebe Araplar, küfür ve münafıklık bakımından şehirde yaşayan Araplardan daha şiddetlidir. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya da daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilendir. Gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kimi bedeviler Allah yolunda harcayacağını angarya sayar ve bundan kurtulmak için dört gözle size belalar gelmesini beklerler. O kötü belalar kendi başlarına gelsin. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bedevilerin Allah'a ve ahiret gününe inananları ve sarf ettiğini Allah katında yakınlık kazanmaya ve peygamberin dualarını almaya vesile edinenleri vardır. Haberiniz olsun ki o verdikleri şeyler kendileri için tam bir yakınlıktır. Allah onları rahmetiyle cennetine koyacaktır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. İslam'a hizmette öne geçen muhacirler ve ensarla iyilikte onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara alt tarafından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırladı. Bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Ayrıca Medine halkından da münafıklığı huy edinenler vardır. Onları sen bilmezsin. Onları ancak biz biliriz. Onlara iki defa hem dünyada hem kabirde azap edeceğiz. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Münafıkların dışında ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen diğerleri hemen tevbe edip günahlarını itiraf ettiler. Önce yaptıkları iyi bir işi kötü bir işle karıştırdılar. Bu sebeple onlar tevbe ederlerse bakarsın ki Allah onların tevbelerini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onların mallarından kendilerini temizleyen ve günahlardan arıtıp temize çıkaran bir sadaka al ve onlara dua et. Çünkü senin duan onlar için bir huzur ve güvendir. Allah her şeyi işiten, çok iyi bilendir. Onlar kullarından tevbeyi ve sadakaları yalnız Allah'ın kabul edeceğini hala bilmediler mi? Gerçekten Allah tevbeyi çok

çokça kabul edendir, çok merhamet edendir. De ki, ey insanlar, istediğinizi yapın. Çünkü yaptığınızı ileride Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Hepiniz görünmeyen ve görüneni bilen Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz. O, yaptıklarınızı size haber verecektir. İhmallerinden dolayı savaşa gitmeyen, fakat tevbeye de acele etmemiş olan diğerlerinin haklarındaki hükümse, Allah'ın emrinin gelmesi için geriye bırakılmıştır. Allah ya onları azaba uğratacak ya da onların tevbesini kabul edecektir. Allah çok iyi bilendir. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Bir de haktan yana gözüküp Müslümanlara zarar vermek, küfre hizmet etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önceden Allah ve Resulüne karşı savaşanın da oraya gelmesini bekleyip gözlemek için bir mescit edinenler. Biz bununla iyilikten başka bir şey istemedik diye kesin bir ifadeyle yemin edecekler. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Resulüm, onun içinde hiç namaz kılma. Daha ilk günden takva üzerine, Allah'ın emrine ve rızasına uygun kurulan mescidin, Kuba Mescidi içinde namaz kılman daha uygundur. O mescidin içinde tertemiz olmayı arzu eden adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever. Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa yıkılmak üzere olan bir uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehennem ateşine göçen kimse mi? Allah zalimler güruhunu doğru yola eriştirmez. Onların yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar kalplerinde bir şüphe ve ızdırap kaynağı olarak kalacaktır. Allah her şeyi çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz ki Allah, müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu, Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah, Resulünü, münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle, ensarı, içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra, tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar geldi.

Vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Onlar Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın diye. Bunlar mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden, genel zorunluluk olmadıkça savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman o münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, "Müminlerden birisi sizi görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yunus Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 109 ayettir. Surenin 40, 94 ve 95. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu rivayet edilmiştir. Sure 98. ayette sözü edilen Hazreti Yunus ve kavmine atıftan dolayı bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bu okunanlar hüküm ve hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bütün insanları Allah'ın azabına karşı uyar ve iman edenlere de Rableri katından kendileri için yüksek derece ve makamlar olduğunu müjdele diye içlerinden bir adamı seçip ona vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki peygamber onlara ayet

ayetleri okuyunca kâfirler, "Bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır," dediler. Şüphe yok ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde, 6 devrede yaratan ve arşı hükmü altına alan, her işi düzenli olarak idare eden Allah'tır. Onun izni olmadan hiçbir şefaatçi şefaatte bulunamaz. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. O halde gereği gibi ona kulluk edin. Hala düşünüp ibret almaz mısınız? Allah'ın gerçek bir vaadi olarak hepinizin dönüşü ancak O'nadır. Çünkü O bütün halkı önce yaratır, sonra iman edip salih amel işleyenlere adaletle karşılığını vermek için onları mahşerde aynen iade eder, diriltir. Küfre sapanlara, Allah'a kulluğu kabul etmeyenlere, İslam karşıtlarına gelince, onlara da kafir olmaları sebebiyle kaynar sudan bir içecek ve acıklı bir azap vardır. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçüyle faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde, düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt tarafından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların oradaki duaları Subhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Şayet Allah insanların hayrı çabukça istedikleri gibi şerri de istediklerinde acele verseydi, elbette onların ecellerinin gelmesine hükmedilirdi. Ama bize kavuşmayı ummayanları biz azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın şaşkın bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman, gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek ayaktayken her halinde bize yalvarır. Fakat kendisinden sıkıntısını açıp kaldırıverince, sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize dua etmemiş gibi şükür ve itaati bırakıp gider, yine günahlara dalar. İşte ölçüsüz davranan ve haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böyle süslü, cazip gelmiştir. Andolsun ki sizden önceki devirlerde gelen nesilleri de peygamberleri onlara açık delil ve mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve iman etmeyecek oldukları için yok etmiştik. İşte suçlular toplumunu böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzünde halifeler yaptık, hakim kıldık ki bakalım nasıl işler yapacaksınız. Ayetlerimiz onlara apaçık deliller halinde okunduğu zaman, ahirette bize kavuşmayı ummayanlar peygambere, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunun hoşumuza gitmeyen yerlerini değiştir, dediler. De ki, kendiliğimden onu değiştirmem asla mümkün olmaz. Ben sadece bana vahyedilene uyar, onu bildiririm. Eğer Rabbime karşı gelirsem, şüphesiz o büyük günün azabından korkarım. Resulüm, de ki, Allah dileseydi Kur'an'ı bana indirmez, ben de onu size okumazdım ve Allah onu size bildirmezdi. Bilin ki ben bundan önce aranızda okuma yazma bilmeden bir ömür sürdüm.

böyle bir şey yapamayacağımı hiç düşünmüyor musunuz? Allah adına yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Şüphesiz günahkarlar kurtuluşa eremezler. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda sağlayan şeylere taparlar ve bunlar Allah yanında şefaatçilerimizdir derler. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak tuttukları şeylerden çok uzak ve yücedir. İnsanlar ancak tevhid dinine bağlı bir tek ümmetti. Sonra şirke, küfre ve batıl yollara sapıp ayrılığa düştüler. Eğer hesabın kıyamette görüleceğine dair Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerde aralarında elbette hüküm verilir, azaba uğratılıp işleri bitirilirdi. Müşrikler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, gaybe ait işler Allah'a mahsustur. Bekleyin, ben de sizinle beraber sizin için gelecek bir mucize veya azabı bekleyenlerdenim. Kendilerine dokunan bir sıkıntıdan sonra insanlara bir rahmet, iyilik tattıracak olsak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz ve din hakkında yine gizli bir plan kurmuşlar. De ki, Allah'ın hilenize karşılık vermesi daha çabuktur. Elçilerimiz, melekler, kurduğunuz hile ve düzenleri şüphesiz yazmaktadırlar. Sizi karada ve denizde gezdiren ancak O'dur. Hatta gemilerde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O gemiler, içinde bulunan yolcuları hoş bir rüzgarla yüzüp götürdüğü ve onlar da bununla neşelendikleri sırada şiddetli bir fırtına gelip çatar, dalga her taraftan onları kuşatır, hücum eder. Artık onlar kendilerinin tamamen kuşatıldıkları ve kesin kurtulamayacaklarını sandıkları sırada dini yalnız Allah'a has kılarak içlerindeki benlik putunu ve diğer putlarını atıp samimi olarak ona dua ederler. Andolsun ki eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız derler. Fakat Allah onları kurtarınca hemen yeryüzünde yine haksız yere hevalarına uyarak taşkınlık yaparlar. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali gökten indirdiğimiz suyunki gibidir ki, İnsanların ve hayvanların yediği yeryüzü bitkileri onunla karışıp yetişir. Nihayet yeryüzü bitkilerle ziynetini takınıp süslendiği, sahiplerinin de o mahsulü biçmek ve toplamak için ona muktedir olduklarını zannettikleri bir sırada, geceliğin veya gündüzün o yere emrimiz, hükmümüz, afet geliverir de, sanki dün bitkilerle hiç zengin olmamış gibi orayı kökünden biçilmiş hale getiririz. İşte biz, düşünen bir toplumun ibret alması ve aldanmaması için ayetleri geniş geniş açıklıyoruz. Allah, kullarını selamet yurduna, cennetini kazanmaya çağırır ve O, dilediğini samimi niyetleri sebebiyle doğru yola iletir. İyilik edenler ve iyi davrananlara daha güzeli ve ziyadesi, 1'e 700 ve daha fazlası veya cennet ve cemalullah vardır. Onların yüzlerini, kendilerini mahcup edecek ne bir toz, leke ne de bir hakirlik kaplar. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kötülük, günah kazanıp da onları önemsiz sayanların cezası yaptıkları kötülük kadardır. Kendilerini de bir hakirlik, zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabına karşı hiçbir koruyucu yoktur. Onların yüzleri sanki gecenin karanlık bir parçasıyla örtülmüştür. İşte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. O gün kıyamette onları hep bir araya toplayacağız. Sonra Allah'a eş tutan, Allah yerine başkasına veya başkasının emirlerine bağlananlara siz ve ortaklarınız olan varlıklar ve güçler, yerlerinizde kalın

edeceğiz. Artık aralarını tamamen ayırmışızdır. Ortak koştukları da, siz dünyada bize hiç tapmıyor, aslında kendi arzularınıza tapıyordunuz. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu sizin bize tapmanızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu derler. İşte orada herkes önceden dünyada yapmış olduğunun imtihanını verecektir. Artık hepsi gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Uydurdukları putlar, putlaşanlar da kendilerinden kaybolup gider. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız? İşte o, her şeye gücü yeten Allah, sizin gerçek Rabbinizdir. Artık bu gerçekten sonra başka ilahlara, batıllara ve ideolojilerine yönelip onlara kulluk etmek ve onlara hak görüntüsü ve süsü vermek sapıklıktan başkası değildir. Öyleyse nasıl oluyor da imandan vazgeçiyor? Allah'a rağmen insanları ve putları ilahlaştırıp bağlılık gösteriyorsunuz. İşte böylece yoldan sapmış fasıklara karşı Rabbinizin "Artık onlar iman etmezler." sözü gerçekleşmiş oldu. Resulüm, de ki, Allah'a ortak tanıdıklarınız içinde ilk defa yaratan, öldükten sonra onu kıyamette aynen iade edip dirilten var mıdır? De ki, ancak Allah ilk defa yaratıp sonra onu kıyamette aynen iade ederek diriltir. Öyleyse doğru yoldan nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, ortak tanıdığınız putlarınızdan doğruya götürecek olan var mı? Cevap veremezler. De ki, ancak Allah doğruya eriştirir. O halde gerçeğe eriştiren Allah mı uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisi götürülmedikçe doğru yolu bulamayan uydurma ilahlar mı? Öyleyse ne oluyor size? Nasıl yanlış hükmediyor, putlara ve putlaştırılanlara bağlılık gösteriyorsunuz? Onların çoğu zandan başkasına uymuyorlar. Zansa ilim ve gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Hiç şüphesiz Allah yaptıkları şeyleri hakkıyla bilendir. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Yoksa onu peygamberin kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, hadi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka gücünüzün yettiği kim varsa onları da yardımınıza çağırın. Hayır, o inkarcılar ilmini kavrayamadıkları ve hakikati, yorumu kendilerine gelmemiş olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de tıpkı böyle peygamberlerini yalanlamışlardı. İşte bak, zalimlerin sonu nice oldu. İçlerinde ona, Kur'an'a inananlar da var, inanmayanlar da var. Rabbin o Kur'an'a karşı bozgunculuk yapanları çok iyi bilendir. Resulüm, şayet hala seni yalanlarlar, getirdiklerini kabullenmezlerse de ki, benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. İçlerinden senin okuduğuna kulak verenler de vardır. Fakat sağırlaşmışlara sen mi işittireceksin? Akıllarını kullanıp anlamak istemiyorlarsa, içlerinden sana ve mucizelerine bakanlar da var. Fakat hakikati göremiyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Şüphesiz ki Allah, insanlara gücünün üstünde bir şey yükleyerek onlara hiçbir şekilde zulmetmez. Fakat insanlar Allah'tan uzaklaşıp nefislerine uyarak kendi kendilerine zulmederler. Allah onları o gün kıyamet günü, onca zamandan sonra sanki dünyada gündüzün bir saati kadar bir süre kalmışlar gibi bir araya toplayacak, onlar da

kendi aralarında birbirlerini tanıyıp tanışacaklar. Fakat Allah'a kavuşmayı yalanlayıp da hayatı bu dünyadan ibaret sayıp doğru yola gelmeyenler elbette büyük zarara uğramış olacaklardır. Resulüm, onları tehdit ettiğimiz azabın bazısını sana dünyada göstersek veya onu görmeden seni vefat ettirsek bile sonunda onların dönüşleri ancak bizedir. O zaman hallerini görürsün. Elbette Allah onların yaptıklarına şahittir. Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman aralarında adaletle hükmedilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Onlar, eğer dediğinizde doğruysanız, bu vaat edilen azap ne zaman derler? Resulüm de ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendi kendime bile ne bir zarar ne bir fayda verme gücüne sahibim. Her ümmet için bir ecel vardır. Ecelleri geldiği zaman artık bir an geride kalmazlar, ileri de geçemezler. De ki, onun azabı geceleyin veya gündüzün size gelirse, düşündünüz mü ne yaparsınız söyleyin bana. Günahkarların onu acele istemesine sebep nedir? Yoksa azap gerçekleştikten sonra mı iman edeceksiniz? O zaman size, önceden o azabın gelmesini acele isterken, şimdi mi iman ediyorsunuz denilir. Sonra o kendilerine zulmeden, küfür ve şirkle ölenlere, ebedi azabı tadın, siz kazandığınızdan başkasıyla mı cezalandırılacaksınız? Cezanız ancak yaptığınıza karşılıktır denilir. Resulüm, o kıyamet ve azap gerçek midir diye sana sorarlar. De ki, evet, Rabbim hakkı için elbette o gerçektir. Siz Allah'ı bundan aciz bırakıp kurtulacak değilsiniz. Küfür yoluna saparak zulmeden herkes, yeryüzündeki her şeye sahip olsa, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verirdi. Onlar azabı görünce, duydukları pişmanlığı açıklarlar. Artık onlar için haksızlığa uğratılmaksızın aralarında adaletle hüküm verilir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O hem diriltir hem öldürür ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerde olan kötü duygulara, batıl inançlara, dert ve sıkıntılara bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet olan Kur'an gelmiştir. De ki, insanlar ancak bununla Allah'ın lütfu ve rahmeti olan İslam ve Kur'an'la sevinsinler. Bu, onların toplayıp durdukları bütün dünyalık şeylerden hayırlıdır. De ki, baksanıza, Allah size rızık olarak ne indirdiyse, siz ondan kimini haram ve kimini helal yaptınız. De ki, bu hususta Allah mı size izin verdi, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Allah'a yalan uydurup iftira edenlerin, kıyamet günü uğrayacakları akıbetleri hakkında zanları ve beklentileri nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı azabı erteleyip kafire de mümine de nimet vermesiyle lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu buna şükretmezler. Sen her ne halde bulunsan, Kur'an'dan her ne okusan ve siz her ne iş yapsanız ona daldığınız an bilin ki biz sizi görüyoruz. Ne yerde ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden gizli değildir. Ne bundan daha küçük ne de daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine, dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Onlar Allah'a iman eden ve emirlerine uygun yaşayanlardır. Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu müjdeye erişmek

en büyük mutluluk ve kurtuluştur. Resulüm, o inanmayanların sözü, övünmeleri ve üstünlük taslamaları seni üzmesin. Çünkü bütün üstünlük Allah'ındır. O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. İyi bilesiniz ki göklerde ve yerdekilerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapanlar bile gerçekte Allah'a ortak yaptıklarına tabi olmazlar. Onlar ancak zan ve tahmine uymakta ve sadece yalan uydurup söylemektedir. Geceyi dinlenesiniz diye sizin için karanlık kılan, çalışıp kazanmanız için de gündüzü aydınlık kılan odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir topluluk için büyük ibretler vardır. Kafirler, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan uzak ve yücedir. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde ve yerde olan şeyler sadece onundur. Bu, çocuk sahibi olma hususunda yanınızda hiçbir ilmi delil yoktur. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Allah'a karşı böyle yalan uyduranlar asla kurtuluşa eremez, iflah olamazlar. Onlar için dünyada biraz faydalanma vardır. Nihayetinde dönüşleri ancak bizedir. Sonra kafir olduklarından dolayı o çok şiddetli azabı onlara tattıracağız. Onlara Nuh'un haberini oku. Hani o kavmine şöyle demişti: Ey kavmim, benim aranızda durmam ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, bilin ki ben ancak Allah'a güvenip dayandım. Hadi, siz ortaklarınızla birlikte bana yapacağınız işiniz hakkında ittifak edip karar verin. Sonra yapacağınız işiniz size bir tasa olmasın. Sonra o hükmünüzü bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin. Eğer benim imana davetimden yüz çeviriyorsanız, ne diyeyim? Zaten ben sizden hiçbir karşılık istemedim. Benim mükafatımı ancak Allah verecektir ve bana Müslümanlardan olmam emredildi. Yine de halkı onu yalanladılar. Biz de hem onu hem de gemide onunla beraber bulunanları kurtardık ve bunları onların yerine yeryüzünde hükümran kıldık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, Allah'ın azabıyla uyarılan fakat inanmayanların sonu nasıl olmuştur? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi kavimlerine gönderdik. Bunlar da onlara apaçık ayet, delil ve mucizeler getirdiler. Ama berikiler daha önce yalan saydıkları şeye bir türlü inanmıyorlardı. İşte sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle birlikte Firavun ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar da inanma hususunda büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular. Onlara tarafımızdan hak, mucize gelince, şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa onlara, size hak, mucize gelince dil mi uzatırsınız? Bir sihir mi bu? Bilin ki sihirbazlar umduklarına kurtuluşa eremezler dedi. Dediler ki, sen atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi çeviresin de, yeryüzünde otorite, büyüklük yalnız ikinize kalsın diye mi bize geldin? Biz ikinize de asla iman edecek değiliz. Firavun, bilgili bütün sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atın atacağınız şeyleri ortaya dedi. Onlar hünerlerini ortaya atınca Musa, meydana getirdiğiniz şey sihirdir. Allah şüphesiz ki onu boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozgunculuk yapan, hilekarların işini rast getirmez dedi. Günahkarlar hoşlanmasa da Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirecektir. Firavun ve ileri gelen zorbaların kendilerine işkence yapmaları korkusu sebebiyle Musa'ya başlangıçta kavminin bir kısım gençlerinden başkası inanmadı. Çünkü Firavun o yerde, Mısır'da cidden ululuk taslayan bir diktatör

ve hakikaten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, şayet Allah'a gerçekten inandıysanız ve ona teslim olmuşsanız artık ancak ona güvenip dayanın. Onlar da, biz ancak Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, zalim kavmin zulmüne uğratmakla bizi imtihan konusu yapma. Bizi rahmetinle o inkarcılar toplumundan kurtar, dediler. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. O evlerinizi kıblegah, mescit yapın ve oralarda cemaatleşerek namazı da dosdoğru kılın. Ey Musa, artık iman edenlere kurtulacaklarını müjdele, diye vahyettik. Musa dua edip, ey Rabbimiz, doğrusu sen Firavun'a ve ileri gelen yandaşlarına dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, bunlar kötü yollarda ve iradeleri zayıf kullarını senin yolundan saptırmaları için kullanılmaktadır. Ey Rabbimiz, onların mallarını silip belirsiz hale getir, yok et ve kalplerini şiddetle daralt, bunalsınlar. Çünkü onlar acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler, dedi. Allah buyurdu ki, ikinizin de duası kabul edildi. Yine doğruluğa ve doğru yola çağırmaya devam edin ve bilmezlerin yoluna asla uymayın. İsrail oğullarını Kızıldeniz'den geçirdik. Firavun ve askerleri de saldırmak ve zulmetmek için onların arkalarına düştü ve denize daldı. Nihayet boğulma durumuna gelince Firavun şöyle dedi, ben İsrail oğullarının inandığından başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Artık ben ona teslim olanlardanım. Şimdi mi iman ediyorsun? Halbuki sen bundan önce kendini tanrılaştırarak Allah'a isyan etmiş ve böylece fesatçılardan olmuştun. Bugün de biz senden sonrakilere ibret olması için cesedini batıp gitmekten kurtarıp sahile atacağız. Yine de insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden hakikaten gafildirler. Andolsun ki biz İsrail oğullarını çok güzel bir yere yerleştirdik. Onlara temiz, güzel, hoş rızıklar verdik. Onlar ancak kendilerine ilim, Hazreti Peygamber'le ilgili bilgi Kur'an'la gelinceye kadar ayrılığa düşmediler de bilgi geldikten sonra ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. Eğer sen sana indirdiğimiz geçmiş peygamberlerin haberlerinden ufak bir şüphe ediyorsan, senden önceki indirdiğimiz kitabı okuyanlara sor. Ama andolsun ki Rabbinden hiç şüphe kalmayacak şekilde gerçek gelmiştir. O halde asla şüphe edenlerden olma. Sakın Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan da olma. Yoksa dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan olursun. Küfür ve inkarlarıyla Rabbinin azap kelimesi üzerlerine hak olanlar, kendilerine her türlü ayet gelse bile acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o azabı gördükleri vakit inanıp da imanları kendilerine fayda veren bir memleket halkı olsaydı ya. Ancak Yunus'un kavmi Asurlular hariçtir. Çünkü bunlar azabın geleceğini sezip hemen tevbe ve iman edince dünya hayatında rezil ve rüsva olma azabını onlardan kaldırdık ve onları bir zamana kadar yaşatıp faydalandırdık. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi ama onları kendi iradelerine bıraktı. O halde insanları mümin olmaları için sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Allah murdarlığı, azabı, rezilliği Allah için aklını kullanmayanlara verir. De ki, göklerde ve yerde neler var bakın. Ama bunca ayetler, ibretler ve uyarmalar inanmayacak bir kavme ne fayda verir? Onlar kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerin başlarına gelen acı günlerinin benzerinden başkasını mı bekliyorlar? De ki, hadi bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim.

0: Sonunda azap gelince peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız. Böylece üzerimize düşen bir borç olarak müminleri kurtarırız. De ki, ey insanlar, eğer benim dinim hakkında şüphe içindeyseniz, ben Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk, ibadet ve itaat ederim. Ben müminlerden olmakla emrolundum. Ve yüzünü hanif, Allah'ı birleyici olarak dine çevir. Sakın Allah'ın kudret ve hakimiyetini yaratılmışlara vererek müşriklerden olma. Allah'tan başkasına sana ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarıp tapma, tapınma. Eğer bunu yaparsan o takdirde şüphesiz ki sen kendine zulmedenlerden olursun diye emrolundum. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu kendisinden başka kaldıracak hiçbir güç yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu geri çevirecek hiçbir kuvvet de yoktur. O kullarından dilediğini buna eriştirir. O çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hak, peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Ben sizin üzerinizde bir vekil ve bekçi değilim. Resulüm, sana vahyedilene uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Hud Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zamanda Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı

sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

veriyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre, efendim, dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 11'i dinlediniz. Akra.